0: القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır.

0: كنته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاتَّبِعُوا

0: yuhsinun.
1: Siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

0: Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der.
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: yuflihun.
1: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
0: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
1: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
0: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونَ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْهِ

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: دينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

0: Sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar.
1: Ve eşrakatil

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kafirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.

0: فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

0: Rabbim.
1: Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.

Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbena

Ey Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.

0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, biz de günahlarımızı itiraf ettik, şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.

0: الخلائق.
1: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.

0: eder.
1: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
0: El yevme tuceza kullu nefsin bima kesebet.

0: الْحِسَابِ.
1: O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: Ya'lemu khâinetel e'yuni ve mâ tuhfis sudûr.
0: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

0: السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.

0: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
0: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: جزاءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.

0: De.
1: Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi.

Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.

Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

0: Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ
0: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
1: وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ

0: من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Ey kavmim, gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

0: آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
1: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ
1: Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Rabbimim, bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
1: Men amile seyyiyeten felâ yücezâ illâ mithlehâ ve men amile

0: sebep.
1: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.

Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler.

büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.

Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.

0: هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrailoğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
0: Tasbir inne va'dallahi hakku ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: Ey Muhammed, sabret. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve görür.
1: Ne halqus semawati vel ardı ekberu min halqin nasi velakinne ekseren nasi la ya'lemun.
0: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Körle gören bir olmadığı gibi iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-leyle liteskunû fîhî ve'n-nehâre mubsirâ.

0: Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Zalikumullahu rabbukum haliku kulli şey.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: Ey Muhammed, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra aleka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir. Alem

0: Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlalu fî e'nâkihim ve selâsilü yushabûn. Fil hamîmi thumme finnâri yusjarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
1: Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır.
0: ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ.

0: Onlara şöyle denir: bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
1: Tasbir inne ve'dallahi hak.

Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.

0: qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun.
1: Ey Muhammed, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
0: Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-en'âme litarkabû minhâ ve minhâ te'kulûn.
1: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
0: وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
1: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
0: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ.
1: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
0: أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşiran ve neziran fe'a'rada ekseruhum fehum la yesme'un.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Muhammed, de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn.
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي

De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ.
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.

0: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
0: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
1: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
0: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
0: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
1: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.''

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurir rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.''

0: القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrusuli min qablik. İnne rabbeke lezû meğfiratin ve zû iqabin elîm.
0: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يبٍ
0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
1: Men amila salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha ve ma rabbuka bi zallamin lil abid.
0: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

عارف يا الله، يا خبير يا الله.

يا الله.

0: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah!

0: اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

النبي المصطفى صاحب الشفاعه.

فضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين.

한

أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden, ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma,

0: kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasını derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, "Andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi, Resulallah.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 7.
13: 7.
5: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: dönen insanlar için.
1: Usulden bir kaydedir. İslam zahire göre hükmeder. La ilahe illallah diye diliyle söyler ama haliyle onu inkar edebilir. Diliyle iman eder, haliyle küfreder. Diliyle tevhidi söyler, haliyle şirkin içinde olur. Onun diliyle söylemesine değil, haliyle yapmış olduğuna itibar olunur. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle gider puta secde ederse. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle müşrik ve kafirlerin yaptığını yapıyorsa. Dikkat ederseniz, elfaz-ı küfür ve ahval-i küfür denilir. Bir kişinin illaki diliyle inkar etmesine de ihtiyaç yok. Haliyle küfür olan, şirk olan herhangi bir şey işlediğinde o kişi İslam dairesine çıkmış olur. Ayetlerden ve hadislerden gündeme getirilmiş ulema tarafından bir kaide. İslam zahire göre hükmeder. Hiç kimsenin kalbini yarmaya, niyetini bilmeye, kalbini okumaya, kalbinden geçeni sezmeye, bilmeye kimseye hak tanınmamıştır. Peygamberlere Allah Azze ve Celle vahyettiğinden dolayıdır. Onlar insanların niyetlerini Allah'ın kendilerine bildirmesiyle biliyorlardı. Onların dışında herhangi bir kişi için böyle bir şey gündemde değil. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse mutlaka olur. Ama Allah'ın dilemiş olduğundan dolayı elimizde Allah'ın bir beyanı var mıdır ki ben falan kulum için kalpleri apaçık ortaya koydum, o kulum kalpte geçenleri okur diye Rabbimiz Azze ve Celle tarafından elimizde bir ayet, bir nas, bir delil Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetlerinden de olmazsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir bildirdiği var ise bu iddia doğru olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz.
12: İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam'dan önce kadın.

İslam'dan önce ve İslam'ın geldiği çağda kadın hemen hemen bütün milletlerde aşağılık bir mahluk olarak kabul ediliyor ve hakir görülüyordu. Eski Hint hukukuna göre kadın evlenme, miras ve diğer muamelelerde hiçbir haka sahip değildi. Kadının murdar temayüllere, zayıf karaktere ve fena bir ahlaka sahip olduğu kabul ediliyordu. Hintliler arasında dul kalan kadınları yakmak adettendi. Ölen kocanın naaşı üzerinde yakılan kadın, sadık ve saygıdeğer bir zevci olarak kabul ediliyordu. Budizmin kurucusu Buda, önceleri kadını dinine kabul etmiyordu. Nihayet birçok tereddütten sonra kadınları dinine kabul etmiş, fakat bunun Budist toplumu için çok tehlikeli olduğunu söylemişti. İsrail hukukuna göre kızlar babalarının evinde bile hizmetçi gibiydiler. Baba onları satabiliyordu. Boşama hakkı keyfi bir surette kocaya aitti. İran'da Sasani devletinde kız kardeşle evlenmek caizdi. Hatta bu teşvik bile ediliyordu. Eski Yunanlılarda da kadın eşyadan farksızdı. Kocası isterse sağlığında, isterse öldükten sonra karısını bir başkasına devredebiliyordu. Tıpkı diğer mallar gibi miras kalan kadın bir başkasına da bağışlanabiliyordu. Kadim Isparta'da kadın başka kimselerle de münasebette bulunmaya zorlanırdı. Eflatun'a göre kadın elden ele dolaşan orta malı olarak gezmeliydi. Çinlilerde kadın insan sayılmaz, ona ad bile konulmaz, bir, iki, üç gibi sayılarla çağrılırdı. İngiltere'de milattan sonra 5. asırdan 11. asra kadar kocalar hanımlarını satabiliyorlardı. İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayan bir kadın olduğuna inanan Hristiyan milletler kadına daima bir şeytan nazarıyla bakmışlardı. Oysa Yüce Mevla kadınla erkeği birbirleri için yarattığını, onların yeryüzünü güzelleştireceğini, gerek ibadetleri ve gerekse birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla cenneti kazanacaklarını müjdelemişti. Eski Türklerde kadınların siyasi ve içtimai rolleri çok büyüktü. Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul edemezdi. Elçiler ancak sağda Hakan, solda onun eşi olduğu bir zamanda ikisinin huzuruna çıkarlardı. Türk erkeği hanımına büyük değer verirdi ve ona saygılı davranırdı. Bugün başlık denen para, nikahlanacak kızın babasına öndendikten sonra kızın kendisine de bir mehir verilirdi. Evlenmeler iki taraf anlaştıktan sonra umumiyetle kaçırma yoluyla olurdu. Maddi durumu iyi olan istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Babanın vefatında bütün miras erkek çocuğa kalırdı. Oğul babasının zevcelerine bakmaya ve öz annesi olmayanlarla, yani üvey anneleriyle evlenmeye mecburdu. Hatta bir kardeş, abinin, bir yeğen, amcasının ölümü halinde onun hanımıyla evlenmek zorundaydı. Bir baba ölmeden önce malını çocukları arasında taksim etmemişse kızlar mirastan pay alamazlardı. Çeşitli dünya milletleri arasında İslam'dan önce en şanslı kadınlar Türk kadınları sayılabilirdi. Fakat onların haklarında da birçok ihlaller mevcuttu. Kadınları en ideal haklara ve üstün değere son ve evrensel din olan İslam ulaştıracaktı. Kadını ve erkeği yaratan Allahu Teala olduğuna göre onların kıymetini, hak ve hukuklarını, ihtiyaç ve sıkıntılarını en iyi bilecek ve bunlara en iyi cevap verecek olan ancak O'dur. Nasıl ki bir elektronik aletin bakımı, tamir ve işleyişini takip etme vazifesi bir ayakkabıcı veya bir demirciye tevdi edilince bozulma, kırılma ve çöpe atılma mukadderse,
sonsuz kudret sahibi Allah'ın bir sanatı olan kadını da onun sanatkarı olmayan kimselerin eline teslim etmek aynı neticeyi doğurur ve doğurmuştur. Kadın hanımefendi olamamış, hanım sahabi ünvanını bir türlü alamamıştır. Geçmiş asırlarda değil, bugün de, gelecekte de o nezih varlık şayet fıtratındaki cevherler keşfedilip ona ait özellik ve güzellikleri nazara verilerek kendi özüyle bütünleştirilmezse layık olduğu eşitlik statüsünü elde edemeyecektir. Neticede ya reklam aracı olacak, ticaret metaı haline gelecek veya putlaştırılıp sahte mabut ittihaz edilecek veyahut layık olmadığı iş ve sorumlulukların altında kalacaktır. İsrailoğullarında, Bizans'ta, Roma'da olduğu gibi.

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'nda da kadının durumu diğer milletlerdeki halden farklı değildir. Hiçbir meselede kadının görüşü alınmaz, kendisine hiçbir değer verilmezdi. Cariyelerin ise Arap'ın dişi devesinden farkı yoktu. Araplar onları da tıpkı develeri gibi alıp satardı. Bazıları genç ve güzel cariyeleri toplayıp fuhuş yaptırıyor ve onların parasını ticarette sermaye olarak bile kullanıyordu. Şurası da var ki, bilhassa Mekke, Medine ve Taif gibi yarı medeni bölgelerdeki soylu aile kızları, cemiyet içinde mevki sahibi sayılmıyor değillerdi. Hatta bazı şerefli reislerin dirayetli kızları kabile içinde birçok erkekten daha muteberdi. Beni Abdi İbni Neccar kadınlarından Selma binti Ömer, Kureyş kadınlarından Hatice binti Hüveylit, Ebu Süfyan'ın hanımı Hint binti Utbe, Medine kadınlarından Ümmü Ümare binti Kab, meşhur Arap şairi Hansa, bu yüksek kadınlardan sadece bazılarıdır. Fakat bu müstesna durum bir yana, Arap toplumunda umumiyetle kadınların insani haklara sahip olduğu kabul edilmiyordu. Cahiliye devrinde kadınlara miras hakkı tanınmıyor, kız çocukları birçok kabilede diri diri toprağa gömülüyor, erkekler hiçbir hudut tanımadan istedikleri kadar kadınla evlenebiliyorlardı. Bir tarafta korkunç bir ifrat yaşanırken, diğer tarafta vahşi bir tefrit almış başını gidiyordu. Arap Yarımadası'nda cahiliye devrinde savaş ve baskınlarda galip ve güçlü tarafın, yenilen veya karşı koyamayanların kadınlarını esir aldıkları bilinmektedir. Bu kadınlar arasında esarete dayanamayıp intihar edenler olmuştur. Bununla birlikte çoğunluğun toplumda var ola gelen bu hayata ister istemez katlandıkları da anlaşılmaktadır. Cahiliye devrinde mal telakki edilen cariyelerin çarşı pazar ve panayırlarda eşya gibi satılmalarının yanı sıra kadın esir ticaretiyle uğraşan tacirlerin de bulunduğu nakledilmektedir. Esir kadınlardan doğan çocuk da esir kabul edilir. Hür baba eğer isterse çocuğu hürriyete kavuşturur. Cariyeler deve çobanlığından ev bakıcılığına kadar sahibinin her işini yapma mecburiyetindedir.

0: Cahiliye devri Arapları arasında kız çocuklarını diri diri toprağa gömme veya başka yollarla öldürme gibi zulümlerin olduğu bilinmektedir. Bu adetin sebeplerinden birisi yoksulluktu. Araplar yoksulluk ve bakamama korkusuyla bu zulmü yaparken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne tarafından dedesi olan Zühre binti Kılap, zengin olduğu halde peş peşe 3 erkek çocuğu öldürdüğü için sonra doğan kızını diri diri toprağa gömmüştür. Yine cahiliye devrinde bazı babaların fuhşa düşebileceği korkusuyla veya evde kalıp evlenememeleri endişesiyle kız babası olmayı utanç kaynağı olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu korkunç adet yarımadanın bir değil, birçok yerinde ve birçok kabilesinde mevcuttur. Temim kabilesinden olan Kays bin Asım'ın kızını, Kebire binti Ebu Süfyan'ın 4 kızını ve bazılarının da kızlarından sadece birini öldürdüğü tespit edilenler arasındadır. Kız çocuklarının öldürülmesi adetinin yanlış olduğunu düşünen Temimli Sa'sa bin Naciye'nin ölümden kurtardığı çok sayıda kızı bulunduğu, başka merhamet sahibi kimselerin de insanları bu işten vazgeçirmeye çalıştıkları, hatta öldürülmek istenen kızları kurtarıp üzerlerine aldıkları da rivayet edilmektedir. Cahiliye devrinde ayrıca regl durumundaki kadınla aynı evde oturmayan, bir kaptan yiyip içmeyen, aynı yatağı paylaşmayanlar da vardı. Urve bin Vert hanımını şarap karşılığında rehin bırakmıştı. Hanımına kızan Sahr bin Amr onu idam etmişti. Kız çocuğu dünyaya getiren bir kadını kocası bu sebeple terk edebiliyordu. Bunlar gibi daha nice hadiselerle kadının hayat hakkının dahi olmadığını, birçok karanlık ve bahtsız dönemlerden geçtiğini, değil kadın haklarının insanlığın ihlalini esefle müdahale etmek mümkündür. Hak ve hakikatten uzaklaştıkça, peygamber ikliminin yumuşatıcı ve eritici havasından koptukça, İnsanlık keşmekeş bir hayat yaşamış. Hak, hukuk denen değerler sadece tarih sayfalarında kalmıştır. Kıstasların altüst olduğu cehennemi bir cendereden geçen kadın, İslam'ın kendisine uzanan eline yapışınca hakkı olan o mualla mevkiye çıkmış ve tarih sayfalarında en müstesna yerini alıp zirvelere yükselmiştir. Hanım sahabiler kolay yetişmemiştir. İnsanlığa eşitlik ve kardeşliği talim eden Kur'an-ı Hakim'in nuzulüyle belki kadınlık tarihinin en zor dönemine girilmiş, kadın yokluklar arasında bir köşeye sıkıştırılmak istenmiş ama Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o kurtarıcı eli bu hanım sahabe adaylarına asr-ı saadet dediğimiz altın çağın tacını giydirivermiştir. Rabbim cümlemizi buna muvaffak kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
13: Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
16: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli Özel FM dinleyicileri, gününüzün mübarek olmasını, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah Teala bugünkü sohbetimizde sizlerle içinde yaşadığımız toplumun şöyle bir tahlilini yapmaya çalışacağız. Toplum özü itibariyle neleri içeriyor, hangi hassasiyetlere ya da ne türden zaafiyetlere sahip, toplumsal gidişatın seyrini şöyle bir değerlendirmeye çalışalım. Özellikle toplumu tehdit eden virüsleri, mikropları, marazları, illetleri bir değerlendirmeye tabi tutalım diye düşündüm. Bu çerçevede meseleyi ele almamız gerekiyor. Çünkü biz de bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bu toplumun içerisinde nükseden bir takım hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar mahiyetinde her an bize de sirayet edebilir. Nesillerimiz bu anlamda tehdit altında. İşte bu açıdan bir toplum analizi, değerlendirmesi zaruret arz ediyor diye düşünüyorum. Olaya önce şöyle yaklaşabiliriz. Toplumların kaderi insanların kaderine ne kadar da çok benziyor, değil mi? İnsanlar hastalandığı gibi toplumlar da hastalanıyor. Toplumların da tıpkı insanlar gibi ayağı kayabiliyor. Ayakları yere sağlam basmayan, köklerini reddeden, değerlerine ters düşen toplum da olsa nasıl ayakta kalabilir? Evet, kitleler de aklını yitirebilir. Bir an için bakarsınız ki her şey şirazesinden çıkıvermiş. Çağdaş toplumlarda bunu teşhis etmek pek de öyle zor olmasa gerek. Hafızası çökmüş, yeni bir formata ihtiyaç duyan ne kadar da çok toplum var yaşadığımız şu dünyada. Kültürel şizofreniden kurtulamayan, sosyal depresyonları atlatamayan, siyasi intiharın eşiğine gelmiş, ekonomik harakiriyi kurtuluş gören toplumsal tabuların bugün pek de yabancısı değiliz aslında. Çevremizde çokça gözlemleyebildiğimiz durumlardır bunlar. Tabuların, totemlerin tutsağı kırılmış kitleler, sanal özgürlük sarhoşluğu içinde göğüslerini gere gere kendi zindanlarına uygun adım habire koşuyorlar. Sorgulamayan, üretemeyen, kurucu bir irade taşımayan, direnemeyen bu yığınlar. Sinmişliği, silikliği, sömürülmeyi sineye çeke çeke acaba nereye koşuyorlar? Hangi hedefe doğru seyrediyorlar? Gündemlerinde insaniyet, hakkaniyet, adalet, hakikat adına bir kırıntı var mı yok mu? Oturup bir incelememiz gerekiyor. Yönünü, yolunu belirleyecek toplumsal bir basirete sahip olup olmadıklarını yakinen gözlemlemek icap ediyor. Evet, biz de bu toplumun içerisindeyiz. Toplumsal gidişat bizi de etkiliyor, bizleri de sürüklüyor. Bu açıdan toplumların açmazlarını, çıkmazlarını, saplantılarını, sapkınlıklarını en iyi bizim bilmemiz gerekiyor ve bizim olaya müdahil olmamız gerekiyor. Haksızlıkta hikmet arayan, tüm şerleri hayra yoran, her zilleti ve esareti kader bilen bu şaşkınlar güruhunun nasıl bir illete müptela olduklarını anlatmak kolay, fakat anlamak ve uyarmak çok zor. Bunları teşhis edebilirsiniz. bu hastalıkları dile getirebilirsiniz. Ama toplumu bu gerçeklere ikna etmek ve bu konuda uyarmak gerçekten çok zor. Ahlaki değerler, insani erdemler gün be gün alt üst oluyor. Ahlaki ciddiyetin yerini korkunç bir vurdum duymazlık aldı. Sorumluluk almaktan kaçınan başıboş kitleler türedi. Yalan, hile, hırs, tamah, riya, kibir adeta yaşamın vazgeçilmezleri oldu. Reklamdır, rekabettir, rant savaşıdır, reytingdir, rövanştır. Toplumun en çok telaffuz ettiği, terennüm ettiği kelimeler değil midir? Düşünün, riyanın toplumsal bir maraza dönüştüğü bir zaman diliminde gösteriş, gösteri, görüntü, görünürlülük, görkem, görsellik, gözde olmak, göze girmek, gövde gösterisi ne de çok prim yapıyor. İmaj, makyaj, ambalaj sanki prestij kazanmanın tek yolu bunlar biliniyor. İşte burada düşünmek lazım. Bu durum nasıl bir ruh halini yansıtıyor? Nasıl bir ruh halinin tezahürü olduğunu öncelikle bunu tespit etmemiz gerekiyor. Şöyle bir çevrenize dikkat ettiniz mi? İlgi çekmek, şöhret olmak, dünyayı merkeze almak, genel düsturları olduğu için var güçleri ile insanlar dünyaya yükleniyorlar. İhtiras, intikam, iktidar hırsı, sınır, kural, ahlak tanımıyorsa insanlar dünyayı cehennemleştirme yolunda hızlarına hız katıyorlar demektir. Daha çok haz duymak için, daha çok hız yapmak için koşanlar hiçbir kıstas, kriter, kural, ölçü onlara işlemiyor. Evet, saygıdeğer dinleyicilerimiz, diğer bir ürkütücü boyut medyanın mahremiyet perdesini yırtıyor olmasıdır. Şöyle bir düşünün, çevrenize bakının. Mahrem olarak ne kaldı? Her şey üryanlaştı. Her şeyde bir çıplaklık görüyoruz. Mahremiyetin bittiği yerde haysiyet de bitiyor. İffet de tükeniyor. İzzet orada artık aranır mı? O da gitti. Artık mahremiyet ve haysiyet yalnızca magazin malzemesi haline geldi. Modernizm insanı özgürleştirme yalanı ile kitlelere hala büyülüyor. Peki kimden kurtaracak? Özgürleştirme adına yola çıkarken neyi, neden, kimi kimden kurtaracak? Hevanın azgınlaştığı bir zeminde özneliğini kaybeden insan hangi özgürlüğü elde edecek? Kitleler kendi ürettikleri korkulara kurban gitti. Bu çağ, yani içinde bulunduğumuz, yaşaya geldiğimiz bu çağ adeta korku, kaos, kuşku, kaygı çağı olarak başına almış gidiyor. İnsanlar sorularına yenik düştüler. Şüphelerin pençesinde kıvranıyorlar. Kaosa davetiye çıkardılar. Kanla buluştular. Karanlıklardan ve karanlık güçlerden hala medet umanlar var. Değerli dostlar, dikkat ediniz, toplumu şu vasıflarıyla tanıyacaksınız. Toplum şüpheci, alabildiğine şüpheci, yakini yok, korkunç bir şekilde dünyacı, ötesi yok, dünyanın ötesiyle ilgili bir bağlantı ve beklenti yok. Bencilleşti toplum, paylaşımı yok. Toplum hasta, daha da korkuncu, reçetesi yok. Ya da reçeteden mahrum kalmanın böyle bir acziyetin girdabı içerisinde veya kendini reçeteye kapalı tutmanın sefaleti içerisinde yüzüyor. Daha da beteri, toplumun hastalıklarını savunuyor olması, hastalıkları benimsiyor olması, tedavi kabul etmemesi, bundan daha büyük hamakat ve gaflet olabilir mi? İşte bugün yaşanan budur, görünen tablo maalesef budur. İşte bu noktada şu soru önem arz ediyor. Hasta toplumu hasta olduğuna kim ikna edecek? Tedavi önerenlerden, reçete sunanlardan bakıyorsunuz ki toplum cüzdanlıdan kaçar gibi uzaklaşıyor. Toplumsal bünyeye sirayet eden cahili, şeytani, hevai virüsler toplum sağlığını tehdit ediyor. Takva korumasında olmayan bir toplumun iflahı mümkün müdür? Nedir bu iflah etmez marazlar? Şimdi de toplumsal hastalıklardan yalnızca birkaçına parmak basmak istiyorum. Aslında bu hastalıklar alabildiğine yaygınlaşıyor ve çeşitlilik arz ediyor. Belki ilk etapta içinde yaşadığımız toplumda tespit ettiğimiz, dikkatimizi çeken birkaç tanesi üzerinde kısaca durmamız yararlı olacaktır. İşte toplumsal hastalıklarda öne çıkan, Müslümanlara da sirayet eden, olumsuzluğa doğru sürükleyen bir maraz, dünyevileşmek, seküler bir hayatın kuşatmasına kendini terk etmek. Yaşam ufku bu dünya ile sınırlı, bakıyorsunuz ki hesapçı, hazırcı, hazcı, şimdici, dünyacı insanların gündemine ortak hedefleri, dertleri, davaları koyabilmek oldukça zorlaştı. Dünyanın fiziki değerlerini adeta değişmez değerler görme yanılgısı insana gerçekten çok pahalıya mal oldu. Eşya değer kazanırken insan ve insanlık ucuzladı. Dünyayı kontrol altına alma çabaları insanı dünyaya bağımlı hale getirdi. İnsan robotlaştı, makineleşti. Artık insan değerlerden vazgeçip yalnızca fiyatlarla ilgilenir oldu. İnsanın kafası, karnesi hep rakamlarla dolu. Fakat insanlar ruhlarını satıp cesetlerini makyajlamaya durdular. Öte dünyasız bir hayatın tadını çıkarmaya çalıştılar. Bu hastalığa müptela olan kişi değerler dünyasındaki puanlamayı ilahi olandan alıp gayri ilahi olana vermektedir. Hayat vahyin kılavuzluğundan hızla kopmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret ettiği, dikkat çektiği bir tehlike gelip kapıya dayanmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor muydu? Benden sonra sizin şirke düşeceğinizden korkmuyorum. Sizlerin dünya malı için birbirinize düşmenizden korkuyorum diyerek işte bu tehlikeye dikkat çekiyordu. Bunun altını çiziveriyordu. Bugün maalesef dünyevileşme illeti sinsice alttan alta müminleri tehdit etmektedir. Ciddi bir şekilde etki etmektedir. Ve dünyevileşmeye kendilerini açık tutan Müslümanlar bu marazın, illetin pençesine doğru adeta savunmasız bir pozisyonda kendi kaderlerine razı bir halde beklemede duruyorlar. Diğer bir sıkıntı, diğer bir açmaz, yine dünyevileşmeye paralel olarak tezahür eden bireyselleşme. İnsan dünyevileştikçe kendi özeline kapanıyor, kendi içine kapanıyor. İşe kapanıyor, eve kapanıyor, sosyal hayattan kopuyor. Biraz da bu liberalizmin etkisiyle sanıyorum gelişen, nükseden bir durumdur. bireyselleşme. Kısaca bunu şöyle ifade edebiliriz: toplumsal sorumluluklardan uzaklaşıp içe kapanma. Müslümanlarla birlikte olmanın sıkıntılarına katlanmaktan imtina edip birlikte olmanın zorluklarını göğüslememek için beri duran yalnızlığın rahat ve rehavetini tercih etme anlayışı olarak görebiliriz. Ve sonuç nasıl gelişiyor? Yalnızlaşan ve yalnızlaştıkça yabancılaşan, böyleleri için artık ümmettir, vahdettir, cemaattir, kardeşliktir nostaljik bir takıntı olarak algılanır. Bu hastalık başka hastalıkların da habercisidir. Ben merkezci bir açmazın girdabında insanlar zayi olup gidiyor. Tek kişilik bir dünyası vardır. Başkası yoktur, başkasına ihtiyaç duymaz, kendini müstağni görmeye başlar. İstikbar ve istiğna o insanı tehdit eder. Ve yine bu hastalığın devamı olarak

şöyle biraz daha açılımını yapacak olursak, karşımıza şu gibi zaafların, sapmaların çıktığını göreceğiz. İşte bunlardan bir diğeri. Gayesizlik. Nedir? İnsan yaratılış amacından uzaklaştıkça hayat anlamını kaybeder. Doyumsuz, güvensiz, hedefsiz bir mecraya savrulup gider. Gayeden kopunca insan artık onun için uğrunda mücadele etmeye değer ne bir dava, ne bir doğru, ne de bir değer kalmamıştır. Bu insan aldırışsızdır, dertsizdir, gamsızdır. Yaşamı parçalanmıştır. Birleştirici öğelerin kaybolmasıyla birlikte başıboşluk ve sorumsuzluk o insanlarda baş gösterir. İç dünyada başlayan çözülme ve bozulma kişiyle sınırlı kalmıyor. Kişinin dünyaya bir bozguncu olarak çıkmasına neden oluyor. Gayesiz insanlar aslında toplumun başına bela kesilmeye namzet çok tehlikeli insanlardır. Her türlü provokasyona, her türlü tuzağa teşne bir pozisyonda onlar bulunmaktadırlar. Yine diğer bir sıkıntılı hal gayesizlik. Arkasına bakıyorsunuz ki eylemsizlik karşımıza çıkıyor. Ruhunu yitiren çağın insanı neyin mücadelesini verecek ki? Atalet, rehavet ve sefahat yaşam kodlarını artık işlevsiz hale getirmiştir. Aksiyon yok, heyecan yok, irade yok. Hareket olmayınca hayat boş, kof, durağan, monoton kalmaya başlar. Artık onlar için hayat çekilmez olur. Ve o insanlarda hiçbir tepki, hiçbir eylem bekleyemezsiniz. Ne düşünme eylemi, ne okuma eylemi, ne sorgulama eylemi, ne inşa ve ne de imar eylemi yok. Adeta toplum olarak kendilerini dondurmuşlardır. Güdülmeye namzet bir sürü haline doğru hızla kayıp gitmişlerdir. Bu gibi toplumlarda görülen diğer bir sapma, değersizlik. Vahiy ile bağını koparan insan artık kutsal da tanımaz oldu. Sonra kendi kutsallarını üretti. Tatmin olmadı, bu defa icat ettiği kutsallarını tahrip etme yoluna gitti. Tüm ilahi ve beşeri kutsallara ilan harp etti. Değer yitimiyle başlayan değersizleşme zamanla yerini modern, yapay değerlere bıraktı. Sanal değerlere bıraktı. Başarıdır, kazançtır, kârdır, güçtür, iktidardır, kapitaldır, gelir artışıdır. Bunlar kutsanmaya, kutsanır olmaya başladı. Sonra bunların savaşı başladı. İnsanın değeri tüketim gücüyle ölçülür oldu. Kıblesini yitiren insan yönsüzlük girdabında bugün nasıl bocalıyor? Bunu görmek mümkün. Bu savaşta yenik ve yorgun düşen insan kendini arıyor. İlkeli bir yaşamdan koptuğu için hiçbir şeyde karar kılamıyor. Hep şüpheci, hep sıkıntılı, hep mütereddit bir ruh hali içerisinde kişilikler oturmuyor. Evet, yine toplumsal hastalıkların yansıması olarak şunu da görmek mümkün. Duyarsızlık. Ruhu işgale uğramış, kalbi kuşatma altında olandan siz nasıl bir duyarlılık bekleyebilirsiniz ki? Tepkisiz, sinirleri arınmış, uyuşumcu, edilgen, pasif bir ruh halini düşünün. Sömürülmeye aday, silik ve sinmiş kişilikler. Böylelerinin iradesi çökmüş, iddialarından vazgeçmiş, ideallerini yitirmiş durumdadırlar. His yok, aşk yok, öfke yok.

Evet, özelde sohbet ortamları, çoğu zaman kitap okumada bile yakalayamadığımız, ancak sohbet ortamlarındaki aldığımız enerjiyi hesaba katacağız, sohbet ortamlarına daha bir önem vereceğiz. 8. Yaygın ve etkin bir İslami eğitimin her seviyede gerçekleşmesi için bu alana yoğunlaşmamız kaçınılmaz ve de ertelenemez bir görevdir. Bugünün şartlarında, bu toplum içerisinde İslami bir terbiye ve tekamül için bu şarttır. Toplumsal sorumlulukların üstesinden gelebilmenin yolu da, kulluğun gereği de eğitimden geçiyor. Eğitmediklerimiz cahili sistem tarafından öğütülmeye başlanırlar. Resmi ideoloji tarafından öğütülen beyinlerin sefaletine bugün şahit değil miyiz? Eti senin kemiği benim mantalitesi ile elden çıkardığımız nesiller eğitimsizliğin kurbanı olarak gittiler. 9. Önce ailenin güvenliğini sağlayıp sonra da aileyi güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü aile bizim direnme ve dirilme mevzimizdir, yerimizdir, son kalemizdir, toplumun rahmidir. Liberal, seküler, modern depremlere karşı aileyi sağlamlaştırmamız zaruret arz ediyor. Evlerimizin mescitleşeceği, mektepleşeceği imkanlar oluşturmalıyız. Evler bizim için sığınak olacak, tutamak olacak, barınak olacak. Evlerde akidemizi, kimliğimizi ve kişiliğimizi güçlendirmek için programlarımız olacak. Darul Erkam modeli üzerinde çalışmamız lazım. 10. Toplum içinde adil şahitliğimiz, vahye şahitliğimiz, güzel örnekliğimiz, yüce ahlakımız, vasat ümme olma vasfımız, temsil gücümüz, sahih duruşumuz ile mesaj ve misyonumuzu öne çıkarmalıyız. Bu eksende tutarlı, kararlı, nitelikli çizgimizi sürdürmeliyiz. Bunu yaparken ödenmesi gereken bir bedel varsa bundan da imtina etmemeliyiz. Çünkü biz bunun için var kılındık. Yeryüzüne gönderiliş amacımız budur. Halife olmak, vahye şahitlik etmek, yeryüzünün varisleri ve imamları olmak gibi önemli bir misyonla yeryüzünde konumlandırıldık. Şimdi biz bunun dışında bir misyona yeltenebilir miyiz? İşte bunu öne çıkarmalıyız. Vasat ümmet, kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında. İşte insanlığın hayrına misyon yüklenen, fonksiyonel olan, aksiyonlu enerjisini bu yönde devreye koyan bir ümmet olma bilincini ve gayretini daha fazla erteleyemeyiz. Son bir madde daha söyleyeyim. Sohbetimizi böylece noktalama yoluna gidelim. Diğer Müslümanlarla aramızda olması gereken kardeşlik hukukunu zedeleyecek davranış bozukluklarını mutlaka ıslah etmeliyiz. Çünkü Yüce Rabbimiz ne buyuruyordu? Estağfirullah. İnnemel mü'minuna ihveh fe aslihu beyne ihveykum. Şüphesiz müminler kardeştir. O halde kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. Bugün kardeşlik her zamanın daha fazla ıslaha muhtaç. Kardeşler arası marazların, hasetlerin, husumetlerin, nefretlerin, adavetlerin giderilmesi için ıslah projeleri üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Ama önce bizim salih olmamız lazım ki akabinde muslih olabilelim. Yani ıslah edici olabilelim. Ki bunun içinde üç aşama vardır. Bir, salih olma. Kişiler, Müslüman kişiler salih olacak. İkinci adım,

0: muslih olacak, ıslah edici olacak. Üçüncü adım ve kunu ma'as-sadikin. Salihler sadıklarla birlikte olacaklar. Birlikte olma ahlakını ve hukukunu idrak edecekler, hayatlarında tatbik edecekler. İşte bununla yola çıktığımız zaman insanlığın aklı, yüreği, vicdanı, ufku ve umudu biz olacağız. Toplumsal hastalıklarla mücadele ederken tıbb-i nebevi böyle gerektiriyor. Ve şu ayet-i kerimeyi tekrar hatırlatarak noktayı koyuyorum. Estaizu billah. İnnallaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Kendimizi vahyin potasında değiştirmeye hazır mıyız? İnşallah bunu daha fazla geciktirmeyiz. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, İşte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
7: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
20: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
21: Reklamlar.

0: Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Özel FM stüdyolarından Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Yine yeni bir programda sizlerin huzurundayız. Sizlerle beraberiz. Malumunuz bu program çerçevesinde hususan çocuklarımızın manevi eğitimine yönelik anne baba ve eğitimcilerin neler yapması gerektiği, çocuklara manevi eğitimin verilmesi esnasında iman esaslarının öğretilmesi, ibadet eğitimi ve benzeri konularda anne babalara rehber olacak mahiyette birbirinden farklı pek çok konu programımızın genel olarak üzerinde durduğu, üzerinde konuşmaya çalıştığımız hususlar. Evet, anne baba olup da çocuklarının bu dünyada huzurlu ve mutlu olmasını düşündüğü kadar ahiret hayatında düşünmeyen anne baba yoktur galiba. Ya da en azından öyle olması gerektiğini, anne babalar olarak Allah tarafından bize verilen zor, tekellüflü bir görev ve vazifenin olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz bunun farkındayız. Evet, çocuk yetiştirmek, hele hele çocuğumuzu içinde bulunduğumuz sosyal yapı içerisinde, sosyal yapının tersine, bazen içinde bulunduğumuz toplumun kabul ettiği değerlerden çok daha öte, manevi değerlerle bezenmiş, imani değerleri benimseyen, kabul eden ve bunları yerine getiren bir nesil yetiştirmek, bir evlat yetiştirmek maalesef çok da kolay bir durum olmasa gerek. Evet, kötülükler, hatalar, yanlışlar, günahlar, haramlar pek çok koldan bizi kuşatmış iken, özellikle de iyiyi, doğruyu, güzel ve çirkini ayırt etme noktasında bizim kadar yetkinliği olmayan çocuklarımızın iyi ve kötüyü tercih etme noktasında tercihlerinin doğrudan yana olabilmesi için onlara doğruların en güzel şekilde öğretilmesi bir zorunluluktur. Ne kadar çok bu gerçeği yerine getirebilirsek, ne kadar çok çocuklarımıza doğruları öğretip, onlara benimsetip, onlara gerçekleri sevdirebilirsek eğer, ancak bu çerçevede, bu oranda çocuklarımızın manevi dünyasını zenginleştirmiş olacağız. Düne kadar hepimizin malumu içinde yaşadığımız toplum çocuklarımızı bir şekilde eğitiyordu. Anne baba çocuğuyla ilgili günümüz şartları çerçevesinde düşünüldüğü zaman çok ilkeli bir eğitim takip ediyor olmasa da içinde bulunduğumuz yapı içerisinde bu çerçevede çocuklarımız yakın komşular içerisinde mahalle eşrafından büyüklerin etkisiyle pek çok hususta doğal olarak eğitiliyor, yanlış noktalar onlara söyleniyor, yanlışları düzeltilip doğrulara teşvik ediliyordu. Mahallede oynayan çocuklardan birisinin yaptığı bir ahlaki olmayan davranışı, hatayı ya da yanlışı, tanısın tanımasın orada bulunan her yetişkin insan güzellikle düzeltip ona doğruyu söylüyor ve gösteriyordu. En azından böyle bir yapı vardı. Emri bil maruf nehi anil

değildi. Ama ne var ki? İçinde bulunduğumuz dönemde şartlar değişti. Hem de pek çok konuda değişmeye başladı. Artık çocuklarının yanlışlarını düzelten anne babaları bile bulmak biraz daha zor hale geldi. Artık mahalle eşrafından kimse kimsenin çocuğuna karışamaz hale geldi. Çocuğuna karıştığı için, çocuğunu uyardığı için, ona kızdığı için ya da komşusuyla kavga eden anne babaları hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Sen benim yavruma karışamazsın. Seni ne ilgilendirir benim çocuğumun yaptığı yanlış, benim çocuğumun küfür etmesi, benim çocuğumun kavga etmesi senin sorunun mu diyerek bir de komşusuna çıkışan anne babalar maalesef ama maalesef içinde bulunduğumuz durumu en güzel şekilde örnekleyen durumlardır. İşte hem içinde bulunduğumuz sosyal yapı hem biz insanların artık çevresiyle olan iletişimindeki bu noktadaki farklılaşmalar nedeniyle zor ve üzerinde durulması gereken görev, yani çocuğun eğitimi görevi, biz anne babaların üzerine tam anlamıyla yıkılmış ve bununla bizzat ilgilenmek zorunda kalmışız demektir. Düne kadar eğitilen, anne babadan gerekli eğitimi almasa da, anne baba cahil de olsa, anne baba çocuğuna Allah'a iman hakkında hiçbir şey öğretmemiş olsa da, şu veya bu şekilde toplum içerisinde bu değerleri öğrenen ve bunları benimseyen çocuk, maalesef günümüz şartları çerçevesinde bu kadar kolay imani değerleri benimsemiyor, ibadetleri yerine getiren bir fert haline gelmiyor. İşte Allah'ın biz anne babalara özellikle verdiği görev, ailemizi, ehlimizi o ateşten korumak adına onların hem bu dünyadaki huzur ve saadetlerini sağlamak hem de ahiret hayatında onları huzurlu ve mutlu kılabilmek adına anne babalar olarak bilinçli, ilkeli ve belli temeller üzerine kurulu, sağlıklı bir din eğitimi vermek zorundayız. Eğer bu ilkeleri, bu temelleri bilmiyor isek, çocuklarımıza öğretmezden önce bizim sağlıklı bir şekilde bu ilkeleri öğrenmemiz ve bunları çocuklarımıza uygulamamız için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermemiz bir zorunluluktur. Evet, siz radyolarınızın başında hocam bunları söylemek kolay ama bir de nasıl yapacağımızı söyleseniz. Hepimiz isteriz çocuklarımız imani değerlerle bezensinler, Allah'a iman duygusuyla taşsınlar, peygamberini sevsinler, ahiret inancıyla hareket etsinler, bizden önce namaza koşsunlar, ibadetlere bizden çok meyletsinler. Bunu hepimiz isteriz ama bunu nasıl gerçekleştireceğimize de bize bir söyleseniz diyorsunuzdur galiba. Evet, muhatabımız bir insan. Hele bir çocuk olunca kendisi de düşünen, sorgulayan, fikir yürüten, bazen sizin tam tersiniz fikirleri benimseyen ve bunu savunan bir varlık olursa ona bazı değerleri benimsetmek, kabul ettirmek ve bunları hayatına hakim kılmak çok kolay bir davranış veya çok kolay bir uygulama olmasa gerektir. Ama bu demek değildir ki çocuklar eğitilemez, onlara verilmek istenen değerler öğretilemez değildir. Her insan, her çocuk mutlaka ama mutlaka bir dereceye kadar da olsa eğitilebilir, ona gerçekler, bazı değerler benimsetilebilir. Ancak asıl olan şu ki bu eğitimin belli ilkeler çerçevesinde ve zamanı geçmeden yapılması şarttır. Nedir efendim çocukların manevi değerlerinin eğitimi? Ne zaman başlanmalı? Mesela çocuğuma Allah'a iman duygusunu ben ne zaman, ne şekilde benimsetmeliyim derseniz, şunu hemen ifade edeyim ki toplumumuzda pek çok anne baba çocuklarının manevi eğitimini okula başladıkları zaman, okul sürecine girdikten sonra yaz döneminde Kur'an kurslarına göndermek ya da ilk öğretim 4. sınıftan itibaren başlayan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine bırakmaktadırlar. Evet, çocuğumuz ne de olsa büyür, okula gider, yaz tatillerinde de Kur'an kursuna göndeririz. Kur'an'ı beller, imanı değerlerde öğrenir, Allah'ı peygamberi orada öğrenir. Allah'a şükür bizim çocuğumuz bu kadar olsa yeter. Ondan fazlasına gitmeye, derinleşmeye gerek yok şeklindeki kanaat maalesef toplumumuzda kendisini dindar olarak nitelendiren insanların pek çoğundaki hakim anlayıştır.

Ama bu düşünceye mukabil zaman zaman zikrederim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifine. Çocuklarınıza öğrettiğiniz değerler, ona verdiğiniz bilgiler, ona anlattıklarınız, ona verdiğiniz eğitim ilk 6 yaş içerisinde yapılırsa bunlar taşa kazımak gibidir. 6 yaşından sonra yapılanlar ise suya yazmak gibidir ifadesini, ibaresini. Peygamber Efendimizin bu beyanını hatırlatmak isterim. Az önce ifade ettiğim şekilde düşünen ve bu şekilde çocuklarını eğitme düşüncesinde olan anne babalara. Ne demektir bu efendim? Eğer çocuğumuz okul çağına gelecekse, yazın Kur'an kursuna giderek çocuğumuz bazı değerleri öğrenecek diye bekliyorsak, Peygamber Efendimizin bir tarafta duran o asıl beyanını unutmuş oluyoruz. Çocuklar için ilk 6 yaşta öğretilenler taşa kazımak gibidir. Yani bir defa kazırsınız, artık o taş paramparça olmadan o yazılan yazı, o bilgiler mutlak surette kalıcıdır ve artık oradan kaldırılması imkan dahilinde değildir. Ama 6 yaşından sonra, okul öncesi dönemden sonra yapılan eğitim ise suya yazmak gibidir. Yazılmıştır suya. Artık onun saklanması, muhafazası o kadar zordur, o kadar zordur ki. Acaba şu noktada biraz düşünsek, şöyle bir irdelesek. Her birimiz çocuklarımızla ilgili, özellikle onların ahlaki durumları, manevi dünyaları açısından, benim çocuğum niçin benim gibi değil? Annesiyim, babasıyım, ailesi olarak bizler ibadetlerine gereken önemi veren insanlarız. Ahlaklı insanlarız. Peygamberini seven, Rabbine iman eden insanlarız. Ama benim çocuğum namaz bile kılmıyor. Benim çocuğum yanlış davranışlarda bulunuyor. Benim çocuğum bir defa da olsun benimle beraber camiye hiç gelmedi. Benim çocuğum Ramazan'da oruç tutmaktan kaçıyor. Evde oruç tutar gibi yapıyor. Dışarı arkadaşlarıyla beraber olduğu zaman ise orucunu bozuyor diye şikayet eden ve bu sıkıntılarını dile getiren anne babalar olarak bizler birazcık durup düşünmek durumundayız. Acaba bizim çocuğumuza manevi eğitimi verirken, ona dini değerleri öğretirken, anne baba olarak üzerimize düşen görevi yerine getirme noktasındaki bu tembelliğimiz asıl sebep olabilir mi sizce? Çocuğum okula başlasın. Okula başladıktan sonra onu ben Kur'an kursuna gönderirim. İlk öğretim 4. 5. sınıfta da din kültürü dersini alacaklar ehil insanlardan. Tamam, bu çocuklarımıza artık din eğitimi adına neler yapalım? Aslında biz onları biraz matematik, İngilizce özel derslere gönderelim. Zaten din eğitimini alıyor düşüncesi. Maalesef ama maalesef toplumumuzda dindar kesimin pek çoğunda hakim olan ama Peygamber Efendimizin beyanıyla ve eğitimcilerin bu konuda ortaya koyduğu araştırmalarla bağdaşmayan yanlış bir düşünce ve kanaattir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, çocuklarımızın manevi eğitimi dedik. Çocuklarımıza ahlaki değerleri öğretmek ve benimsetmekten bahsediyoruz. Evet. Bazen dünyanın meşgalesi bizi kendimizden alıp götürüyor ki çocuklarımızın manevi dünyasını zaten bu arada unutup gidiyoruz. Beni en çok kaygılandıran, rahatsız eden, beni üzen konulardan bir tanesi de maalesef kendisini dindar olarak nitelendiren pek çok insanın, pek çok anne babanın çocuğunun okul, ders ve başarısıyla ilgilendiğinin onda biri kadar manevi eğitimiyle ilgilenmemesi, onun bu boyutuyla ilgili çaba ve gayret sarf etmemesidir. Genel konularda yaptığımız farklı yerlerde, farklı mekanlardaki seminer ve konferanslarda 100-150 kişilik gruplar içerisinde inanın onlarca soru alıyorum. Onlarca birbirinden farklı soruyla karşı karşıya kalıyorum. Ama bekliyorum ki bu sorulardan birkaç tanesi de ben çocuğuma Allah'ı anlatmak istiyorum. 4 yaşında çocuğum bana Allah'la ilgili şu soruyu sordu, nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum demesini bekliyorum. Ya da benim çocuğum 8 yaşına geldi, hala namaza alıştırma noktasında bir adım, bir mesafe kat edemedim. Ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir diyen bir anneye ya da babaya neredeyse rastlayamadım.
onlarca sorunun içerisinde bir tane dahi böyle bir soruyla karşı karşıya kalmamam ve bu insanların, muhatap kitlemin hemen hemen tamamına yakınının kendisini 5 vakit namaz kılan o insanlar olarak nitelemesi ve bu insanların çocuklarının okul başarısıyla ilgili olarak sorduğu onlarca soruya mukabil bir tanesinin dahi çocuğunun ahiret huzurunu, mutluluğunu, saadetini sağlayacak bir konuda asıl görev ve vazifemiz hakkında olmaması manidar ve ilginç değil mi sizce de? Evet, biz bazen dünyaya o kadar çok dalıyoruz. Dünya değerlerine o kadar çok önem veriyoruz ki çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarını gidermek adına kendimiz gece gündüz çalıştığımız yetmiyor. Diğer taraftan çocuğumuzun bütün vaktini, zamanını, çabasını, gayretini yine bu dünyaya adıyor. Bu dünyaya adamakla kalmıyor, çocuğumuzun manevi değerleri unutmasına da sebep oluyoruz. Çocuklarımıza her gün defalarca oğlum ödevini yaptın mı? Oğlum görevini yerine getirdin mi? Sınavına çalıştın mı? Yazılın var, imtihanın var, şu sınavın var, bu sınavın var. Her gün çocuğuyla beraber sınava giren, o sıkıntılarla yatıp kalkan anne babalar olarak bizler, daha büyük ve zor ve meşakkatli bir sınava hazırlamakla görevli olduğumuz çocuklarımıza imani değerleri öğretme noktasında, onlara ibadetleri öğretme, onları namaza alıştırma, onlara ahlaki değerleri kavratma ve benimsetme noktasında bu gösterdiğimiz çabanın, gayretin, bu gayret duruşluğun onda birini çocuklarımıza göstermiyoruz maalesef. Maalesef ama maalesef. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, çocuklarımız iyi bir eğitim alsınlar. Sağlıklı eğitimin sonrasında en iyi noktalara gelsinler. Hangi makamı, hangi konumu istiyorsak Rabbimizden hayırlısını temenni ederek çocuğumuzun onu başarması için çaba ve gayret sarf edelim. Sarf edelim ama bunun yanında kısacık dünya hayatının bize vereceklerine mukabil esas varoluş sebebimizi unutup çocuklarımızın ebedi huzur ve mutluluklarını ortadan kaldıracak bir şekilde çocuklarımıza karşı görevimizde tembellik gösteremeyiz ve göstermemeliyiz. İşte lütfen önce biz anne babalar, her ne kadar bizler ibadetlerini yerine getiren kimseler olsak da çocuklarımıza ibadetleri nasıl öğreteceğimizi, onlara bu değerleri nasıl öğretip nasıl alıştırabileceğimiz noktasında birazcık zahmet çekmeli, biraz çaba ve gayret sarf etmeli ve bunun sonrasında çocuklarımıza manevi değerleri öğretmenin yollarını öğrenmeliyiz. Bizler öğreneceğiz ki, bizler bu konuda bilgi sahibi olacağız ki, bir eğitmen olacağız, bir eğitimci olacağız ki ancak çocuklarımızı o şekilde eğitebiliriz. Ben çocuğuma küçük yaştan itibaren her gün namaz kılmasını söylüyorum, evladım ahlaklı ol diye her gün her gün söylüyorum diyen bir anne baba kendince görevini yerine getirdiğini düşünse de bana göre bu anne baba görevini yerine getiren anne baba değildir. Her gün çocuğa aynı şeyleri söylemek çocuğu eğitmek demek değildir. Her gün çocuğa oğlum bizi Allah yarattı, Allah'a inanmalıyız diyen bir anne babanın bu ifadeleri çocuğuna Allah'ı ve imani değerleri anlatmak anlamını taşımıyor. Onu yaparken çocuğun yaşına, çocuğun konumuna, çocuğun durumuna, psikolojisine, içinde bulunduğu çevreye, çocuğun özel yapısına ve daha pek çok unsura dikkat ederek bilgi vermek ve belli çerçeve içerisinde hareket etmek son derece önemlidir. Aksi takdirde ergenlik çağına gelmiş bir evladımıza güya namaz kıldırmak adına ezan okunur okunmaz her birkaç dakikada bir defalarca uyararak kendi ellerimizle çocuğumuzu namazdan soğutmuş olabiliriz. Efendim, her yaşın kendine uygun özellikleri vardır. Ergenlik döneminde çocuklar yavaştır, sakindir, yerinden kalkması, hareket etmesi uzun bir süre alır. Çocuğun yapısında genlerinde olan bir durumdur bu. Ergenlik döneminin genel özelliğidir bu. Şimdi bu yaş grubundaki çocuğumuza biz ezan okunur okunmaz defalarca hadi evladım sen kalk namazını kıl, hadi evladım namaz kılacaksın, ezan okundu namaz geçiyor diye defalarca uyarmak, ona bu şekilde uyarlarda bulunmak çocuğumuza karşı görevimizi yerine getirdiğimiz anlamını taşımıyor. Bilakis biz kendi elimizle çocuğumuzu namazdan uzaklaştırıyoruz. İlginç gelecek. Size göre ilginç bir ifade değil mi bu kullandığım ifade? Halbuki ergenlik dönemindeki çocuklar bir şey yapmak istiyorsa, yerine getirmek istiyorsa, yapıyorsa onu sadece ama sadece kendisi istediği için yapar ve onun dünyasında bu kanaat hakimdir. Ben istediğim için yaparım.
Ben istediğim için yerine getiririm. Ben istediğim için namaz kılarım. Annem söylediği için, babam söylediği için değil der. Bunun da yanında ergenlik dönemi, önü kapatılmış bir baraj şeklindeki bir psikoloji düşünün. Birazcık taşkınlık olduğu zaman barajın bentleri yıkılır, her taraf sel olur, istila olur. İşte çocuk birkaç defa ısrarla aynı şey söylendiği takdirde çocuk bu noktada tam bir isyankar tavır sergileyecek. Sizden de sizin söylediğiniz, yapmasını istediğiniz davranıştan da uzaklaşacaktır. Halbuki sizin çocuğunuz, ergenlik döneminde bir çocuğunuz var. Ezan okunduğu zaman siz ona evladım ezan okundu haberin var mı diye bir kez hatırlasanız, inanın eğer küçük yaştan itibaren çocuğunuza sağlıklı bir namaz eğitimi vermiş iseniz, çocuğunuz zaten namaza meyledecektir ve namaz kılmak isteyecektir. O yönde meyli vardır. O an içinden der ki evet ya ezan okundu hadi ben namazımı kılayım der kendi kendine. Ama hani dedim ya çocuklar ergenlik döneminde çok yavaş hareket ederler. Sakin tavırları vardır bu anlamda. Yavaş hareket etme noktasında. Bu çocuğun yerinden kalkıp abdestini alması, namaza başlaması inanın en az yarım saat sürer. Çocuğa bu genişliği vermeliyiz. Çocuğa bu kadar zamanı, bu kadar imkanı tanımak zorundayız. Aksi takdirde çocuğumuzu dar boğaz, sık boğaz etmiş oluyoruz. Sadece namazla ilgili değil bu. Çocuk işte yerinden kalkıp bir bardak su içmek için de aynı şekilde yarım saat vaktin geçmesini başlar. Canı sıkılır şu pencereden bir bakayım demek için bile yarım saat sonra gider ancak pencereden bakar şöyle bir hava alır. Şimdi çocuğun yaşını, psikolojisini, içinde bulunduğu durumu bilmek ve bu bilgiler çerçevesinde çocuklarımızı eğitmeye çalışmak biz anne babalar için asıl görevdir ve bunu yerine getirmek zorundayız. Aksi takdirde biz kendimiz çocuklarımızı eğittiğimizi düşünürken, onlar adına güzel ve faydalı şeyler yaptığımızı zannederken, maalesef ama maalesef farkında olmadan kendi çocuklarımızı manevi değerlerden, imani değerlerden, ibadetten ve ahlaki bir takım kurallardan uzaklaştırmış oluruz. Bunun farkında bile olmayız.

Evet, çocuklarımıza imani değerleri nasıl öğretiriz, nasıl benimsetiriz, nasıl sevdiririz? Onlar için imani değerleri yaşanılan unsurlar haline getiririz. Bunlar üzerinde durmak, bu konuyla ilgili açılımlar yapmak, bu konuyla ilgili ihtiyaç duyulan hususlarda bir takım mülahazalarda bulunmak programımızın temel konusu, temel gayesi. Evet, çocuklarımızın manevi eğitimi, çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde din eğitimi vermekten bahsediyoruz. Bu konuda hususan anne babalara düşen görevin, vazifenin biraz ağır olduğundan da bahsediyoruz. Ama ne kadar ağır bir vazife gibi görünse de, ya bize birazcık daha meşakkat yüklüyor olsa da yerine getirildiği zaman ve bunun sonrasında meyvelerini çocuğumuzda görmeye başladığımız zaman, inanın o harcanan çabalar, gayretler, sarf edilen mesailer insanın gözüne görünmüyor. O çocuğunuzun kendi başına zamanı geldiği zaman abdestini alıp namazını kılması ya da ibadetleri olan ilgisi, meyli, sevgisi ve muhabbeti, ahlaki konularda çevrenizden bazı insanların "Allah razı olsun, bu çocuğu ne kadar güzel eğitmişsiniz" demesi ya da çocuğunuzun o farklı duruşunu gördüğünüz zaman artık insanın bundan daha fazla haz ve lezzet alabileceği durumlar zannediyorum sınırlı olsa gerektir. Evet, çocuklarımıza manevi değerleri öğretmek her şeyden önce unutulmaması gereken bir husus olarak tekrar ifade ediyorum ki anne babaya Allah tarafından verilen bir görevdir, bir vazifedir, bir sorumluluk ve mesuliyettir. Bu mesuliyeti yerine getirebilmek için çocuklarımızı tanımak, onların yaş ve psikolojilerine uygun sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için bu konuda kendimizi geliştirmek, bu konuda ilgili çalışmaları, yayınları, kitapları alıp okumaya, onlardan bilgi edinmeye çalışmak ve bunun gibi ilgili programları dinlemeye çalışmak bize çok şey kazandıracaktır. Çünkü bazı konularda ufacık bilgi sahibi olmak bile karşılaştığınız o çok zor durumların çok kolay üstesinden gelmenize yardımcı olacağını göreceksiniz. Mesela anne babalar çocuklarının bazı dönemlerinde büyük kaygılar yaşamaktadırlar, sebebini bilmeden. Mesela benim çocuğum düne kadar bizimle beraber hep namaz kılıyor, biz ne yaparsak bizim yaptıklarımızı tekrar ederek ailemize bir neşe katıyordu ama şimdi çocuğuma "Hadi evladım gel benimle namaz kıl" dediğim zaman benimle namaz kılmıyor. Ne oldu benim çocuğuma? Çocuğum namazdan soğuyor mu yoksa? Namaz ibadetini unutuyor mu, bırakıyor mu gibi kaygıların dile getirildiğini görüyoruz. Anne baba bundan sıkıntı duyuyor. Bazı anne babalar bilinçli olmadığı için çocuklarına bu dönemlerde ısrarla namaz kılmaya zorluyor. Halbuki anne baba olarak şu kısa bilgiyi, şu malumatı bilsek, çocukların belli yaş dönemlerinde farklı özellikleri vardır. Her yaş döneminin kendine has o özellikleri bilinirse çocukların ortaya koyduğu, sergilediği davranışlarında ona bağlı ortaya çıktığı, ona bağlı olduğu bilinecektir. İşte çocuklarda mesela 3-3,5 yaş arasında inatçılık dönemi kendisini gösterir. 5,5 yaşında yine çocukta inatçılık dönemi hakimdir. Çocuk kendini inatçılık davranışlarını her alanda ortaya koyar. Anne baba der ki "Benim çocuğum düne kadar ne güzel sofrayı hazırlıyordu. Ben söylemeden sofrayı götürüyor, tabakları taşıyor, bardakları, çatal, kaşık her ne gerekiyorsa yapıyordu. Ama benim kızıma ne olduysa bir şeyler oldu. Hocam nazar mı değdi nedir? Benim çocuğuma "Hadi kızım şu çatalı sofraya götür" desem bağırıp çağırıyor, "Götürmem" diye inat ediyor. Çocuğumdaki bu değişme herhalde arkadaşlarından geçti gibi herkes birbirinden farklı sebep ve gerekçeleri dile getirmeye çalışıyor. Efendim 5 yaş mesela çocuklarda eğitimde altın dönemdir, altın çağdır. Anne babalar olarak çocuklarınıza erkek ya da kız neyi öğretmek istiyorsanız o altın çağı içerisinde 4,5, 5 ve 5,5 yaşına kadar pek çok şey öğretebilirsiniz. Kız çocuğunuz varsa sofrayı sermeyi, sofraya getirip götürmeyi, onları öğretmek, onları sevdirmek, benimsetmek, alıştırmak için bu dönem kaçırılmayacak bir fırsattır. Ama aynı kız çocuğu ya da erkek evladımız 5,5 yaşına geldiği zaman tekrar inatçı tavırlar sergileyecektir. Buna bağlı olarak çocuğunuz "Ben namaz kılmak istemiyorum, kılmayacağım" diye inat ediyorsa ya da "Ben sofrayı kurmak istemiyorum, çatal, bardak, kaşık taşımak istemiyorum" diye inat ediyorsa, işte bu gibi durumlarda da çocuğun üzerine ısrarla gitmek, çocuğun
Ben bu çocuktaki inatçılık tavrını ortadan kaldıracağım. Ben çocuğu işte ısrarla eğiteceğim, öğreteceğim demek çocuğun yaşını, psikolojisini bilmemek demektir. Bu şekilde ısrarla çocuğun üzerine gidersek eğer, öğretmek istediğimiz şey her ne olursa olsun maalesef ama maalesef çocuğun o istediğimiz şeye karşı olumsuz duyguları daha çok pekişecektir. Ve bu da istenmeyen bir durumdur. Halbuki bu gibi durumlarda, bu dönemlerde daha doğrusu çocuklarımızı serbest bırakmak, tamam evladım sen bilirsin deyip yapmanız gereken işi kendinizin yapması en sağlıklı yaklaşımdır. Eğer ısrarla çocuğun üzerine gidilirse ve yapılması istenen davranışı çocuğun inat etmesine rağmen ısrarla yap evladım denilirse, işte az önce ifade ettiğim dönemde 3,5 yaşında, 5,5 yaşında bu gibi dönemlerde çocuğun karakterindeki değişikliklere sebep olacağız. İnatçılık, isyancılık çocukta bir karakter haline gelecektir ve maalesef bunun müsebbibi, bunu ortaya çıkaran, bunu doğuran kişi de bilmesek de, farkında olmasak da biz anne babalar bizzat kendimiz olacağız. Evet, çocukların her yaşın kendine uygun bazı özellikleri olduğunu ifade ettik. Tabii şunu diyeceksiniz, ben psikoloji profesörü müyüm? Çocuğumun her yaşta, her ayda hangi özellikleri gösterdiğini nereden bileyim? Evet, ama kendi işimizle ilgili, gündelik hayatla ilgili ya da televizyonda izlediğimiz diziler ve bu dizilerin başrol oyuncuları, dünden bugüne dizinin serencamı noktasında aklımızda tuttuğumuz bilgiler ve malumatları bir tarafa koyarsak, her yaş döneminde şöyle kısa kısa anekdotlarla sayılabilecek çocukların genel psikolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu hatırda tutmak, zannediyorum o dizi yıldızlarını, film yıldızlarını ve futbolcuları aklımızda tutmaktan zor bir hadise, zor bir durum olması gerektir. Evet, onları yapan bizler, çocuklarımızın manevi gelişimleri için, çocuklarımızın dünya ahiret saadetini, huzur ve mutluluğunu yakalayabilmeleri için bunu da gerçekleştirmemiz imkan dahilindedir ve mümkündür. Bunun için bize düşen şey sadece bu konuya biraz daha ciddiyetle eğilmek ve elimizden geldiği kadar konuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Evet, dedik ki çocuklarımızın yaşlarına göre psikolojileri farklıdır. Farklı tavırlar, farklı özellikler sergilerler. İşte çocuklarımız 9-10 yaşına gelirler. Bir de bakmışız, bizim çocuğumuz o kadar dindar, o kadar ahlaklıdır ki namaz olur, ezan okunduğu zaman sizden önce camiye koşmaya başlar. Anne baba mutlu, anne baba huzurlu. Bak ben çocuğumu ne kadar güzel eğitmişim. Allah'a çok şükür görevimizi yerine getirdik. Çocuğumuz namaza bile bizden daha çok meylediyor. Ya da Ramazan ayı geldiği zaman sizden önce kalkıyor. İmsak vaktine kadar sizinle beraber yiyip içiyor ve sahurda sizinle beraber sonrasında yatıyor. Bir bakmışsınız, çocuğunuz bir fakir insana yardım etme duygusuyla dolmuş, taşmış, kabarıyor. Ya da farklı ibadetlere karşı aşırı ilgi ve meyil gösteriyor. Anne baba şöyle bir bakıyor çocukların haline, durumuna ve diyor ki Allah'a şükür, bak biz ne güzel çocuğumuzu eğittik. Korkma hanım, bundan sonra artık bizim çocuğumuz böyle gider. Ama ne var ki, çocuk bir ergenlik dönemine giriyor. Bir de bakmışsınız, yalpalamalar, değişmeler, farklılaşmalar. Dünkü çocuk gitmiş, yerine namazla hiç alakası olmayan oruç deyince, ne orucu baba, kolay bir ibadet mi oruç, sabahtan akşama kadar oruç tutmak diyen, dünden bugüne tamamen değişmiş, farklılaşmış. Sanki önceki evladımız gitmiş, yerine yeni bir evladımız gelmiş gibi olur. Bunu yaşayan pek çok anne baba vardır. Anne babalar övünmeye, dövünmeye, kendisini yırtmaya başlar. Ne oldu, ne oldu da bizim çocuğumuz bu şekilde değişti? Çocuğumuza kimler bu hale getirdi? Ah, o arkadaşlar yok mu? O okul çevresi yok mu der. Suçu hiç kendimizde aramadan bütün hatayı, yanlışı, suçu, sorumluluğu başka mecralara aktarırız. O şekilde kendimizi rahatlatırız. Sebep ne olursa olsun, suçlu kim olursa olsun, kendimizi ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım, unutmayın ki o çocuk bizim evladımız, o çocuk bizim yavrumuz, onun eğitiminden öncelikle sorumlu olan kimseler bizleriz. Sonuçta çocuğumuz eğer sağlıklı bir eğitim almışsa ve manevi değerlerle bezenmiş,
o şekilde hayatına devam ediyorsa kazanan önce evladımız sonra biziz. Ama çocuğumuz o şekilde değilse efendim çevreye, arkadaş ortamına, televizyona, radyoya, gazetelere, internete suç bulmaktansa bu gibi problemli durumlara önceden tedbir alamadığımız için ve bu sorunlara mukabil çocuğumuzu en güzel şekilde eğitemediğimiz için kendimize kızmalı ve nerede hata yaptığımızı sormaya, araştırmaya çalışmalıyız. Evet, diyelim ki tecrübesizlik durumunda birinci evladımızda bu sıkıntıyı yaşadık. Ama ikinci yavrumuzda, üçüncü yavrumuzda varsa eğer, o hatalardan pay biçmeli, o hatalarda nelerin bizim hatamız olduğunu tespit etmeli ve sonraki süreçte diğer çocuklarımıza en azından daha sağlıklı bir eğitim vermeli, çocuklarımızın manevi dünyasını zenginleştirme adına. Çocuğumuzun belli dönemlerde sergilediği bazı davranışların çocuklarımıza tam anlamıyla din eğitimi verildiği anlamına gelmediğini bilmeli ve sağlıklı eğitime anne karnında çocuk dünyaya geldiği andan itibaren başlamalı. Çocuk ergenlik çağını bitirene kadar da yine aynı şekilde, aynı ilkeler ve çerçeveler içerisinde çocuğumuza bu eğitimi verme çaba ve gayreti içerisinde olmalıyız. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, çocuklarımızın imani değerleri benimsemesi ve imani değerleri benimsemenin ötesinde ibadetlerini yerine getiren fertler olmaları daha çok bizimle alakalı olan bir durumdur. Çünkü çocuk içinde yaşadığı toplumdan çok içinde yaşadığı aileden etkilenir, özellikle okul öncesi dönemde. Okul öncesi dönemde az önce ifade ettiğimiz gibi çocuğun hem zihinsel gelişiminin hem inanç, duygu ve benzeri hususların temelinin atıldığı dönemdir. İşte bu dönemden itibaren çocuklarımız birbirinden farklı, üstesinden gelemeyeceğimiz, çoğu zaman nasıl cevap vereceğimizi bilemeyeceğimiz soruları bize sorarlar. Bizler bazen bu soruları önemsemez, geçiştiririz. Boş ver evladım deriz. Ya da çocuğun anlayamayacağı şekilde uzun uzun felsefi açıklamalar yaparız. Ya da çocuğumuza kendi düşüncemize göre gerçekle alakası olmayan bir cevap verir, geçiştirir gideriz. İşte mesela çocukların özellikle 2 yaşından itibaren konuşmaya başlayıp en çok soru sordukları 3-4 yaşlarına geldiklerinde sorduğu sorulardan bazıları: anne, Allah babamdan daha mı büyük? Ya da Allah şu dağı yerinden kaldırıp öbür tarafa koyabilir mi? Allah şu apartmandan daha mı büyük? Ben Allah'ı niye göremiyorum? Allah şimdi ne yapıyor? Allah şu an nerededir? Allah gökte mi dolaşıyor? Allah hiç yanımıza gelmeyecek mi? Ya da çocuk gündelik hayatla kendileriyle ilgili daha farklı meseleleri somutlaştırır, sorar: baba dışarısı çok soğuk, ne yapayım, şapka tak oğlum. Baba Allah'ın şapkası var mı, dışarıda o üşümüyor mu gibi sizi hayretlere düşüren soruları soracaktır çocuklarınız. İşte sadece Allah'a iman duygusu değil, Allah'a iman duygusunun yanında peygambere iman duygusunu kazandırmak, bunun yanında meleklere iman duygusunu çocuklarımıza kavratmak, hele hele ahiret inancı konusunda çocuklarımızın sorularına cevap verebilmek, kaldı ki bir yetişkini ikna etmek, yetişkinin tam anlamıyla mukni olması için gerekli bilgileri vermek zor olduğu kadar çocuklara bunları anlatmak, onların seviyelerine uygun bu konuda bilgileri kavratmak oldukça zordur. İşte bu konularda neyi nasıl söyleyeceğimizi, nasıl anlatacağımızı, çocuğumuzun hangi sorusuna nasıl cevap vereceğimiz noktasında biraz daha çaba ve gayret sarf ederek bilgi ve malumat sahibi olmalıyız. Aksi takdirde çocuğumuz bu tarz sorular sorduğu zaman ne cevap vereceğimizi bilemeyiz. Halbuki bu dönem çocuklarda manevi duygularının temellerinin atıldığı dönemdir. Okul öncesi dönem çocuklara imani değerleri benimsetme, sevdirme dönemidir. Bu şekilde üstesinden gelemediğimiz soruları "boş ver oğlum, ne yapacaksın sen onu" ya da benzeri anlamsız cevaplarla geçiştirerek çocuklarımız için altın dönem olan, çocuklarımız için son derece önemli olan, görevimizi, vazifemizi yerine getirme noktasında mihenk taşı denebilecek bu dönemi bu şekilde faydasız bir şekilde geçirirsek ve değerlendiremezsek, işte o zaman hata eden, yanlışların içerisinde olan, yarın övünüp dövünen "benim evladım ne oldu da neye bağlı bu şekilde bir problem yaşıyor? Benim evladım nasıl olur da namazını kılmaz? Benim gibi namaz kılan bir ailenin evladından bu tür ahlaksızlıklar nasıl görülür?" der
kendi kendimize dövünür dururuz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, gönül ister ki çocuklarımız, hepimizin çocukları, evlatları, manevi değerlerin bilincinde olan, ahlaki değerlerle bezenmiş, parmakla gösterilecek örnek insan olsunlar. Bu tür gençleri gördüğümüz zaman, bu tür gençlerle muhatap olduğumuz zaman ona karşı ayrı bir sevgi ve muhabbet besleriz. Evet, bu şekilde bir genç evlat sahibi olmak ve bunu gerçekleştirmek, önce Rabbimizin izni ve inayeti, sonrasında bizlerin çaba ve gayretleriyle gerçekleştirilebilecek bir durumdur. Yeter ki bizler görev bilinci içerisinde hareket edelim, elimizden gelen çaba ve gayreti ortaya koyalım, çocuğumuzun okul başarısı için, çocuğumuzun maddi ihtiyaçları için harcadığımız çabanın, gayretin, ona gösterdiğimiz ehemmiyetin onda birini de olsa bu konuya verelim. Bakınız çocuklarınızda nasıl bir değişme, gelişme ve zenginleşme oluyor. Hemen şunu da ifade edeyim. Çocuk eğitimi, hele hele din eğitimi dediğimiz zaman sabır işin içine girer. Biraz sabırlı olacağız. Ben çocuğu anlattım ama bu konuda çocuk da hala değiş. Hayır efendim. Bir günde değişmez. Üç günde, beş günde. Çocuğa günler, aylar, yıllar süren ilkeli ve uzun soluklu bir eğitim takip etmek durumundayız. Bu şekilde uzun soluklu bir eğitim ancak çocuğumuzun tam ve kamil manada istediğimiz gibi yetişmesini sağlayabilir. İşte uzun soluklu eğitim için, çocuklarımıza en güzel şekilde eğitimi verebilmek için, çocuklarımıza manevi değerleri öğretebilmek için, çocuklarımızı ibadete alıştırabilmek için Yeni Ufuklar programında ben sizlerle beraber birlikte bu program var olduğu sürece bu konular üzerinde mülahazalarda bulunmaya, karşılıklı paylaşıma hazırım efendim. Sizler de burada olduğunuz müddetçe inşallah bu konudaki paylaşımlarımız devam edecek. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili karşılaştığımız sorunlar, rehberlik ve bu konuda gerekli paylaşımlar çerçevesinde devam edecektir. Efendim, Yeni Ufuklar programında çocuklarınızın, her yaş çocuğunuzun eğitimiyle ilgili birbirinden farklı konularda, birbirinden farklı hususlarda her hafta farklı bir konuyla sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz Rabbim nasip ederse. Kıymetli dinleyenlerimiz, gönül ister ki program saatler sürsün, hasbihalimiz, sohbetimiz saatlerce devam etsin. Ancak her sonlu varlık gibi bugünkü programımız Yeni Ufuklar programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte Yeni Ufuklar programında sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Cennet komşusu. Vaktiyle padişahlardan biri şehri dolaşmaya çıkmıştı. Tanınmamak için kıyafetini değiştirmiş, yanına da bir kölesini almıştı. Halkın kendi yönetimi hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istemişti. Mevsim kıştı. Soğuk her yeri kasıp kavuruyordu. Yolu bir mescide düştü. İki yoksul bir köşede titreşerek oturuyordu. Gidecek başka yerleri yoktu. Onların ne konuştuklarını merak eden padişah yanlarına sokuldu. Fakirlerden şakacı olanı soğuktan şikayet ediyordu. Yarın cennete gittiğimizde bizim padişahı oraya sokmayacağım. Cennetin duvarına yaklaştığını görürsem papucumu çıkarıp kafasına vuracağım. Öteki merakla sordu. Onu niçin cennete sokmayacakmışsın? Tabii sokmam. Biz burada soğuktan donarken o sarayında keyif sürsün. Bizim halimizden haberdar olmasın. Sonra da kalkıp cennette bana komşu olsun. Ben öyle komşuyu istemem arkadaş, dedi. Gülüştüler. Padişah kölesine, bu mescidi ve adamları unutma, dedi. Saraya dönünce mescide adamlarını yolladı. İki fakiri alıp saraya getirdiler. Zavallılar başımıza ne gelecek diye korkuyla bekleşirken onları dayalı, döşeli bir odaya yerleştirdiler. Onlara burada yiyip içip yatacak, padişahımıza dua edeceksiniz. Cennette size komşu olmasına karşı çıkmayacaksınız, dediler. Padişah ne iyi kalpliymiş, değil mi? Peygamberimiz yoksula yardım edenleri şöyle ölmüştür.
2: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dunya, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti. Ravahu Muslim.
1: Bir mümini dünya dertlerinden kurtaranı Allah ahiret dertlerinden kurtarır. Müslim Zikir.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
2: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
2: Maddi yönden yoksullara ve manevi yönden de Rabbani alimlere bakın.
1: Malının bir kısmı ile davaya katıl.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
8: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: Umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an, Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

o sayılı günlerde tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim acele edip iki günde dönerse ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa günahlardan korunduğu takdirde ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki hepiniz neticede diriltilip onun huzurunda toplanacaksınız.

İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o düşmanların en yamanıdır.

0: Senin yanından ayrılınca ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
0: O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir.

Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Eğer size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız, iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir.

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar akılları sıra buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin gelip haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler Allah'a aittir.

İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık belgeler verdik. Her kim Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.

Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaf başlayınca Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Onların beraberinde insanlar arasında hükmetmek için kitap ve hikmeti gönderdi ki ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmetsin. Halbuki o meselelerde anlaşmazlığa düşenler, kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra, sırf aralarındaki haset yüzünden ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği kendi izniyle bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya, Allah dilediğini doğru yola eriştirir.

Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, Peygamber ile yanındaki müminler bile Allah'ın vaat ettiği yardım ne zaman yetişecek diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.

Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, Allah muhakkak onu bilir.

0: وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kafirlikte devam ederek ölürse, işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır.

İman edip gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.

Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki, ikisinde de hem büyük günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz. Sana yetimler hakkında da soru sorarlar. De ki, onların gerek kendilerini, gerek mallarını iyileştirip geliştirmek, elbette hayırlı bir iştir. Eğer onlara sahip çıkmak için kendileriyle beraber oturmak isterseniz, bu da mümkündür. Zira onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, kimin iyileştirme gayesi güttüğünü, kimin de işi bozmayı düşündüğünü pek iyi bilir. Şayet Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Muhakkak ki Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Müşrik kadınlar, iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye, çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da, onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mümin bir köle, hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar.

Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever.

Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun ve onun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resulüm, müminleri müjdele!

Bir de Allah adına yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir.

Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir. Cezayı çabuklaştırmaz. Tövbe için fırsat tanır.

0: Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların, 4 ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse, bunda mahsur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikah yapmadan önce 3 adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa kendi rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki, erkeklerin onlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Boşama hakkı iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken ya meşru tarzda güzelce birlikte yaşama yahut eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında eşinize daha önce vermiş olduğunuz mehirden herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi için de bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onları aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

Eğer koca eşini ikinci talaktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça o kadın ilk kocasına helal olmaz. Ama bu ikinci kocası kendi rızasıyla onu boşar ve kadın ile ilk kocası Allah'ın koyduğu evlilik hukukunu yerine getireceklerine inanırlarsa, nikahla bir araya gelmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın belirlediği hudutlardır ki, bilmek isteyenler için O bunları beyan buyurmaktadır.

Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse, artık ya onları iyilikle yanınızda tutar, yahut güzellikle salıverirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla, zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa, kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin.

0: لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Ey kocalar! Eşlerinizi boşayıp da onlar da iddetlerini tamamladıklarında, kendi aralarında meşru surette anlaşmaları durumunda, kocaları ile tekrar nikahlanmaları hususunda onlara baskı yapmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bu ayetlerle öğüt verilir. Böyle yapmak sizin için daha hayırlı, daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

Anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak, babanın görevidir. Hiçbir kimse, takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak 2 yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz, kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.

0: Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi, dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah alemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir.
1: Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakk ve inneke leminel mursalin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleri olup biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin.
2: Sadakallahul azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
6: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hissi.

0: bedeli 4500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5500 TL, Koç 7000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
3: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
7: Özel FM.
8: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. O gün cehennemde getirilir. O gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası olur? Fecr suresi 23. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cehennemdir. Düşüncesi bile insanın kalbini ve derisini ürpertip insanı dehşete düşüren cehennem, Allah'a inkar eden, ona şirk koşan, Allah'a ve Resulüne isyan edip İslam'a karşı savaş açan zalim ve tağutlar için onların ceza çekecekleri dehşet verici azap mekanlarıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzdür buyurmuştu. Yanındakiler, zaten bu ateş vallahi asileri cezalandırmaya ahirette yeterliydi dediler. Aleyhissalatu vesselam, cehennem ateşi öbürüne 69 kat üstün kılındı. Her bir katının harareti bunun mislindendir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennem ateşi 1000 yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra 1000 yıl daha yakıldı. Öyle ki beyazlaştı. Sonra 1000 yıl daha yakıldı. O şimdi siyah ve karanlıktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennemi kuşatan surun 4 ayrı duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı 40 yıllık yürüme mesafesi kadardır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh de şöyle anlatıyor. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh Basra'da minberde hutbe esnasında dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurmuşlardı. Cehennemin kıyısında büyük bir taş bırakıldı. Bu taş 70 yıl aşağı doğru düştü de henüz dibe ulaşamadı. Utbe bin Gazvan devamla der ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ateşi çokça zikredip hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetlidir. Derinliği çok fazladır. Çengelleri de demirdendir buyurdu. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veyl cehennemde bir vadidir. Kafir orada 40 yıl batar da dibine ulaşamaz. Değerli Müslümanlar, cehennemin yapısı böyleyken bir de kimlerin cehenneme gireceğinden bahsedelim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ayetlerimizi inkar edenleri de cehenneme atacağız. Derileri piştikçe de azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi 56. ayet. İnkar edenlere ise cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Onlardan cehennem azabı da hafifletilmez.
Biz her kafiri işte böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz bizi çıkar da dünyada işlediğimiz kötü amelleri bırakıp salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denir: size öğüt alabileceklerin öğüt alabileceği kadar bir ömür verilmedi mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Fatır suresi 36 ve 37. ayetler. Mal biriktiren ve onu sayıp duran ve insanları sözle ve işaretlerle ayıplayanların vay haline. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır, o mutlaka hutameye, yakıp yok edene atılacaktır. O yakıp yok edenin ne olduğunu sana kim bildirebilir? O Allah'ın yüreklere kadar dayanan tutuşturulmuş bir ateşidir. Dikilmiş direklere bağlı oldukları halde o ateşin kapıları cehennemliklerin üzerine kapatılacaktır. Hümeze suresi. Ey iman edenler, birbirlerinizin mallarını size yasaklanmış faiz, rüşvet ve fuhuş işletmeciliği gibi yollarla haksız yere yemeyin. Karşılıklı rızaya dayanan meşru ticaret yoluyla yiyebilirsiniz. Birbirinize kıymayın. Allah size gerçekten merhametlidir. Kim düşmanca davranarak ve sınırları aşarak bunu yaparsa ileride onu ateşe atacağız. Allah'a göre bunu yapmak pek kolaydır. Nisa 29 ve 30. ayetler. İman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti öğütleyenler cennetlikler, yani cennette olanlar kendi aralarında soruşturacak da günahlara batmışlara soracaklar. Sizi sakara, derileri yakıp kavuran ateşe düşüren nedir? Onlar da şöyle diyecekler: biz namaz kılmazdık, yoksulu doyurmazdık. Fayda ve sonuç vermeyen işlere dalanlarla birlikte biz de batıla dalardık. Müddessir suresi 40'tan 46. ayetlere kadar. Muhterem Müslümanlar, kısaca kimlerin cehenneme gireceğinden bahsettik. Şimdi de cehennemdeki ceza ve azap çeşitlerinden kısaca bahsetmeye gayret edeceğiz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: sevap tartısı hafif gelenin ise kucağı, sığınacağı anası haviyedir, uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu sana kim bildirdi? O kızgın bir ateştir. Kariya suresi 8'den 11'e. İşte bunlar Rableri hakkında münakaşa eden mümin ve kafir iki hasım zümredir. İnkar edenlere ateşten elbiseler biçilir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Onunla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demirden topuzlar vardır. Onlar ne zaman cehennem azabının elemlerinden sıyrılıp çıkmak isteseler, her defasında oldukları yere döndürülürler. Onlara inkarınızın cezası olarak yakıcı azabı tadın denir. Hac suresi 19'dan 22. ayet. Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda emredilmedikleri bir şekilde harcayanları can yakıcı bir azapla müjdele. Kıyamet gününde bunlar cehennemin ateşinde kızdırılır. Bunlarla biriktirenlerin alınları, göğüsleri ve sırtları dağlanır. Onlara işte biriktirdiğiniz şeyler bunlardır. Şimdi biriktirdiklerinizin azabını tadın denir. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların cehennemdeki yiyeceklerindendir. Zakkum ağacı erimiş maden gibidir. İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. Duhan suresi 43 ve 44. ayetler. İnkarcı zalimlerin önlerinde de cehennem vardır. Onlara irinli sudan içirilecektir.
O suyu yutkunur, bir türlü yutamaz. Ölüm her yönden kendisine gelir ama ölüp kurtulamaz. Peşi sırada çetin bir azaba uğrayacaktır. İbrahim suresi 16 ve 17. ayetler. Muhterem Müslümanlar, cehennemde daha burada sayamadığımız birçok azap mekanları, azap çeşitleri ve azap veren yiyecek ve içecekler vardır. İşte bunların hepsi Allah'ı inkar eden, ona şirk koşan, onun hükümlerini devre dışı bırakan, kendi heva ve hevesleriyle insanları idare eden zalim ve tağutlar içindir. Bütün bunlar ben Müslümanım dediği halde Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmeyen, ona ibadet ve itaat etmeyen, büyük günahlar işleyen, zalim ve tağutları bile bile destekleyip küfür ve şirk amelleri işleyenler içindir. Allah'ın ayetlerini gizleyen veya onu az bir dünya karşılığında satan veya makama, paraya, mala, mülke, şana ve şöhrete karşılık satan belamlar içindir. Değerli kardeşlerim, okuduğumuzda bizi derin düşüncelere sevk edecek bir hadis-i şerifle bitiriyorum inşallah. Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cehennem yaratıldığı günden beri Mikail aleyhisselam hiç gülmemiştir buyurdu. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri yakıtı ve insanlar olan cehennem azabından muhafaza eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Aleyna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'ânu festemî'u leh ve ensitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Hudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

kavmiyetçilik ümmet bütünlüğünü bozmaktır. Yeryüzünde bir ümmet ve medeniyet inşa etmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlediği fikir ve davranışlardan birisi de kavmiyetçiliktir. İslam'ın öngördüğü ve Müslümanları davet ettiği toplum yapısı ümmettir. Burada ümmetten maksat Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismini koyup geliştirdiği soyundan gelen son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanan dine, İslam'a ve bu manada millete mensubiyet rabıtası ile birbirine bağlı insanların ve grupların oluşturduğu toplum yapısıdır. Bu toplumun fertleri birbirinin kardeşidir. Bu toplumun yurdu bütün müminlerin yurdudur. Bu toplum İslam'ı din olarak benimsememiş, başka bir dine mensup olmuş millet ve ümmetlerden ayrı ve farklı. Onları barış, adalet ve ahlak çerçevesinde ilişkiler kurarak kendi camiasına davet eden, insanlığa alternatif bir dünya görüşü ve hayat düzeni sunan bir ümmettir. Siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki bağlar ve bağlantılar yanında bir üst kültüre bağlılık bu ümmetin gruplarını birleştirmiş ve bütünleştirmiştir. Mehmet Akif'in deyişiyle Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam bağlamak lazım iken anlamadım, anlayamam. Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? Fikri kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize? Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı, temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyasetse bu, hiç böyle siyaset yürümez. Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan, kaldırın ayrılık esbabını artık aradan. Siz bu davadayken yoksa iyazen billah, ecnebiler olacak sahibi mülkün naga. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Birinin ırzı heder, diğerinin hunu helal. İşte ey unsur isyan, bu elim izmihlal. Seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti, ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyetine sarılıp sımsıkı dursaydın ya milliyetine. Arnavutluk ne demek, var mı şeriat değeri? Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürt'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış, nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş, ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. İslam kültüründe yakından uzağa soy ilişkisi şab, kabile, aşiret gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve tanışmanız için sizi boylara, şuub ve kabilelere ayırdık. Şüphe yok ki Allah nezdinde en kıymetli olanınız, ona isyandan en fazla sakınır olanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Kur'an-ı Kerim'de millet kelimesi toplumun dini, ümmet kelimesi ise bir peygambere, bir dine mensup insan topluluğu, gruplar manasında kullanılmıştır. Bugün bizim millet dediğimiz toplum yapısını ifadeye en yakın kelime kavimdir. Arapçada el-kavm. Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar bir kökten, topraktan, sonra bir ana babadan, Adem ile Havva'dan yaratılmışlardır. Aynı kökten gelmelerine rağmen yeryüzüne dağılmışlar, dilleri ve renkleri farklı kılınmış, farklılaştırılmış. Farklı kelimelerle ifade edilen gruplara, topluluklara, cemaat ve cemiyetlere ayrılmışlardır. Bütün bu oluşma ve gelişmeler fıtrat, yaratılış icabıdır, tabiidir. Allah'ın iradesiyle olmuştur. Ayrıca birçok ayet ve hadis yardımlaşma, ilgilenme, dayanışma, koruma konularında yakınlara öncelik vermektedir. Akraba, arkadaş,

0: tarihi, kültürü, dini, dili, adetleri, zevkleri, yurdu, mensubiyet şuurunu paylaşan insanların millet, kavim gibi bir isim altında bir grup teşkil etmelerine, bir grup içinde birbirini daha ziyade sevmelerine, korunmalarına, dayanışmalarına, kültürlerini ümmet camiasına nispetle alt kültürlerini geliştirmelerine ve bir değer, bir zenginlik olarak insanlığa takdim etmelerine İslam'ın bir diyeceği yoktur. Yeter ki ümmetin diğer gruplarıyla, diğer İslam kavimleri ve bugünkü realiteye göre milletleriyle ilgiyi kesmeye, bütünlüğü bozmaya, onlara ve diğer insan gruplarına haksızlık etmeye, İslam öncesi inanç ve adetlere dönerek tabii ve hukuki düzenin bozulmasına sebep olmasın. İslam dini fıtridir. İnsanın fert ve toplum olarak yaratılıştan gelen tabiatı icabı olan vasıf ve özelliklerine uygundur. Bunlarla örtüşmektedir. Allah'ın insanlara yaratırken verdiği mahiyetten, fıtrattan ibaret olan tevhid dinine kendini ver. Sağlam din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 30 mealindeki ayet fıtrat ile hak din arasındaki bağı ifade etmektedir. İnsan türünü diğerlerinden ayıran akıl, irade, estetik duygu gibi fıtri özellikler yanında insan gruplarını, topluluklarını birbirinden ayıran özellikler de vardır. Kur'an-ı Kerim bunlardan ikisine işaret etmektedir. Allah'ın işaretlerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz zaman içinde yeryüzüne yayılan insan nevi oldunuz. Onun işaretlerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve sizin dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Bilenler için şüphesiz bunlarda büyük işaretler vardır. İnsanlar bir kökten geldikleri halde yeryüzüne dağılıp çoğalıyorlar. Dilleri ve renkleri farklı alt neviler, gruplar oluşturuyorlar. Renk, biyolojik farklılıklara, dil ise kültür farklarına işaret eden anahtar kelimelerdir. Yine ayette geçen insanların dağılıp yerleştikleri yeryüzü insan gruplarının bağlandığı, sahiplendiği toprağa yani coğrafi unsura işaret etmektedir. Biyolojik, kültürel, coğrafi özelliklerin bir araya getirdiği, birleştirdiği insan gruplarına Kur'an-ı Kerim'de kavim denilmektedir. Bir kavmi, bir etnik gruba mensup olmayı ileri sürerek ümmet bütünlüğünü bozmak, tefrika çıkarmak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlediği bir davranıştır. Müslüman olmak, kavmiyet, bugünkü manada milliyet bağını, İslam kardeşliği bağına tabi kılmak demektir. İslam bağı bütün bağların üstündedir. Birbirine İslam bağı ile bağlanmış etnik grupların kavmiyeti bir ideoloji haline getirerek ümmet birliğini bozmaları hakka ve hakikate karşı bir isyandır. Müslüman hangi ülkenin vatandaşı ve hangi kavmin, etnik grubun mensubu olursa olsun her şeyden önce Müslümandır. Sonra bir ülkenin vatandaşıdır. Sonra da bir etnik grubun mensubudur. Bu sıra bozulmadığı, her bir unsurun hakkı verildiği, amaç bölünme değil, bütünleşme olduğu müddetçe Müslümanlar arasında kimlik farkı kısmen tabi ve kısmen zaruri olarak meşrudur, zararsızdır, faydalıdır. Tanışmanız, tanımlanabilmeniz için buyruğuna uygundur. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk,

0: Kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab. Özel efendim.

0: Milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
18: بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Hazreti Peygamber casus olarak bir birlik gönderdi. Onlara emir olarak Asım bin Sabit'i tayin etti. Bu kişi Asım bin Ömer bin Hattab'ın anne tarafından dedesidir. Bunlar Usfen'le Mekke arasına varıncaya kadar gittiler. Onlar Huzeyl'den Beni Lihyan adında bir kabileye ihbar edildiler. O kabileden 100 okçu onların peşine düştü. İzlerini konakladıkları bir noktaya kadar sürdüler. O konaklama esnasında hurma çekirdekleri gördüler. Bunlar Medine'nin hurmasıdır dediler. Böylece izlerini takip ettiler ve kendilerine yetiştiler. Asım ve arkadaşları dalgalı bir araziye sığındı. Lihyanlar da gelip onların etrafını sardılar. Onlara size söz veriyoruz. Eğer teslim olursanız sizden bir tek kişi bile öldürmeyeceğiz dediler. Asım, ben bir kafirin zimmetine asla girmem. Ya Rab, bizden peygamberini haberdar et dedi ve onlarla savaşmaya başladı. Asım'la arkadaşlarından 7 kişi şehit oldu. Yalnız Hubeyb, Zeyd ve başka birisi daha sağ kalıp eman istediler ve eman alınca teslim oldular. Fakat onlar verdikleri emanı bozarak yay ipleriyle bağladılar. Hubeyb ve Zeyd'in yanında bulunan 3. kişi, bu verdiğiniz emanı bozmanızın başlangıcıdır diyerek kollarını bağlattırmadı. Onlar da onu sürükleyip kollarını bağlamaya çalıştılar. Bunu yapamayınca da onu öldürdüler. Hubeyb ile Zeyd'i de Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i Haris bin Amir bin Nevfel'in oğulları aldı. Hubeyb, Bedir'de babaları Haris bin Amir'i öldürmüştü. Onlar da Hubeyb'i öldürmeye karar verdiler. Hubeyb, kasıklarını temizlemek için Haris'in kızlarının birinden bir ustura istedi. Kadın ona usturayı verdi. Kadın diyor ki, bir ara çocuğuma bakmayı unutmuştum. Çocuk Hubeyb'in yanına gitmiş. Baktım ki Hubeyb usturayı alıp çocuğun dizine koymuş. O manzarayı görünce çok korktum. Bana, çocuğu öldürmemden mi korkuyorsun? Korkma, ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmam dedi. Kadın, her zaman ben Hubeyb'den daha iyi bir esir görmedim. Yemin ederim ki Mekke'de yaş üzüm bulunmadığı halde onun elinde üzüm salkımları görüyordum. Üstelik kendisi de zincirle bağlıyken. Bu ona Allah tarafından gönderilen bir rızıktı diyordu. Nihayet onu öldürmek için Mekke dışına çıkardılar. Hubeyb, bana müsaade edin ki 2 rekat namaz kılayım. Ondan sonra beni öldürün dedi ve namazı kıldıktan sonra, eğer ölümden korktuğum için namazı uzattığımı düşünmeyecek olsaydınız, namazı biraz daha uzatırdım dedi. Öldürülürken 2 rekat namaz kılma usulünü ilk koyan odur. Sonra onlara, Allah'ım onların kökünü kurut diye beddua ettikten sonra, ben Müslüman olarak öldürülürken hangi yanım üzerine düşersem düşeyim perva etmem. Çünkü benim ölümüm Allah yolundadır. Allah dilerse parçalanıp dağılan uzuvları bile mübarek kılar anlamında bir şiir okudu. Sonra Ukbe bin Haris kalkıp onu öldürdü. Asımsa Bedir'de Kureyşlilerin ileri gelenlerinden birini öldürdüğü için Kureyşliler onun cesedinden bir parça getirmek üzere öldürüldüğü yere adamlar gönderdiler. Fakat Allah onun cesedi üzerine bulut gibi yoğun bir arı sürüsü gönderdi. Kureyşliler onun yanına yaklaşamadılar. Hazreti Peygamber Uhud'dan döndükten sonra Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet geldi. Ey Allah'ın Resulü, biz Müslüman olduk. Bizimle beraber ashabından birkaç kişiyi gönder, dinde bize bilgi versin. Kur'an okutsun, İslam şeriatını bize öğretsin dediler. Hazreti Peygamber onlarla beraber 6 arkadaşını gönderdi. O 6 sahabi onlarla beraber yola çıktılar. Ustan'la Mekke arasında bulunan Hed'e mevkiine vardılar ve Hicaz'ın Beni Huzeyl kabilesine ait olan Rec'i denilen kuyu başına indiler. Heyet kötü niyetlerini açığa vurarak Beni Huzeyl kabilesini onlar aleyhine kışkırttılar.
Sahabiler her şeyden habersizken birdenbire etraflarının sarıldığını gördüler. Kendilerini müdafaa etmek için kılıçlarına sarıldılar. Fakat karşıdakiler, "Sizi öldürmek istemiyoruz. Bizim isteğimiz sizi Mekkelilere satarak onlardan bir şeyler almaktır," dediler. Sahabilerden Merset, Halid bin Bukeyr ve Asım bin Sabit, "Vallahi biz hiçbir müşrikten söz ve eman kabul etmeyiz," dediler. Ayrıca Asım, "Ben güçlü ve zinde bir ok atıcısıyken ve yayımın üzerinde uzun ve geniş okları fırlatan bir kiriş bulunurken size nasıl teslim olurum? Ölüm haktır ve dünya hayatı boştur. Allah'ın takdiri neyse o olur. Eğer ben sizinle savaşmazsam anam ağlasın. Ben Süleyman'ın babasıyım ve Muhammed'e inene inanmış bir kimseyim. Püsküllü oklarım, ateş gibi parlayan yayım ve kaygan öküz derisinden kalkanım vardır. Düşmanlarımın cins develerin sırtında oturmaları beni korkuya düşürmez. Ben Süleyman'ın babasıyım. Benim gibilerin ömrü hep savaş ve dövüşlerde geçer. Kavmim de hiç kimseye boyun eğmeyen, şerefli ve üstün bir topluluktur," anlamında bir kaside okudu. Bundan sonra Asım savaşmaya başladı. Asım ve iki arkadaşı şehit düştüler. Asım öldükten sonra Huzeyl kabilesi Asım'ın başını Sa'd bin Şuheyt kızı Sülafe'ye satmak için kesmek istediler. Çünkü Sülafe'nin oğlu Uhud Savaşı'nda Asım tarafından öldürülmüştü. Sülafe

Asım'ın cesedinin nereye sürüklendiğini kimse bilemedi. Asım sağken ne müşrik bir kadın ne de müşrik bir erkek cesedime dokunmasın diye Allah'a dua etmişti. Bundan dolayı olayı işiten Hazreti Ömer, arılar onu korudu. Allah mümin kulunu esirger. Asım sağlığında ne müşrik bir kadın ne de müşrik bir erkek kendisine dokunmayacak diye yemin etmişti. Sağken yeminini korudu. Ölünce de Allah onu korudu dedi.

Hubeyb Zeyd bin Desine ve Abdullah bin Tarık ise yumuşadılar ve kendi elleriyle teslim oldular. Sonra Mekke'ye getirilerek satılığa çıkarıldılar. Ancak Mecru Zahran'a vardıklarında Abdullah bin Tarık elini ipten kurtararak kılıcını aldı. Onlar da biraz geri çekilip taş yağmuruna tutarak onu öldürdüler. Onun mezarı Mecru Zahran'dadır. Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine'yi Huzeyl'den Mekke'de esir bulunan iki kişi karşılığında Mekkelilere sattılar. Hubeyb'i Huceyr bin Ebu İhab et-Temimi satın aldı. Zeyd bin Desine'yi de oğlunun yerine öldürmek üzere Saffan bin Ümeyye aldı. Kölesi Nistas'a onu Mekke'nin dışına çıkarmasını emretti. Zeyd'in öldürülmesinde Ebu Süfyan bin Harb'in de bulunduğu bir müşrik topluluğu hazır bulundu. Zeyd öldürülmek için ortaya getirildiğinde Ebu Süfyan ona "Ey Zeyd, Allah adına söyle. İstemez miydin ki senin yerinde şimdi Muhammed olaydı da biz onun boynunu vuraydık. Sense ailenle olaydın," dedi. Zeyd de "Allah'a yemin ederim ki ben ailemin arasında olayım da Muhammed'in ayağına bir diken bile batsın istemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, "Ben arkadaşlarının Muhammed'i sevdikleri gibi bir sevgi görmedim," dedi. Sonra Nistas Zeyd'i öldürdü.

Hubeyb benim evimde hapsedilmişti. Bir gün elinde bir insan başı büyüklüğünde bir üzüm salkımı gördüm. Halbuki o zaman dünyanın hiçbir yerinde belki yaş üzüm yoktu. Hubeyb öldürüleceği zaman bana bir ustura gönder ki ölüm için onunla temizleneyim dedi. Ben çocuğa usturayı vererek onu içerideki adama götür ver dedim. Çocuk usturayı götürdükten sonra ben kendi kendime ne yaptın? Vallahi adam çocuğu usturayla keser, böylece intikamını önceden ve kendi eliyle almış olur dedim. Fakat biraz sonra çocuk dışarı çıktı ve ben usturayı ona verince bana annen seninle usturayı gönderirken bir hıyanette bulunmamdan korkmadı mı? Haydi git dedi. Sonra onu asmak için Mekke'den çıkarıp Tenim'e götürdüler. Onlara eğer bana müsaade ederseniz iki rekat namaz kılayım dedi. Onlar da kıl dediler. O da ağır ağır ve güzel bir şekilde iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah'a yemin ederim ki eğer ölümden korktuğum için namazı uzattığımı düşünmeyecek olsaydınız biraz daha namaz kılardım dedi. Öldürülürken iki rekat namaz kılma usulünü ortaya koyan odur. Sonra onu ağacın üstüne kaldırıp bağlarken Allah'ım biz senin peygamberinin emrini tebliğ ettik. Bu sabah başımıza gelenlerden onu haberdar et. Allah'ım bizi suçsuz olarak öldüren şu zalimlerin kökünü kazı. Onları teker teker yok et ve onlardan hiç kimseyi sağ bırakma diye beddua etti. Sonra onu öldürdüler. Muaviye bin Ebu Süfyan diyor ki, o gün ben de oradaydım. Hubeyb beddua ederken babam beni tutup yere yatırdı. Zannediyorlardı ki bir kimseye beddua edilirken eğer o kimse o sırada yan üstü yatarsa o beddua ona dokunmaz. Hubeyb ile Zeyd bin Desine aynı günde öldürüldüler. Ve Hazreti Peygamber'in aynı gün Allah'ın selamı ikinizin de üzerine olsun.''

Kureyşliler Hubeyb'i öldürdüler dediği işitilmiştir. Kureyşliler Zeyd bin Desine'yi asıp dininden döndürmek için ona ok attıklarında onun iman ve teslimiyeti daha da arttı. Onlar Hubeyb'i ağaca asacakları zaman ona Allah için doğru söyle. Şimdi sen Muhammed'in senin yerinde olmasını istemez misin? Dediler. O da Allah'a yemin ederim ki ölümden kurtulmam için Muhammed'in ayağına bir dikenin batmasını bile istemem dedi. Bunun üzerine onlar kahkahayla güldüler. Hubeyb asılırken bir kaside okudu. Düşmanlar etrafımı sarmış, her kabileden adamlar gelmiş, bütün yollar benden kesilmiş, benim ölümümü seyretmek için kadın, çoluk, çocuk toplanmış ve Hubeyb dar ağacına yanaştırılmış. Garipliğimi ve kimsesizliğimi, düşmanların beni işkenceyle öldürmek için hazırladıkları bu korkunç manzarayı Allah'a şikayet ediyorum. Ey büyük arşın sahibi olan Allah'ım! Onların bu vahşetine karşı bana sabır ve metanet ver. Çünkü benim etimi parçalıyor ve hayattan ümidimi kesiyorlar. Benim bu duruma düşüşüm sırf Allah rızası içindir. Eğer Allah dilerse parçalanıp birbirinden ayrılan uzuvlar üzerine rahmet ve bereketini indirir. Hayatıma yemin ederim ki Müslüman olarak Allah yolunda öldüğüm için ölümüm ne şekilde olursa olsun umurumda değildir. Bana küfrü teklif ediyorlar. Halbuki ölüm küfürden daha iyidir. Şuna hayret ediyorum ki korkmadığım ve üzülmediğim halde gözyaşlarım neden dökülüyor? Evet, ben ölümden korkmuyorum. Çünkü ölüm benim için zaten mukadderdir. Ben insanı her taraftan saran cehennem ateşinden korkuyorum. Evet, ben düşmandan korkmuyor ve yapmayın, etmeyin diye yalvarmıyorum. Ben Yüce Allah'ın merhamet kucağına sığınıyorum.

Ebu Bera, Amr bin Malik bin Cafer, Medine'ye Hazreti Peygamber'e geldi. Peygamber ona Müslüman ol dedi. Onu İslam'a davet etti. Müslüman olmadı. Fakat İslam'dan uzakta durmadı. Ve ey Muhammed, eğer arkadaşlarından bir grubu Necid ehline gönderirsen, onları senin dinine davet ederlerse, umarım ki onlar icabet edeceklerdir dedi. Hazreti Peygamber, ben Necid ehlinin onlara ihanet etmelerinden korkuyorum dedi. Ebu Bera, ben buna kefil olur, onları himayeme alırım deyince, Hazreti Peygamber, Beni Saide'den olan ve lakabı El-Mu'in Nakli Yemut olan Münzir bin Amr'ın kumandasında 40 kişiyi gönderdi. Bunların hepsi Müslümanların hayırlılarındandı. Aralarında Haris bin Samme, Haram bin Milhan, Urve bin Esma bin Salt el-Sülemi, Nafi bin Budeyl bin Verka el-Huzayi, Amir bin Füheyre de vardı. Bunlar Maune kuyusuna varıncaya kadar gittiler. Bu kuyu Beni Amir arazisi ile Beni Süleym arazisi arasındaydı. O kuyuya indiklerinde Haram bin Milhan'ı Hazreti Peygamber'in mektubuyla Amir bin Tufeyl'e gönderdiler. Haram, Amir'e geldiğinde Amir mektuba bakmadan Haram'ı öldürdü. Sonra Beni Amir'i onlara karşı kışkırttı. Onlar Amir'in kışkırtmasına rağbet etmeyerek, ''Biz Ebu Berga'nın himayesindeki insanlara hile etmeyiz.'' Ebu Bera onlara söz vermiş ve kendilerini himayesine almıştır dediler. Bunun üzerine Amir, Beni Süleym'in Ussayye, Ril ve Zekvan kabilelerinin halkını da kışkırttı. Bu kabileler Amir'in kışkırtmasına uyarak gelip sahabilerin etrafını sardılar. Sahabiler onları görünce kılıçlarına sarıldı. Sonra hepsi şehit düşünceye kadar savaştılar. Yalnız Beni Binar bin Neccar kabilesinden olan Ka'b bin Zeyd kurtuldu. O da yarı ölü bir şekilde ölülerin altından kalkıp Medine'ye geldi. Ve Hendek günü şehit edilinceye kadar da yaşadı. O sırada Amr bin Ümeyye Eddamri ile Ensardan Beni Amr bin Adi kabilesine mensup olan bir adam, ashabın hayvanlarını otlatmakta oldukları için olay yerinde değillerdi. Bunun için durumdan haberdar değillerdi. Ancak kuşların etrafta uçuşup durduklarını görünce, ''Vallahi bunda bir iş var.'' deyip olay yerine geldiler ve arkadaşlarının kanlar içinde yattıklarını ve diğerlerinin de daha oradan ayrılmadıklarını gördüler. Ensardan olan adam Amr bin Ümeyye'ye, ''Ne yapalım, sen ne diyorsun?'' diye sordu. Amr, ''Bana kalırsa hemen gidip Hazreti Peygamber'i haberdar edelim.'' dedi. O da Amr'a, ''Vallahi ben Münzir bin Amr'ın öldürüldüğü haberini götüren adam olmak istemiyorum. Onun öldürüldüğü yerden sağ olarak ayrılmayacağım.'' deyip onlarla savaşmaya başladı ve o da şehit oldu. Amr bin Ümeyye de esir düştü. Fakat Amr onlara Mudar kabilesinden olduğunu söyleyince Amir bin Tufeyl onu öldürmedi. Perçemeni kesip serbest bıraktı. Derler ki Amir bin Tufeyl'in annesi vaktiyle bir köle azat etmeyi adamıştı da Amir annesi adına Amr'ı azat etmiştir.''

Hazreti Peygamber Ümmü Süleym'in kardeşi Haram'ı 70 kişiyle gönderdi. Müşriklerin başı Amir bin Tufeyl'di. O, peygamberi 3 şey arasında muhayyer bırakıp ona, ya ova ve kır sakinleri senin, şehir ve köy halkı da benim olacak veya senden sonra halifen olacağım veya Katafan kabilelerinden binlerce askerle sana savaş açarım dedi. Bundan sonra bir kadının evinde veba hastalığına yakalanmıştı. Hazreti Peygamber'in asker çıkardığını duyunca, develerin hastalığı gibi bir hastalıktan falanca kadının evinde yatarak mı öleceğim? Bana atımı getirin dedi ve binip savaşa çıktıktan sonra atın sırtında öldü. Ümmü Süleym'in kardeşi Haram da askerlerinden birisi topal olmak üzere iki kişiyi yanına alarak ilerledi. Ve düşmana yaklaşınca yandaki iki adama siz burada durun, ben onların yanına gideyim. Eğer bana eman verirlerse hemen gelirsiniz. Vermezlerse arkadaşlarınızın yanına dönersiniz dedi. Sonra düşmana doğru ilerleyip onlara size Hazreti Peygamber'in emrini tebliğ edinceye kadar bana teminat verir misiniz dedikten sonra onlarla konuşmaya başladı. Onlar içlerinden bir kişiye işaret ettiler. Adam Haram'ın arkasından gelerek sırtına bir mızrak vurdu. Darbenin şiddetinden olacak ki Haram donup kaldı. Sonra Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kazandım dedi. Haram'ın arkadaşları onun sesini duyunca gelip savaşa girdiler. İçlerinden sadece topal olan kurtuldu. Bu olayda şehit düşenler hakkında biz Rabbimize kavuştuk. Rabbimiz bizden hoşnut oldu ve bizi hoşnut kıldı anlamında bir ayet nazil oldu. Fakat sonradan nesvedildi. Hazreti Peygamber bu olay üzerine bir ay her sabah Allah ve Resulüne isyan eden Ril, Zekvan, Lihyan ve Usayye kabilelerine beddua etti. Haram bin Bilhan'ı öldüren Cebbar bin Selma el-Kılabi'ydi. Haram vurulduğu zaman Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım dedi. Cebbar ona bundan maksadın nedir diye sordu. O da cenneti kazandım dedi. Cebbar bundan etkilenerek vallahi doğru söylüyor dedi ve Müslüman oldu.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Dokuzuncu özellik: siyasi beyanname, biat. İmam Ahmet Cabir'den tafsilatlı olarak şunları anlatıyor. Cabir, ey Allah'ın elçisi, ne üzerine sana biat edelim diye Resulullah Aleyhisselam'a sorduk dedi. O da şöyle dedi: 1. Çalışkanlıkta ve tembellikte söz dinleyip itaat etmeye. 2. Zorlukta ve kolaylıkta infak etmeye. 3. İyiliği emredip kötülükten men etmeye. 4. Kınayanın kınamasından çekinmeksizin Allah yolunda çalışmaya. 5. Sizin yanınıza geldiğim zaman bana yardımcı olmanız, kadınlarınızı, çocuklarınızı ve nefislerinizi koruduğunuz gibi beni korumanıza. Bunları yaptığınız takdirde cenneti kazanırsınız. İbn İshak'ın rivayet ettiği Kâb'ın rivayetinin son kısımlarında ise konuyla ilgili olarak şunlar vardır. Kâb şöyle dedi. Ona, Abbas'a dedik ki, senin söylediklerini duyduk. Ey Allah'ın elçisi, şimdi sen konuş. Rabbin ve kendin için istediklerini al, söyle. Bunun üzerine Resulullah konuştu. Kur'an okudu, Allah'a dua etti ve İslam'ın güzelliklerinden bahsetti. Sonra, sizinle kadınlarınız ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni korumanız üzerine biat yapmak istiyorum, dedi. Bunun üzerine Bera bin Mağrur, Resulullah Aleyhisselam'ın elini avuçlarının içine alarak, seni peygamber olarak hak ile gönderenin adına yemin ederim ki, ailelerimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Ey Allah'ın elçisi, sana biat ettik. Allah'ın adına yemin ederim ki, biz savaş ve silah çocuklarıyız. Bu bizlere atalarımızdan mirastır. Bera, Resulullah Aleyhisselam'la konuşurken, Ebul Haysem bin Tihan söze girdi. Ey Allah'ın elçisi, bizimle bazı kişiler, Yahudilerin arasında bağlar vardır. Biz bu bağları keseceğiz. Allah seni muzaffer kıldığı zaman bizleri yüzüstü bırakıp kavmine döner misin, dedi. Resulullah Aleyhisselam gülümsedi ve sonra, aksine kana kan ve yıkıma yıkım. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşırım, barıştıklarınızla barışırım, dedi. 1. Biatın konusunu içeren 5 madde gayet kuvvetli ve açık olup, gevşeklik ve tahrif kabul etmez niteliktedir. İslam üzerine biat etmek başka, İslam devletini kurmak üzere biat etmek başka bir şeydir. Kişilerin Müslüman cemaatin fertlerinden sayılması başka, İslam devletinin onların kanları, canları, malları ve güçleriyle kurulması başka bir şeydir. Bu bağlamda baktığımızda ikinci Akabe biatı savaş ve cihat biatıdır. Savaş bir yıkım ve yok etme savaşı değildir. Peygamberlik yönetiminin Medine'ye ulaşmasından sonra ona yardım etmek maksadıyla hedefleri belirlenmiş, düzenli bir şekilde planlanmış bir savaştır. Akıtılan her damla kan hedefe doğru akıtılmalıdır. Sürükleyici kin veya duygusal tepkiler için akıtılmamalıdır. Şartlara göre İslam cana eşittir, hatta onlar daha değerlidir. Çünkü kişi onun uğruna canını, malını ve kanını feda etmektedir. Kadınını, çocuğunu ve kendini koruduğu gibi İslami yönetimi korumaktadır. 2. Ensar'ın lideri Bera bin Mağrur hiç tereddüt etmeden hemen, seni peygamber olarak hak ile gönderenin adına yemin ederim ki ailelerimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Ey Allah'ın elçisi, sana biat ettik. Allah'ın adına yemin ederim ki biz savaş ve silah çocuklarıyız. Bunu atalarımızdan miras olarak almışızdır, diyerek cevap verdi. Bera burada resmi temsilcidir ve temsilci heyetin başkanıdır. Allah yolunun davetçilerinin gayretleriyle Müslüman olan kişidir ve burada kavminin imkanlarını Resulullah Aleyhisselam'a anlatmaktadır. Onun kavmi savaş ve silah çocuklarıdır. Bu İslami hareket için bir yandan onların savaş potansiyelini, diğer yandan da bu potansiyeli en iyi bir şekilde nasıl yönlendirebileceğini bilmesi gerektiği anlamına gelir. Böylece kabiliyetli kişiler yerlerini bulur ve savaşçılar kendi sahalarında çalışırlar. Hatta İslami hareket kendi gücüyle yardımcı güçleri birleştirerek istenilen rolü eda etmesini sağlamalıdır. Bu güçlerin sahipleri ne kadar tecrübe sahibi olurlar ve ne kadar savaşa katılırlarsa askeri planlamada ve savaşta da o kadar başarılı olurlar. 3. Emirler vermek başka, görüşmelerde bulunmaksa başka bir şeydir. Büyük bir Müslüman olan Ebu'l-Haysem bin Tihan radıyallahu anh, biattan çok önce önemli bir konuya değindi. Bu konunun açık olarak çekilmeden ortaya konulması gerekiyordu. Ey Allah'ın elçisi! Bizimle bazı kişilerin, Yahudilerin arasında bağlar vardır. Biz bu bağları keseceğiz. Allah seni muzaffer kıldığı zaman bizleri yüzüstü bırakıp kavmine döner misin? Dedi. Resulullah aleyhisselam gülümsedi ve sonra, aksine kana kan ve yıkıma yıkım. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşır, barıştıklarınızla barışırım dedi. İşte tarihte eşine az rastlanan bir askerle komutan ilişkisi. Bir Müslümanla peygamber arasında yapılan anlaşmalardan en güzel bir örnek. Muharekenin tabiatı yeni durumları gerektiriyordu. Silah taşımak her şeyi yiyip bitiren tüketici bir savaş anlamına geliyordu. Günümüzdeki İslami harekette mesela cihat hareketini üstlenmeden ve silah taşımadan önce güven içerisindeydi. Müslüman gençler devlet kademelerinde vazife yapıp boşlukları doldurmaktaydılar. Hatta bir dönem bazı Müslüman gençler halk konseyinde onların isimlendirdikleri gibi görev alabildiler. Yazar burada bazı Arap ülkelerindeki uygulamaları kastetmektedir. Fakat bunların hepsi cahiliye sistemine hizmet ediyorlardı. Aynı zamanda bunların hiçbiri kendisinin İslami hareketin bir parçası olduğunu ilan etmiyordu. Müslüman olduğu gerekçesiyle yönetimden uzaklaştırılanlar şüphe ve zan üzerine görevden alınıyorlardı. Cihat üzerine biat yapılmadan önceki durum da buydu. Fakat bundan sonra durum tamamen değişti. Bir kişinin bir operasyona katıldığı veya silahlı bir örgüte katılmayı düşündüğü ve girdiği zannedilirse bu o kişinin idamı ve yok edilmesi anlamına geliyordu. Hatta bundan da öte aile ve akrabalarının yok edilmesi anlamına geliyordu. Ebu'l-Haysem bin Tihan radıyallahu anh'in değindiği konu budur. Çünkü Yahudilerle anlaşmayı bozmak, onlara savaş açmak anlamına geliyordu. Resulullah aleyhisselamın böyle bir durumda onları yüzüstü bırakıp Mekke'ye dönmesi, Müslümanları Yahudilerin zulmü altında bırakmak demekti. Böylece Yahudiler istediklerini yapacaklar, Müslümanları ortadan kaldıracaklardı. Onun için Ebu'l-Haysem radıyallahu anh'in peygamberle bu konuda tartışmaya hakkı vardı. Ne kadar yükselirse yükselsin, dünyada hangi yönetim tartışma ortamının üstüne çıkabilir? Kainatta hangi yönetici hesaba çekilmekten kurtulabilir? İslami hareket içerisindeki her asker çok iyi bilsin ki, kendisini tek başına ateşin ortasında kıvranır vaziyette bırakıp savaştan çekilen yönetime karşı bu şekilde itiraz etmesi ve onu hesaba çekmesi hakkıdır. Yönetimin emriyle dökülen bir damla kan onun boynundadır. Kıyamet günü o kanı niçin akıttığı ve o kanı niçin kaybolmaktan korumadığı kendisine sorulacaktır. Kainatın efendisinin İbn Tihan'ın itirazına cevabı ne olmuştur? Aksine kana kan, yıkıma yıkım. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşır, barıştıklarınızla barışırım. Bu ebediyete kadar kainatta yankılanacak olan bir nidadır. Yönetim tabandan, taban da yönetimden bir parçadır. Varlıkta ve yoklukta birbirleriyle bütünleşmiş ve birbirleriyle erimiş ortaklardır. Kanları bir, akıbetleri bir, musibetleri bir, sorumlulukları birdir. Anlaşmayı yapan lider pozisyonunda olan Resulullah aleyhisselam, askerlerine savaş açanlara karşı savaşmaya ve onların barıştıklarıyla barışmaya hazır olduğunu belirtmiş, her iki durumda, yani savaşta ve barışta, kendilerinin esas olduğunu vurgulamıştır. 4. Rivayetlerden anladığımız son mülahaza şudur. Ensar radıyallahu anhum, Ebu'l-Haysem'in mülahaza ve itirazıyla yetinmiştir. Onun bu itirazı genelin görüşünü yansıtıyordu. Resulullah da ona cevap verirken onun geneli temsil ettiğini göz önüne alarak cevap vermiştir. Bu itiraz gayet yöntemli ve meşru bir itirazdı. Olur olmaz kargaşa çıkarmak için ortaya atılan türden değildi. Bunun manası şudur: düzenli bir hareket içerisinde tenkit, itiraz ve hesaplaşma genellikle şer'i ve ölçüler içerisinde yapılır. Her kardeşin kendi keyfince konuştuğu kargaşa ortamı içerisinde değil. Günümüzde bu ölçüleri İslami hareket içerisinden oluşan Şura Meclisi temsil etmelidir. Yönetim kurulunu hesaba çekecek, şer'i ve yapıcı tenkitleri yöneltecek, münakaşaya girecek ve ortaya kaideler hakkında görüşler sunacak olan bu meclistir. Yönetim kurulunun da bütün sorulara cevap vermesi ve görüşleri değerlendirmesi gerekir. Böylece örgüt kuvvetini, birliğini ve devamlılığını güvence altına almış olur. Onuncu özellik: beyannamenin karara bağlanması. Büyük İslam alimi Mübarek Furi, Errahik el-Mahtum adlı kitabında şöyle söylüyor: biat şartları hakkındaki görüşmeler tamamlandıktan ve biat yapmak için topluca karar verildikten sonra, peygamberliğin 11 ve 12. yıllarında Müslüman olanlarda ilk topluluğa mensup iki kişi birbirinin peşi sıra kalkarak durumun ehemmiyetini kavramış ve ne yapması gerektiğinin bilincine varmış insanlar olarak kendilerini göstermişlerdir. İbn İshak şöyle demektedir: biat için toplandıklarında Abbas bin Ubade bin Nadile, "Bu adama ne üzerine biat ettiğinizi biliyor musunuz?" diye sordu. "Evet," dediler. O da, "Siz kırmızısıyla, siyahıyla, bütün insanlarla savaşmak için ona biat ediyorsunuz. Eğer mallarınızın musibete uğrayıp yok olduğunu, eşrafınızın öldürüldüğünü gördüğünüzde onu teslim edeceksiniz. Bu işi şimdiden bırakın. Allah'ın adına yemin ederim ki, böyle yaptığınız takdirde dünya ve ahirette hüsrana uğrarsınız. Eğer mallarınızın yok olmasına ve eşrafınızın öldürülmesine rağmen sizi davet ettiği şeyde ona bağlı kalacaksanız onu alın. Allah'ın adına yemin ederim ki bu dünya ve ahirette sizin için hayırlıdır," dedi. Biz mallarımızın yok olması ve eşrafımızın katledilmesi pahasına onu kabul ediyoruz. "Ey Allah'ın Resulü, eğer buna bağlı kalırsak bizim çıkarımız nedir?" dediler. O da, "Cennettir," diye karşılık verdi. "Elini uzat," dediler. Elini uzattı ve ona biat ettiler. Diğer bir rivayette de Cabir şöyle demektedir: Resulullah Aleyhisselam'a biat etmek için kalktığımızda 70 kişinin en küçüğü olan Esad bin Zürare onun elinden tutarak, "Ey Yesrib halkı, biraz yavaş olun. Biz onun Allah'ın elçisi olduğunu öğrenmeden develerin döşlerine vurmadık. Kendisi için sefere çıkmadık. Bugün onu memleketinden çıkarıp yanımıza almak, bütün Araplardan ayrılmak, seçkinlerinizin öldürülmesi ve kılınçların sizi biçmesi demektir. Eğer bütün bunlara sabredecekseniz onu alın. Şüphesiz Allah mükafatınızı verecektir. Ama eğer kendinize bir zarar gelmesinden korkuyorsanız o sizi Allah katında mazur görecektir," dedi. Bunun üzerine, "Ey Esad, elini bizden çek, bizi önlemeye çalışma. Allah'ın adına yemin ederiz ki bu biatı ne bırakır ne de ondan vazgeçeriz," dediler. İbn Tihan'ın değindiği durumun tam aksinin de ortaya çıkması gerekiyordu. O da şu şekilde ortaya çıktı: 1. Kırmızısıyla, siyahıyla bütün insanlara karşı savaşmak. Bütün Araplardan ayrılmak. Seçkin ve büyük şahsiyetlerin öldürülmesi. Mala ve ırza halel gelmesi. İşte Akabe gününde muarekenin tabiatı nasıl idiyse, günümüzde de muarekemizin tabiatı odur. Şunun kafalarımıza iyice yerleşmesi gerekir: bugün bütün dünya bize karşıdır. Bütün dünya bizimle savaşmaktadır. Ve bütün dünya Allah'ın hükümleriyle hükmedecek olan İslami hareketin başarılı olmasına razı değildir. Yine şunu kafalarımıza iyice yerleştirmeliyiz ki, önceleri olduğu gibi günümüzde de okyanustan Haliç'e kadar, Atlas Okyanusu'ndan Basra Körfezi'ne kadar bütün Araplar bize ve bu harekete karşıdır. Durumun bu şekilde açık, belirgin ve berrak olması gerekir. Bu durumda kim bizimle ittifaka razı olabilir? Hangi siyasi müttefik bu gidişata razı olabilir? Bizimle ittifaka razı olan siyasi müttefikler ancak bizim zafere ulaşacağımızı anladıkları zaman buna razı olmaktadırlar. Bu tip olaylarda onlara şahit olmamam, Cenab-ı Allah'ın bana bahşettiği büyük bir nimettir. Mücadelenin tabiatını öğrendiğimiz zaman, hareketin tabiatını da öğrenmiş oluruz. Sağlam temeller üzerindeki her ferdin, bu mücadelenin tabiatını öğrenmesi gerekir. Sarısı ve siyahıyla bütün insanlara karşı savaşmak zorunda olacağını, bütün Araplardan ayrılacağını, malının ve ırzının saldırıya maruz kalacağını bilmelidir. Bütün bunları öğrendikten sonra ya biat etmeli ya da biatı reddetmelidir. Mümtehine suresinde geçtiği gibi sadece kadınlar biatı üzerine de kalabilirler. Kadınlar biatı Mümtehine suresi 12. ayette geçmektedir. Ama erkekler biatının, savaş biatının sınırları, şartları ve tabiatı budur. İslami hareket kendisine bağlı olanlara karşı çok sadık ve açık sözlü olmalı, onları aldatmamalı, zaferin iki yay aralığı kadar belki de daha yakın olduğunu telkin edip onları güzel düşlerle uyuşturmamalıdır. Gerçeklerin açıkça ortaya konması gerekir. Böylece ciddiyetin, dürüstlüğün kendine özgü gücünden yararlanılmış olunur. Nerede ve ne durumda olduğumuzu bilirsek ne yapmamız gerektiğini de daha kolay kavramış oluruz. Biz Allah-u Teala'ya Resulünden daha yakın ve Allah için Resulullah Aleyhisselam'ın sahabesinden değerli değiliz. Gidiş yolu budur. Kim bu esasa razı olursa hoş geldi, safa geldi. Buyursun gelsin ve biat etsin. Kim buna razı olmazsa bu onun kendi bileceği bir iştir. Fakat aldatma, gizlilik, kapalılık ve hoş gösterme olmamalıdır. Mücadeleyi tahrif etmek isteyenler ve neticelerine katlanamayacak olanlar daha yolun başındayken safın dışında olmalıdır. Yolumuz uzun, zor ve güçlüklerle doludur. İşte Ensar'ın liderleri. Onlar mücadelenin bilincindeydiler. Kendilerine bağlı olanları aldatmadılar. Onları hayal alemine sürüklemediler. Aksine biatı durdurup durumun tehlikesini, neticesini açıkladılar. Getirebileceği güçlük ve belaları belirttiler. Sonra ne oldu? 2. Biz mallarımızın yok olması ve eşrafımızın katledilmesi pahasına onu kabul ediyoruz. Ey Allah'ın elçisi! Eğer buna bağlı kalırsak bizim çıkarımız nedir? Dediler. O da cennettir diye karşılık verdi. İnancı olmayan hangi siyasi müttefik böyle bir çıkarı kabul eder? Cennetin var olduğuna bile inanır mı acaba? Öyleyse savaş bizim savaşımızdır. Mümin askerlerin savaşıdır. Yeryüzündeki geniş ve sağlam İslam temelinin savaşıdır. Özellikle bu merhalede güdülen gaye siyasi ittifaklar oluşturmak değil, küfürle İslam'ın arasını tamamen ayırmak ve iç yapıya yönelmektir. Şu an içinde bulunduğumuz şartlar Akabe biatının şartlarıdır, savaş biatının şartlarıdır. Kişisel korunma ve hatta Allah'a davet edebilmek için himaye altına girme merhalesini aşmış bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz merhale, düşmanla açıkça karşı karşıya gelme merhalesidir. Yeryüzü kuvvetlerine karşı savaşma merhalesidir. Cephanemiz sağlam temellerimizdir. Sarısı ve siyahıyla bütün insanlarla savaşmaya, bütün Araplardan ayrı kalmaya, malının ve ırzının saldırıya uğramasına karşılık cennete razı olan, tek mükafat olarak cenneti kabul edip ahdine sadakatle bağlı kalmaya hazır olan mümin. İşte bizim aradığımız insan tipi budur. Kendisine biat ettiğimiz Allah-u Teala'nın katında Resulullah Aleyhisselam'ın da belirttiği gibi cennetten başka bir mükafat yoktur. Zafere ulaşıldığında biz olmayabiliriz ama şehitler nesli olabiliriz. Zaferin gelmesi kaçınılmazdır. Fakat bize mi? Bunu bilemeyiz. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği söz bu şartlara bağlı kalanlara cenneti nasip etmektir. Allah-u Teala Resulünün de bu sözü kendi adına vermesine razı olmuştur. Ama zafer Rabbani bir vergidir. Allah-u Teala onu davası için seçtiği bir zamanda nasip eder. Ama düşmanların yardımıyla sağlanan zaferler gerçek zaferler değildir. O yardımlardan düşmanların ne çıkarlar umduklarını iyi düşünmek gerekir. İslam prensiplerine bağlı kalmaksızın elde edilen zaferlerin varacağı son nokta hüsrandır. Bundan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde İslam devleti kurulmadan önce bütün insanlara karşı savaş sancağını taşıyan nesile Allah-u Teala'nın katında cennetten başka bir vaat yoktur. 3. Elini uzat dediler. Elini uzattı ve ona biat ettiler. Ticaretimiz kazançlıdır. Ne bırakır ne bıraktırırız dediler. Ey Esad, elini bizden çek. Bizi önlemeye çalışma. Allah'ın adına yemin ederiz ki bu biatı ne bırakır ne de ondan vazgeçeriz dediler. Cabir, cenneti vaat etti dedi. Hadiseye şahit olan iki kadının biatı ise sözle olmuştur. Resulullah aleyhisselam kesinlikle yabancı bir kadının elini tutmamıştır. Görüşmeciler biatı kabul ettiler. Bir tek kişi bile çekinmeksizin topluca Resulullah aleyhisselama biat ettiler. Hatta iki kadın bile savaş biatı üzerine biat etti. İkisi de biatlarına sadık kaldılar. Ümmü Ammara radıyallahu anha Uhud günü tam 12 yara alarak gazi oldu. Müseylemetül Kezzab oğlunu parça parça doğradı. Buna rağmen bir an dahi gevşemedi ve tereddüt etmedi. Bu biatla kadınlar birer erkeğe dönüştüler. İçlerinden seçkin kişilerin katledilmesi pahasına tüm insanlara karşı savaşmaya biat ettiler.
2: Özellik. İslami hükümetin seçim yoluyla teşekkülü. Mübarek Furi şöyle diyor. Biat yapıldıktan sonra Resulullah aleyhisselam kavimlerini temsil edecek ve biatın şartlarını uygulamada sorumluluk yüklenecek 12 liderin seçilmesini istedi. Onlara, bana içinizden yaptıkları işlerde kavminizden sorumlu olacak 12 tane temsilci çıkarın dedi. Bunun üzerine hemen 12 kişi seçildi. Bunlardan 9'u Hazreç'ten, 3'ü de Eus'tendi. Bu temsilcilerin seçilmesinden sonra Peygamber aleyhisselam sorumlu liderler olmaları sıfatıyla onlardan başka bir söz aldı. Onlara, siz havarilerin İsa bin Meryem'e kefil oldukları gibi yaptıkları bütün işlerde kavminize kefilsiniz. Ben de kavmime, Müslümanlara kefilim dedi. Onlar da evet dediler. Evet, mesele henüz bitmemişti. Resulullah aleyhisselam her zaman kendisine biat edenlerle iletişim kuramazdı ve bütün İslam ümmeti bu şekilde biat edemezdi. Onun için doğrudan doğruya tabandan sorumlu olan bir yönetici kadronun oluşması gerekiyordu. 1. İslami sistemde seçim anlayışı ana anlayıştır. Garip olan şey İslami hareket saflarında bu prensip hakkında tartışanların bulunmasıdır. Bu konuda tartışanların düşünceleri İslam'da emirin Allah-u Teala'ya karşı gelmediği sürece tartışılamayan mutlak hüküm sahibi olduğu ve yönetici kadronun seçiminde geniş tabanın görüşüne itibar edilmeyeceği biçimindedir. Şüphesiz bu düşünce tarzı yanlıştır. Eğer yeryüzünde Müslüman tabana sormadan görüşünü kullanma hakkına sahip biri olsaydı o da Resulullah Aleyhisselam olurdu. Çünkü o Allah-u Teala'dan vahiy ile destekleniyor ve onunla konuşuyordu. Resulullah aleyhisselam sorumlu şahısların seçimini kendi yapabilirdi. Birinci Akabe biatında kendisine biat etmiş olanlar arasından kimilerini kendisi seçebilirdi. Fakat Resulullah aleyhisselam bunu yapmadı. Onun bu davranışı yöneticinin nasıl seçileceğine yol göstermiş ve seçimde ana prensibin cemaatin çoğunluğunun özgür iradesine dayanmak olduğunu ortaya koymuştur. Peygamberimiz aleyhisselam uzaktan veya yakından hiçbir şekilde bu seçime karışmamıştır. Peygamberimizin bu uygulamasından şura hükmünün kurallarını ve onun pratik uygulamasını öğrenmeye ne kadar muhtacız? 2. Bir kişinin sorumluluğu o kişinin yetkisine göredir. Resulullah aleyhisselam bu 12 temsilciyi sorumlu liderler olarak kabul ettikten sonra onların sorumluluklarını belirlemiştir. Onlara, kavimlerinden Müslüman olup Akabe'de biat eden ve Yesrib'de ikamet edenlere kefil olma görevini vermiştir. Kavimlerinden Müslüman olanların davranışlarından, disiplininden, itaatinden, bu yeni dinin emirlerine uymalarından ve hükümlerini çiğnememelerinden onlar sorumludur. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında onlar hesaba çekilecektir. Madem ki yöneticinin hükmetme ve yönlendirme yetkisi vardır, öyleyse tabanın yapmış olduğu hatalar yüzünden onlar hesaba çekilir. 3. Resulullah Aleyhisselam'ın kendi nefsini sorumluluktan muaf tutmamasıyla peygamberliğin azameti ortaya çıkmaktadır. Ben de kavmime, Müslümanlara kefilim diyerek sorumluluktaki eşitliği ilan etmiştir. Onların, mümin askerlerin, Mekke'deki Müslümanların davranışları ve hataları hakkında Resulullah Aleyhisselam'la tartışmaya hakları vardır. Resulullah Aleyhisselam, kavminden Müslüman olanlara kendini kefil gösterdiğine göre dünyada soru sorulamayacak ve hesaba çekilemeyecek hiçbir kimse yoktur. Evs ve Hazreç arasındaki bu az harbinin kanının daha kurumamış olduğunu hatırladığımızda seçilmiş olan bu hükümetin sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Her an için aralarındaki savaşın yeniden tutuşması mümkündü. Evs ve Hazreç'ten oluşan bu koalisyon hükümetinin yerini pekiştirerek Medine'deki istikrarı garanti altına alması, zor durumları tedavi etmesi ve yeniden bir savaşın çıkmasına engel olması gerekiyordu. Evs'i ile Hazreç'i ile bütün Müslümanların tam bir birlik oluşturmaları gerektiğini düşündüğümüz zaman durumun ne kadar zor ve meşakkatli olduğu ortaya çıkıyor. Mühim olan sadece aralarındaki kini azaltmak değildi. Mühim olan aralarında karşılıklı sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birliğin oluşmasıydı. Hükümet üyelerinin yüksek bir anlayışa sahip olmaları gerekirdi. Geçen zaman bu hükümetin ne kadar yeterli olduğunu, bütün bu zorluklarla nasıl baş edebildiğini ve Allah'ın yardımıyla nasıl örnek bir cemaat oluşturduklarını göstermiştir. Allah'ın onlara yaptığı övgüyle Müslümanlar için eşi bulunmaz bir örnek teşkil ediyorlardı. Allah-u Teala onlar hakkında daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler hicret edip de kendilerine gelen kimseleri severler. Onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir. Haşr suresi 9. ayet buyurmaktadır. 5. İç safları pekiştirmek, nefisleri bir hedefe doğru pekiştirmek, tabanı yönetici kadroya kuvvetli bir güvenle bağlamak, kişinin en zor işlerinden biridir. Birbirinden değişik kişilikler, birbirinden uzak duygular ve zaman zaman meydana gelen sürtüşme ve çekişmelerle yönetici kadrolar imtihan edilirler. Başarısız olunursa bu ihtilaflar tabandaki saflara ulaşır, şu kişi veya bu kişi etrafında gruplaşmalar olur ve böylece aradaki uçurum büyür, aradaki boşluk kapatılamaz hale gelir. Bu gibi durumlarda cemaatin emrinin çok büyük bir rolü vardır. Safları toplamada, ihtilafları gidermede, insanları ve grupları uzlaştırmada büyük rol oynar. Aynı zamanda bu safı uzlaştırmaktan ve birbirine bağlamaktan sorumlu olan da odur. Birliğin oluşmasında yardımcı, Allah-u Teala'nın nasip edeceği muvaffakiyettir. Beşerin gücü bunun karşısında aciz kalır. Bu konuda Allah-u Teala'nın Resulullah Aleyhisselam'a olan şu kavli bizim için yeterlidir. Seni ve inananları yardımıyla destekleyen, kalplerini uzlaştıran O'dur. Eğer yeryüzünde olan her şeyi sarf etsen bile sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah onları uzlaştırdı. Doğrusu O güçlüdür, hakimdir. Enfal Suresi 63. Ayet.
3: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: İkinci özellik. Yönetici kadro mütarekeyi belirliyor. Mübarek Furi şöyle diyor. Anlaşma tamamlanıp herkes dağılmak üzereyken şeytanlardan biri durumu keşfetti. Şeytanın durumu keşfetmesi anlaşmanın son anlarında olmuştu. Onun için Kureyş liderlerine gizlice durumu bildirmesinin ve bu şekilde Kureyş'in Müslümanlara ani bir baskın yapmasını sağlayabilmesinin imkanı yoktu. Şeytan durumu Kureyşlilere hemen bildirebilmek için yüksek bir yere çıkıp çok keskin bir sesle "Ey El-Ehâşib" veya "El-Cebâcib" dipnot. Arapçada El-Ehâşib kelimesi kılınçların güzel bir şekilde nakışlanıp parlatılmış olan demir kısımlarına denir. O zamanlarsa Araplar Mekke ve Mina halkına El-Ehâşib halkı derlerdi. Yukarıda yazar parantez içinde El-Cebâcib kelimesini kullanmıştır. Bu kelime davul ve işkembe anlamına gelir. Eskiden Araplar Mina'da kesimin yapılıp işkembelerin atıldığı yere El-Cebâcib, Ora halkına da El-Cebâcib halkı derlerdi. Rivayette geçen Abbas'ın Mina halkına bir baskın düzenleriz sözü bu manayı desteklemektedir. Ey El-Ehâşib! Halkı sizinle savaşmak üzere toplanan Muhammed'le onun yanındaki gruba bir şeyler yapamaz mısınız diye bağırmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam, bu Akabe'nin habisi, ey Allah'ın düşmanı. Allah'ın adına yemin ederim ki senin yüzünden burayı boşaltacağız dedi. Sonra oradakilere kafilelerine dönmeleri için emir verdi. Şeytanın sesi duyulduğu zaman Abbas bin Nadil'e, seni hak ile gönderenin adına yemin ederim ki eğer istersen yarın kılıçlarımızla Mina halkına bir baskın düzenleriz dedi. Resulullah Aleyhisselam henüz bununla emrolunmadık fakat kafilenizin başına dönün dedi. Onlar da kafilelerine dönerek orada sabahladılar. Dünya tarihinde eşine rastlanmayan bu biat yapılırken yeryüzünün tağutları neredeydiler? Liderleri biat ederken Medine müşrikleri neredeydiler? Allah'a karşı çıkan ve Resulünü yalanlayan Kureyş neredeydi? Biat bitip bu seneden sonra

köle ve müttefiklerini katmıyoruz. Bütün bunlar neredeydiler? Hepsi istirahate çekilmişlerdi. Allah-u Teala bu mümin grubu muhafaza ediyordu. Uyumayan tek bir kişi vardı. O da kininden dişlerini gıcırdatan ve pişmanlıktan parmaklarını ısıran lanetlenmiş şeytandı. Yeryüzündeki bütün müttefiklerinin gelmesini bekledi. Onlardan hiçbiri bu tehlikeli biatı bozmak için harekete geçmeyince kendini tutamayıp "Ey el-ehâşi behli! Sizinle savaşmak üzere toplanan Muhammed'le onun yanındaki gruba bir şeyler yapamaz mısınız?" diye bağırmaya başladı. Öyleyse şeytan Allah yolunda cihad için yapılan bütün biatları bozmak için hiç uyumadan beklemektedir. Kendini ve müttefiklerini bu harbin dışında kabul etmemiştir. Bu onun görevidir. Bütün bu zaferleri gerçekleştiren Peygamberimiz Aleyhisselam'ın siyasi dehası şeytanı alt etmişti. Müşrikler de birer ölü gibi gafletteydiler. Ne olup bittiğinin farkında bile değillerdi. Bu olayda günümüzdeki İslami hareketin ders alacağı birçok hikmet vardır. Şeytanın bu nidası karşısında biat edenler kınlarından çekmek üzere ellerini kılıçlarının kabzalarına koyup "Ey Allah'ın elçisi, eğer istersen yarın kılıçlarımızla Mina halkına bir baskın düzenleriz" dediler. Biat henüz yapılmış olmasına rağmen biatın bentlerini uygulamaya hazırdılar. Hatta bundan daha da fazlasına Resulullah Aleyhisselam'ı Mekke'de korumaya hazırdılar. Bunun akabinde Peygamberimizin yüce cevabı geldi. "Henüz bununla emrolunmadık. Fakat kafilelerinizin başına dönün." Ani bir tepki ve büyük bir heyecanla 70 kişinin şehit düşebileceği bir savaşa girmekle plansız olarak dökülen ve hedefe doğru akıtılmayan her damla kanın sorumluluğu arasında ne kadar fark vardır? Allah katında Müslümanın kanı Kabe-i Müşerrefe'den daha hürmetlidir. Bu kan karşılıksız olarak nasıl dökülebilir? Savaşın vakti henüz gelmemiştir. Fakat savaşa hazırlanmak gerekir. Savaşın yerini ve zamanını Peygamber Aleyhisselam belirleyecektir. Askerlerin görevi de ellerinin devamlı tetikte ve tecihizatta olmasıdır. Yönetici kadronun görevi ise bundan çok daha büyüktür. Savaşa girmek için çeşitli ihtimalleri gözden geçirmelidir. Çünkü akıtılan her damla kan kıyamet gününde bu yöneticilerin başlarına dikilip "Hangi yolda akıtıldık?" diye soracaktır. O zaman ne cevap verecekler? Askerin kendisinden istenilen her anda elinin tetikte olması nasıl görevi ise, istenildiğinde o tetikten elini kaldırıp hiç itiraz etmeden kafilesine dönmesi de görevidir ve uygulaması daha zordur. Fakat kabilelerinizin başına dönün. Ne yüce bir ders, ne muhteşem bir ibret. Bütün hacıların savaşa hazır olması, kılıçlarımızla Mina halkına bir baskın düzenleriz demeleri, dağılmak için verilen bir tek işaretle kafilelerinin başlarına dönüp 70 küsur kişinin geldikleri gibi sessizce yerlerine dönerek çevrelerinde uykuya dalmış kişilere karışması, hiç kimsenin onların ne gidişinden ne de gelişinden haberdar olamayışı ne muhteşem bir sahne.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
2: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
1: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 0065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'usi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. سورة حج سورسي آيات 18 ve devamı. Bu ayetle birlikte bir secde borcumuz oldu. Oturduğumuz şu ortam secde etmeye müsait olmadığı için buradan çıkıp da evlerinize varır varmaz inşallah bir secde gerçekleştirin. Okuduğum ayet secde ayetiydi. Elem tera, görmüyor musun? اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a secde ediyor. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, güneş, ay. وَالنُّجُومُ, yıldızlar. وَالْجِبَالُ, dağlar. وَالشَّجَرُ, ağaçlar. وَالدَّوَابُ, ve diğer varlıklar, diğer hayvanlar. Ve kesirun minen nas, insanlardan birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Ve kesirun hakka aleyhil azab, insanlardan pek çoğuna da secde etmedikleri için Allah'ın azabı hak oldu. Allah'ın azabını hak ettiler. Ve men yuhinillahu fema lehu min mukrim, Allah kimi alçaltmışsa artık onu yüceltecek yoktur. İnna Allahe yef'alu ma yeşa, şüphesiz ki Allah dilediğini yapar, dilediğini yapandır. Evet, Rabbimizin bu ayeti kerimesinden öğreniyoruz ki göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'a secde ediyormuş. Madem ki göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'a secde ediyor, madem ki bütün varlıklar programlarını Allah'tan alıyorlar, madem ki bütün varlıklar Allah'ı dinliyorlar, Allah'a itaat ediyorlar, madem ki bütün varlıklar Allah'ın kendileri için çizdiği programı icra ediyorlar, Allah'a secde ediyorlar ve madem ki Rabbimiz ezeli ve ebedi ilmiyle bu konuyu bize anlatıyor, bize bildiriyor, öyleyse o varlıklardan birisi olarak bizler de Rabbimize secde etmek zorundayız. İnşallah evlerinize varır varmaz bir secde gerçekleştirin. Gerçekten de insan öteki varlıklardan önce Allah'a secde etmek zorunda olan bir varlıktır. Düşünün, Allah insanı mükerrem kılsın, Allah insanı diğer varlıklardan üstün bir konuma getirsin ve sonra bu insan diğer varlıklardan ayrılarak Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten çok ayıp bir şeydir. Allah insanı bütün varlıklara halife yapsın, bütün varlıkları insanın emrine versin, insanı çok üstün bir konuma getirsin, sonra da insan Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten insanlık adına çok ayıp bir yüz karasıdır. Yani insan Allah'ın göklere yüklediği, yere teklif ettiği, dağlara teklif ettiği emaneti insan yüklensin. Bu işte ben varım desin. Sonra da insan diğer varlıklardan ayrılıp Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten çok acayip bir şeydir. Öyleyse biz herkesten önce Allah'a secde etmek zorundayız. Peki secde nedir? Secde, Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, başım canım üstüne ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum demenin adına secde denir. Bir iki örnek vereyim. Mesela Allah'tan namazın farz olduğu emrini mi aldınız? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen uygulamaya başlıyorum, namaz kılmaya başlıyorum dediğiniz anda o emrin secdesini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Mesela bir kadın tepeden tırnağa örtünmek zorunda olduğu bilgisini mi aldı Allah'tan? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi. Alerra'us vel ayn, başım gözüm üstüne ya Rabbi, hemen örtünüyorum dediği anda, örtündüğü anda işte o emrin secdesini yerine getiriyor demektir. Mesela ilmin farz olduğuna dair Allah'tan bir bilgi mi aldınız? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, hemen ilim öğrenmeye, Kur'an sünnet tanımaya başlıyorum ya Rabbi diye ilim öğrenmeye başladığınız anda siz o emrin secdesini yerine getiriyorsunuz demektir. İşte secde budur. Müminler, Allah'a secde eden kullar yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün varlıklarla uyum içinde, insicam içinde, barış içinde yaşayan insanlardır. Bakın, Rabbimizin bu ayeti kerimesinden öğrendiğimize göre demek ki göklerde, yerde, canlı cansız ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyor, hepsi Allah'a secde ediyor, Allah'a kulluk ediyor. Dolayısıyla Allah'a secde eden, Allah karşısında boyun büken, Allah'tan intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi diyen, ukalalık etmeyen bir mümin, tüm varlıklarla uyum içinde hayat yaşayan, onlarla barışık bir hayat yaşayan kişidir. Ama kim ki Allah'a secde etmez, kim ki Allah karşısında varlık iddiasında, bilgi iddiasında bulunur, Allah'a kulluğa yönelmezse, bilelim ki o kişi, yani kafir kişi, secdesiz kişi, göklerde ve yerde canlı cansız ne kadar varlık varsa onlarla çatışma içinde, kavga, savaş içinde hayat yaşayan kişidir. Hatta kafir, bırakın çevresini, kendi azalarıyla, kendi bedeniyle bile, kendi organizmasıyla bile savaş halinde, uyuşmazlık halinde, kavga halinde yaşayan insandır. Çünkü insanın bütün organları Allah'a itaat ediyor. İnsanın bütün azaları Allah yasalarına teslim oluyor. Ama iradi hayatında kişi Allah'a boyun büküp secde etmezse kendisiyle bile, organlarıyla bile çatışma içinde bir hayat yaşayan kişidir, kafir. Allah korusun. Bakın, kimi insanlar çevre faktörünü gündeme getirerek secdesizliğine mazeretler üretmeye çalışır. Kimi insanlar çevresini öne sürerek ne yapayım? Çevrem bozuk. Ne yapayım? Köyüm iyi değil. Ne yapayım? Mahallem bozuk. Ne yapayım? Okulum bozuk. Ne yapayım? Müdürüm, amirim bozuk. İnsanlar İslam yoluna gitmiyorlar ki ben de gideyim. İnsanlar Allah'a secde etmiyorlar ki ben de edeyim. Çevrem izin vermediği için ben secde edemiyorum. Çevrem izin vermediği için ben örtünemiyorum. Çevrem izin vermediği için ben namaz kılamıyorum. Çevrem izin vermediği için ben Müslümanca bir hayata giremiyorum diyen insan yalan söyler. Niye? Çünkü bakın, bu ayetin delaletiyle insanın çevresindeki canlı cansız bütün varlıklar Allah'a secde ederken, bütün varlıkların Allah'a secde ettiği bir dünyada, bir alemde bir insanın çevresinde az secde etmeyen varlık var. İşte insanın dışındaki bütün varlıklar secde ediyor. Böyle bir atmosferde bir insanın kulluk etmesi, secde etmesi secdesizliğinden daha kolaydır. Kulluğa yönelmesi, kulluktan uzak kalmasından çok daha kolaydır. Çünkü çevresinde herkes Allah'a kul. Çevresinde herkes onun desteğinde. Canlı cansız ne kadar varlık varsa hepsi Allah'a secde ediyor. Dolayısıyla bir insanın çevresini bahane ederek secdesizliğine ya da kulluk dışı hayatına mazeretler üretmesinin hiç mi hiç anlamı yoktur. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu gerçeği anlattı. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ Ama insanlardan birçoğu secde etmediği için, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğa yönelmediği için, onlara azap, Allah'ın azabı hak oldu. Onlar Allah'ın azabını, gazabını hak ettiler. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Allah kimi alçaltmışsa artık onu yüceltecek yoktur. Onu üstün bir konuma getirecek yoktur. Allah kendisine secde edenleri yüceltiyor, secde etmeyenleri de alçaltıyor. Kim secde etmedi diye Allah onu alçaltmışsa artık onu üstün bir konuma getirecek yoktur. Onu yüceltecek yoktur. اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Onun arzusunun, onun iradesinin önüne geçebilecek hiçbir güç ve kuvvet, hiçbir engel yoktur. هَذَانِ اِخْتَصَمَانِ هَذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوا ف۪ي رَبِّهِمْ İşte Rableri konusunda sürekli tartışan iki grup insan. Bakın burada Rabbimiz iki tip insandan söz edecek. İnsanları iki gruba ayıracak. Allah konusunda, Rableri konusunda tartışan, hasımlaşan işte iki tip insan var yeryüzünde. İki grup insan var. Bunlardan birisi Allah var diyen, Allah'a kulluk eden müminler. İkincisi de Allah yok diyen, Allah'ı inkar eden kafirler. Kafirlerin birçok alt kategorileri var ama Allah onların hepsini bir sınıfta toplamış. İşte yeryüzünde secde etmeyen kafirler ve secde eden müminler var. İki grup insan var. Allah'a kulluğun sembolü olan Adem'in safında yer almış müminler, Allah'a secdenin sembolü olan melekler safında yer almış secdeliler, müminler, bir de Allah'a isyanın sembolü olan iblis safında yer almış secdesizler. İşte kıyamete kadar karşımızda duran bu iki grup insan var. Secdeliler ve secdesizler, müminler ve kafirler. Bakın Rabbimiz bu iki grubun neticesini anlatacak bize. Sonra buyuracak ki ey kullarım, işte iki grup ve işte bu iki grubun gideceği yer. İyi düşünün, şu anda hayattasınız, şu anda fırsat elinizde, kararınızı iyi verin, seçiminizi iyi yapın diye Rabbimiz, bakın secdelilerin ve secdesizlerin, iblis safında yer alanlarla Adem safında yer alan müminlerin neticelerini çok açık ve net çizgilerle Allah bize şöylece anlatacak. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafirler, şu örtenler, örtbas edenler, Allah'a secdeyi gerçekleştirmeyenler, Allah'ı kabul etmeyenler, Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ Onlara ateşten bir elbise biçilecek. Aman ya Rabbi! Ateşten bir elbise biçilecek onlara. Kitabımızın bir başka suresinde daha önce okumuştuk. Onların elbiseleri katrandandır diyordu Rabbimiz. Katran şiddetli yanıcı bir maddedir. Yani cehenneme atıldıkları zaman henüz ateşe varmadan yarı yolda ateşi görünce gürleyiveren, yanıveren, patlayıveren bir maddedir katran. Bir başka surede Rabbimiz onların elbiseleri katrandandır diyordu. Burada da bakın diyor ki onlara ateşten bir elbise biçilecek. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَم۪يمِ Bir de onların başlarından aşağıya doğru 10 bin derece 15 bin derece erimiş madenin eriği var ya, böyle kor gibi, su gibi akar gider maden eriği, onların beyinlerinden, başlarından aşağıya da o maden eriği dökülecek. Allahu Ekber. Yusharu bihi ma fi butunihim vel culud. O maden eriğinin etkisi altında karınlarında ne varsa, ciğerleri, bağırsakları dahil karınlarında ne varsa, bir de vel culud, derileri bir anda yanı verecek, eriyi verecek. Allahu Ekber. Fakat bunu şöyle anlıyoruz. Onların derilerinin erimesi, azapların bitmesi, azaplarının tükenmesi anlamına gelmeyecek. Çünkü Kur'an'ın bir başka suresinde Allah diyor ki: "Kullema nazicet culuduhum beddelnahum culuden gayraha liyazuqul azab." Onların derileri her yandıkça yeni bir deri giydireceğiz. Azapları ilelebet devam etsin diye, azapları bitmesin diye. Bakın, başlarından aşağıya maden eriği dökülüyor. 10 bin derece kaynamış maden dökülüyor. Karınlarında ne varsa eriği veriyor. Derileri de yok oluyor, eriyor ama yeni bir deri giydirecek Rabbimiz. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَد۪يدٍ. Bir de onlar için demirden topuzlar var, demirden balyozlar var ki zebanilerin elinde kemiklerini un ufak edecek, beyinlerini paramparça edecek. Zebanilerin elinde, meleklerin elinde demirden topuzlar var, demirden balyozlar var onlar için. Kullema aradu en yahrucu minha min gammin, gamdan, kederden, üzüntüden dolayı ne zaman ki o cehennemden çıkmak istediler, şöyle ateş yükseldikçe onlar da yükselecekmiş, acaba çıkıyor muyuz diye, acaba azabımız bitti mi diye bir ümide kapılacaklarmış. Bakın Allah diyor ki u'idu fiha, onlar tekrar o cehenneme, o azabın içine iade edilecekler ve onlara denecek ki vezuku azabel harik, haydi şu yangın azabını, şu alevli azabı bir tadın bakalım. Hainler, dünyada cenneti ve cehennemi gündeme getirmiyordunuz. Cenneti ve cehennemi yok farz ediyordunuz. Diriliş yok diyordunuz, hesap kitap yok diyordunuz. Allah'a secde etmiyordunuz da kendi kendinize secde ediyor, kendiniz gibi zavallılara secde ediyor, onların yasalarını uygulamaya, onların çektiği yere gitmeye, onlara dua etmeye, onlara sığınmaya, onların arzularını yerine getirmeye çalışıyordunuz. Onlara kul köle olmaya çalışıyordunuz. Hadi bakalım, reddettiğiniz, olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz, mümkün değil dediğiniz şu yangın azabının tadına bir bakın bakalım. Evet, işte secdesizlerin neticesi, bundan sonra müminlerin, secdeli müminlerin neticesini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Şüphesiz ki Allah iman eden ve salih amel işleyen, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan, iman eden ama imanı sadece ağızlarından geveleyi vermekle bırakmayan, inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getiren, yani iman kaynaklı, inanç kaynaklı bir hayat yaşayan, Allah'la barışık bir hayat yaşayan, fıtratlarına uygun salih amel işleyen kimseleri Allah İdhal buyuracak. Cennetin tecri min tahtihel enhar. Cennetlere koyacak Allah onları. Zemininden ırmakların akıp durduğu ya da o müminlerin tahtı tasarruflarında, yetkileri altında suların, ırmakların çağlayıp durduğu, süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının ve su ırmaklarının çağlayıp durduğu cennetlere koyacak Allah onları. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ. O müminler o cennette altın ve inci takılar takınacaklar. Allahu Ekber. Kralların, dünya meliklerinin süslendiği altın ve inci takılar takınacak. O müminler, bu dünyada haramdı erkeklere ama orada helal onlara. وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٍ. Onların elbiseleri de orada ipektendir. İpeğin her tonunda, her renginde ince ve kalın ipek elbiseler giyecek o müminler orada. İşte bakın Allah ne kadar da güzel bir mukayese yaptı. Az evvel cehennemliklerin elbisesini anlattı. Neydi onların elbisesi? Ateşten ya da katrandandı. Müminlerin cennetteki, secdelilerin cennetteki elbiseleri ise ipektendir. Devam ediyor Rabbimiz. Vehudu ila tayyibi minel kavli. O müminler sözün en güzeline hidayet olundular. Sözün en güzeline ulaştırıldılar. Sözün en güzeli Allah sözüdür. Sözün en güzeli Kur'an'dır. Sözün en güzeli vahiydir. Sözün en güzeli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. Sözün en güzeli Allahu Ekber sözü, elhamdülillah sözü, subhanallah sözüdür. Allah'ın yardımıyla o müminler dünyada sözün en güzeline hidayet olundular, sözün en güzeline ulaştırıldılar, sözün en güzeline tabi oldular, sözün en güzelini söylediler. Vehudu ila sıratil hamid, bir de hamid olan, göklerde ve yerde övülen, övgüye layık olan Allah'ın sırat-ı müstakimine, dost doğru yoluna ulaştırıldılar dünyada o müminler. Elhamdülillah. Şu anda bizler sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Hamid olan Allah'ın, övülmüş olan Allah'ın, övgüye layık olan Allah'ın yine hamid olan dost doğru yolu üstündeyiz. Allah hamiddir. Allah'ın sırat-ı müstakim isimli yolu da hamiddir, yani övülmüştür. Dolayısıyla o yolda gidenler de hamiddir, yani övülmüştür. Öyleyse Müslümanlar yeryüzünün övgüye layık insanlarıdır. Yeryüzünün en şerefli insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en övülmüş insanları Müslümanlardır. İşte o yola girmekle biz kendi kendimizi övülmüş bir konuma çıkardık. Rabbimiz bize bunu lütfetti. Ama beri tarafta yine kafirlerden söz edecek Allah. Kıyaslamayı yine sürdürecek. Bakın buyurur ki: İnnellezine keferu, şu küfredenler, örtenler, örtbas edenler, fıtratlarını örtenler, Allah'ı örtüp örtbas ederek bir hayat yaşayanlar, göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı görsel ve işitsel ayetleri örterek bir hayat yaşayanlar var ya, وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, bir de insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, kim onlar? Önceki derslerimizde de anlattı Rabbimiz, önceki surelerde, Allah'ı yanlış tanıtarak insanları Allah yolundan alıkoyanlar, Allah'ın dinini, Allah'ın hayat programını yanlış tanıtarak insanları Müslümanlıktan soğutanlar, Allah'la kulları arasına barikatlar koyarak, Allah'la kitapları arasına, insanlarla kitapları arasına, insanlarla dinleri arasına barikatlar koyarak, din eğitimini yasaklayarak, şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an eğitimi yasaktır diyerek, ya da işte şunları şunları yapmanız yasaktır diyerek, din ile insanların arasına yasaklar koyarak, böylece insanları Allah'a kulluktan soğutanlar, uzaklaştıranlar var ya. Bir de vel mescidil harami, insanları mescidi haramdan engelleyenler var ya. Bakın bunlar dün Mekke müşrikleriydi. Sevgili peygamberimizi ve beraberindeki bir avuç Müslümanı mescidi haramdan engellediler. Peygamber Efendimizin ve beraberindeki Müslümanların mescidi haramda Allahu Ekber demelerine izin vermediler. Mescid-i Haram'da Müslümanların namaz kılmalarına izin vermediler. Allah'ı yüceltmelerine izin vermediler. Bir defasında sevgili peygamberimiz Mescid-i Haram'a girmiş, namaz kılıyordu. Ebu Cehil ve çevresindeki hempaları Peygamber Efendimiz secdedeyken bir devenin işkembesini koydular üzerine. Peygamber Efendimiz'e işkence ettiler. Yani bakın, önceleri Peygamber Aleyhisselam Mekke'de zuhur edinceye kadar önceleri Mescid-i Haram'ın hukukuna riayet eden, onun kutsallığını bilen Mekke müşrikleri, hatta bir dönem babasının katili bile eğer Mescid-i Haram'a sığınmışsa kimse ona dokunamıyordu. Kimse onu cezalandıramıyor, onu oradan çıkaramıyordu. Bu kadar Kabe'nin hürmetine riayet ediyorlardı. Ama Peygamber Aleyhisselam'ı ve beraberindeki bir avuç Müslümanı Kabe'ye sokmadılar. Mescid-i Haram'dan engellediler. Bakın devamında diyor ki Rabbimiz, اَلَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً, ki biz o Mescid-i Haram'ı insanlar için ortak ibadet mahalli, ortak istifade alanı, ortak kullanım alanı kıldık. El-akifu fihi vel-bat, gerek Mekke'de oturan Mekke'nin yerlileri, gerekse dışarıdan gelen, badiyeden gelen misafirler için biz Mekke'yi, Mescid-i Haram'ı ortak bir kullanım alanı, ortak bir ibadet alanı kıldık. Bu ayet üstünde biraz konuşacağım. Ne dedi Rabbimiz bu ayeti kerimesinde? Bakın, bu ayeti kerimede anladığımıza göre gerek Mekke'de oturanlar, gerekse taşradan, dışarıdan, badiyeden gelenler için Mescid-i Haram eşittir ortak bir kullanım alanıdır, ortak bir kulluk alanıdır. Yani orada hiç kimsenin egemenlik yetkisi yoktur. Orada hiç kimsenin mülkiyet hakkı yoktur. Ne bir insanın, ne bir ailenin, ne bir cemaatin, ne bir toplumun, ne bir krallığın orada mülkiyet hakkı yoktur. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den bir iki hadis okuyayım. İbni Abbas Efendimiz Peygamber Efendimiz'in şu hadisini bize aktarıyor. Allah Mekke'yi yolcular için konaklama yeri kıldı. Dolayısıyla Mekke'nin toprağı satılmaz, evleri de kiraya verilmez. İşte bu Peygamber Efendimiz'in bir hadisi. İkinci bir hadisini daha okuyayım. Allah Mekke'yi Müslümanlar için haram bölge kılmıştır. Oranın toprağını satmak haramdır. Evlerini kiraya vermek, yani oraya gelen insanlardan ücret almak haramdır. İşte Peygamber Efendimiz'in iki tane hadisini okudum. Abdullah İbni Ömer Efendimiz der ki, Hazreti Ömer halifeliği döneminde Mekke'de oturan insanlara şunu emrederdi. Ey Mekkeliler, evlerinizin kapısını açık tutun. Gelen misafirleri barındırın, yedirin, içirin. Onlardan bir kuruş bile sakın ücret almayın. Çünkü burası Müslümanların ortak malıdır. Allah bu bölgeyi sevaen, el-akifu fihi vel-bat, gerek Mekke'de oturanlar için, gerek dışarıdan gelenler için ortak bir kullanım alanı kıldı buyurur. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde. Ömer bin Abdülaziz son halife, Ömer bin Abdülaziz Efendimiz de halife iken Mekke valisine bir mektup yazdı. Dedi ki, ey valim, sakın oraya gelen yabancılardan ücret almayın. Onların barınma ihtiyacını sağlayın, yeme içme ihtiyacını sağlayın. Eğer yetmediyse gönderdiğim para, ben halife olarak hazineden istediğiniz kadar para gönderirim. Sakın oraya gelen misafirlerden ücret almayın. Bizim ecdadımız da hilafet Osmanlılarda iken halife dünya Müslümanlarının bütçesinden bir miktar para ayırırdı. Mekke'deki valisine parayı gönderirdi ve tembih ederdi. Buraya gelen insanlardan bir kuruş para almayın. Ben İslam dünyasının bütçesinden size istediğiniz kadar göndereyim, yetmiyorsa diye Müslümanların bütçesinden gönderdiği parayla oradaki valisini gelen misafirlerden bir kuruş para almamaya teşvik ediyordu, alınmıyordu. Ama halifemiz yok, dünya Müslümanları perişan bir konuma düştü, parça parça Lozan'da bir kısım sınırlar çizildi. İşte burası Suriye, burası Mısır, burası işte Suudi Arabistan, şurası Türkiye. Herkes ulus devlet oldu. O diyor bizim toprağımız, o diyor bizim mülkümüz. Halifesiz bir toplum haline gelince, parça parça dağınık Müslümanlar olunca, işte oradakiler otellerden de para alıyorlar, lokantalardan para alıyorlar. Yeme içme barınma ihtiyaçlarını parayla satıyorlar ve şiştikçe şişiyorlar. Günün birinde inşallah Allah şu zavallı Müslümanlara halifeli bir toplum olmayı nasip eder, tüm yeryüzü Müslümanlarına bir birliktelik imkanı verirse, o gün bu problem inşallah çözülecek. Şu anda bu problemin şu şartlarda çözülmesi de kesinlikle mümkün gözükmüyor. وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ Kim orada zulm ile ilhad ederse, yani Allah ve Resulünün istemediği uygulamaları ortaya korsa, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Biz onlara elim bir azabı tattırırız, elem verici bir azabı tattırırız diyor Rabbimiz. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bakın şöyle buyuruyor. Ve iz bevvena li İbrahim mekanel beyti biz İbrahim'e beytin yerini gösterdik. Biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'yı ilk inşa eden iki rivayet var. Ya melekler ya da Hazreti Adem atamız inşa etmişti. Sonra Kabe-i Muazzama Nuh tufanıyla yıkıldı. Daha sonra bilemiyoruz. Öyle bir an geldi ki işte İbrahim Aleyhisselam döneminde Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam yeniden inşa etti. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Mezopotamya'nın Ur kentinde babasıyla kavmiyle Nemrut'la verdiği onurlu bir mücadelenin bir kavganın sonunda Ur kentinden hicret etti, Şam'a geldi, daha sonra Filistin bölgesinde Kudüs'te ikamet ederken karısı Hacer anamızı kucağında çocuğu İsmail ile birlikte götürdü. Şu andaki Zemzem kuyusunun bulunduğu yere ki o zaman şehir de yok, ev de yok, bark da yok, su da yok, ağaç da yok, kuş uçmaz, kervan geçmez bir çölün ortasıydı. Oraya bırakıp geri döndü. Özet söylüyorum, tekrar gitti geldi, gitti geldi ve nihayet oğlu İsmail de büyümüştü. Mekke şehri de oluşmuştu. İşte bakın Allah diyor ki ve iz bevvena li İbrahim mekanel beyti biz İbrahim'e Kabe'nin beytin yerini gösterdik. Kumların altındaydı. Yıkılmış, kaybolmuş gitmişti Kabe. Kumları aştı İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin temellerini ta Adem atamız döneminde atılmış olan temellerini açığa çıkardı. Kabe'yi yeniden inşa etti. Bakın Allah buyurdu ki Ella tuşrik bi şey'a. Ey İbrahim, bana kesinlikle hiçbir şeyi ortak koşma. Evlenmende, boşanmanda, yemende, içmende, sevmende, küsmende, almanda, vermende, gecende, gündüzünde, giyinmende, kuşanmanda, savaşında, barışında hep ben egemen olayım. Benim arzularım ön planda olsun. Bana birilerini asla ortak koşma ey İbrahim. وَتَحْهِرْ بَيْتِي لِلْتَّائِف۪ينَ Benim beytimi, benim Kabe'mi tavaf edenler için وَالْقَائِم۪ينَ Orada kıyamda duranlar için وَالْرُكَّعُ السُّجُودِ Bir de rükû ve secde eden kullarım için benim Kabe'mi, benim beytimi temiz tut ey İbrahim. Bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan Müslümanlar için, çünkü namaz kılanlar sadece Müslümanlar, ruku ve secde edenler sadece Müslümanlar, Müslümanlar için benim beytimi temiz tut ey İbrahim diyor. Beytin ilk yapıcıları iki peygamber, ilk temizleyicileri, ilk hizmetçileri de iki peygamber. Çünkü orası Allah beytiydi, Allah eviydi. Oraya gelen hacılar Allah misafiriydi. Elbette Allah'ın mümin kullarına temizliği yapan iki Allah görevlisi, iki Allah elçisi, baba oğul İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'dı. Beyti temiz tutacaklardı. Peki neden temizleyeceklerdi Kabe'yi? Önce küfür ve şirkten, putlardan temizleyeceklerdi. Orada putlara yer olmayacaktı, put egemenliğine yer olmayacaktı, put sistemine yer olmayacaktı. Orada sadece Allah büyüklenecek, sadece Allah yüceltilecek, sadece Allahu Ekber denecek, sadece Allah ayetleri okunacak, Allah yasaları duyurulacak. Kesinlikle orada tağutlara yer olmayacaktı. Birilerinin yasaları, birilerinin talimatları, birilerinin hutbeleri orada okunmayacak. Orada o beytte sadece Allah'ın ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti gündeme getirilecekti. İşte bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan bunu istiyordu. Benim beytimi temizle. Peki niye anlatıyor Allah bunu bize? Şu andaki yeryüzündeki tüm evler ya da tüm mescitler, bir de tüm arz benim için mescit kılındı diyor ya Peygamberimiz. Tüm arz mescidinde ve de secde edilen, namaz kılınan şu andaki mescitlerde en gür seda Allah'ın sedası olacak. En gür seda Peygamber Aleyhisselam'ın sedası olacak. Orada hutbe okuyan, vaaz eden Allah'ın kitabını kapatıp, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini kapatıp, birilerinin talimatlarını, birilerinin sözlerini, birilerinin emirlerini, birilerinin hutbelerini ön plana çıkarmayacak. İşte Allah bizden bunu istiyor. Sonra ikinci bir emri geliyor Rabbimizin İbrahim Aleyhisselam'a. Ve ezzin finnâsi bil haccî. Ey İbrahim, insanları hacca çağır. İnsanları hac için çağır. Ye'tûke, sana gelsinler. Ricalen, yürüyerek, yaya yapırdak, yalın ayak. Bir de ve alâ kulli zâmirin ye'tîne min kulli feccin amîk. Her bir uzak diyardan, her bir uzak ülkeden, her bir uzak coğrafyadan çeşitli binitlerle insanlar koşarak buraya gelsinler. Bakın, o gündür bugündür İbrahim Aleyhisselam duyurdu insanlara. Nasıl duyurdu? Allah istediğimi duyurur. Allah duyurmak istediğimi duyurur. Bütün insanlara duyurdu İbrahim Aleyhisselam. O gündür bugündür yakın yerlerden yaya, uzak yerlerden çeşitli binitlerle, çeşitli vasıtalarla insanlar şu anda hacca koşuyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın bu emri karşısında şöyle bir gruplaşma görüyoruz şu anda dünyada. Kimileri diyorlar ki, ya henüz zengin olamadık. Hani öyle diyordu ya Rabbimiz, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Yol bulanlara, zengin olanlara hac etmeleri Allah'ın hakkıdır diyordu ya. İnsanlardan kimileri diyorlar ki, ya daha zengin olamadık, hele bir zenginleyelim. Nasıl zenginleyecekler bilmem ki, bir ev, ikinci ev, bir arsa, ikinci arsa, bir araba, ikinci araba, bir dükkan, ikinci dükkan. Ama hacca paraları yok. Onlara paraları var da hacca paraları yok. Böyle davranan insanlar var. Bir grup da, ya tamam biz de gideceğiz, biz de hac edeceğiz ama henüz rüyamızda çağrılmadık. İnşallah yakında rüyamızda çağrılırız, biz de gideriz. Ya 2500 yıl önce atamız İbrahim Aleyhisselam çağırmış. 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz çağırmış. Şu anda ben çağırıyorum, şu anda Kur'an sünnet çağırıyor. Ama hala Müslümanlardan kimileri rüyasında çağrılma bekliyor. Efendim rüyamızda çağrılırsak inşallah biz de gideriz. Bir grup

ya da çeşitli binitlerle en uzak bölgelerden insanlar buraya gelsinler. Niye gelecekmiş insanlar? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye. Allah Allah. Kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye. Ne menfaatler var orada? Allah'ın görsel ayetleri var. Allah'ın meşhud ayetleri var. Yani zaten o bölgenin neresine bakarsanız bakın ayettir. Dağı ayettir, taşı ayettir. Arafat ayettir, Sevir ayettir. Meş'ar ayettir, Müzdelife ayettir. Mina ayettir, Safa Merve ayettir, Zemzem bir ayettir, Kabe bir ayettir. Bakın orada Allah'ın ayan beyan ayetleri var. Bir insan gözünü yummamışsa, ben görmek istemiyorum dememişse, mutlak göreceği orada ayetler var. İşte Allah diyor ki, kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye gelsinler insanlar. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ ف۪ي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ Ve de orada kullarım belli günlerde, sayılı günlerde de Allah'ın ismini ansınlar, Allah'ı zikretsinler. Allahu Alem, bayramın, Arafa'nın birinci günü sabah namazı başlıyor. Bayramın dördüncü günü akşama kadar, bir rivayete göre ikindi namazına kadar devam eden tekbirler getirilir ya, o günlere eyyam-ı teşrik denir. Yani tekbir günleri, Allah'ı büyükleme günleri, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye teşrik tekbirleri getirilir ya, Allahu Alem o kastediliyor. Kullarım Allah'ı zikretsinler. Ala ma razakahum min behimetil en'ami. Bir de Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah'ın adını anın. Behaim, behime biliyorsunuz. En'am, dört sınıf hayvana denir. En'am suresi var, müstakil bir sure. Deve, sığır, koyun, keçi. İşte Allah'ın size helal kıldığı o hayvanları keserken onlar üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Ne demek o? Ya Rabbi, bu hayvanları sen yarattın. Sen yaratmasaydın biz bunları nereden görecektik? Ya Rabbi, bu hayvanları bizim emrimize sen boyun büktürdün. Ya Rabbi, sen bu hayvanlara boyun büktürmeseydin biz bunlara nasıl güç getirecek, nasıl kesecektik? Kesiyoruz koskoca hayvanı. Allah onları bize muti kılmış. Ya Rabbi, insan olarak bu hayvanların kanını dökmeyi sen bize helal kıldın. Ya Rabbi, bunların etini yememizi sen bize helal kıldın. Bismillah, Allahu Ekber. Senin adına, senin namına, sen izin verdiğin için, sen yetki verdiğin için, sen bizi bu konuma getirdiğin için senin adınla kesiyoruz ya Rabbi diye o hayvanları keserken Allah'ın adını zikredin. Fekulu minha, yiyin ondan. Araplarda bir adet vardı, bir bid'at vardı o dönem, o günler. Kim kurbanı kesiyorsa kesen etinden yiyemez. Herkes yiyebilir ama bıçağı çalan yiyemez diye bir adet vardı. Allah diyor ki, nereden çıkardınız bunu? Fekulu minha, ondan yiyin. Kesen de yesin, ötekiler de yesin. Ve at'imul ba'isel fakir, ama sıkıntı içinde olan fakirlere de onun etinden yedirin. Kurbanda böyle bir sünnet var, böyle bir adet var. Kestiğimiz kurbanın üçte birini kendi evimize, üçte birini eş ve dosta ikram, üçte birini de fakir fukaraya vereceğiz ya. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bunu anlattı. Thummel yakdu tefethehum. Sonra insanlar kirlerinden, terlerinden temizlensinler, yıkansınlar, kendilerine bir baksınlar. Bunu iki türlü anlıyoruz. Bir tanesi, hac ile iştigal ederken, ihramlı bir vaziyette hac ile iştigal ederken, haccın menasikini yerine getirirken Müslüman kendini ihmal eder. Saçına, başına, sakalına, koltuk altı temizliğine falan bakamaz. Kendini ihmal eder. Çünkü hep Allah arzularını yerine getirmek üzere koşturuyordu ya, haccın şartlarını, yasalarını yerine getirmek için koştururken insan kendisini çoğu zaman ihmal eder. Allah diyor ki, bakın, hac bittikten sonra da saç tıraşımı, sakal tıraşımı, koltuk altı tıraşımı

0: yıkanma mı? Temizlenin, artık kendinize bakabilirsiniz. Bir böyle anladık bu ayeti, bir de şöyle anlıyoruz. Anasından doğduğu gündeki gibi insanlar artık temizlensinler. Onu Peygamber Efendimizin bir hadisiyle söyleyelim. Diyor ki sevgili Peygamberimiz, kim mebrur bir hac gerçekleştirmişse anasından doğduğu gündeki gibi bütün günahları dökülmüştür. Geleceği konusunda da dikkat etsin. Artık bundan sonraki hayatı konusunda dikkatli davransın diyordu diye Peygamberimiz. İşte böyle de anlıyoruz. Yani orada bütün günahlar dökülüyor. Ama kimi yasaklar var Kur'an'da Allah'ın anlattığı. Onlar da haccın sevabını bitiriyor. Bunu da unutmayın. Neydi onlar? وَلَا جِدَالَ وَلَا فُسُوقَ فِي الْحَجِّ diyordu ya Rabbimiz. Haçta cidal yok. Haçta fısk yok. Cidal ne? Kavga. Gerek yumrukla, ağız kavgası bile haccın sevabını gideriyor ey Müslümanlar. Fusuk da ya ihramlıyken cinsel ilişki ya da büyük günahları işlemektir. Öyleyse buna dikkat edin. Ağız kavgasına bile girmeyin. Ben bir kere hacca gittim. İki kere de umreye gittim. İnanın dövüşmedik insan görmedim. Sanki yani. Hatta iki Müslüman kavga ediyordu. 2 sene önce gittiğimde otelin üstünde ders yaptık. Ya en ön safta oturup beni dinleyen iki tanıdığım Müslüman kavga ediyordu. Araladım, ya ne yapıyorsunuz? Siz hacı oldunuz. Olmaz gomaz olaydım dedi. Allah Allah. Olmaz gomaz olaydım dedi ya. Gelmez gomaz olaydım. Gitti ya hac. Gitti ya. Ne demek olmaz komaz olaydım, gelmez komaz olaydım? Bu ne ya? Bir öteki Müslümanın da çok sevdiğim bir Müslüman. Karısına söverken gördüm bir köşede. Kadın büzüşmüş. Ya ağzına öyle küfürler geliyor ki şaşırdım ya. Beni görünce utandı. Ya hocam özür dilerim. Benden özür dileme lan dedim. Allah'tan özür dile be. Ne suçu var bu kadının, bu kadar sövüyorsun ya? Ya bunlara dikkat edelim. Asansör kavgası yapanlar mı? Yatak kavgası yapanlar mı? Sen baş köşeyi aldın, bana kötü yer düştü kavgası yapanlar mı? Tuvalet kavgası yapanlar mı? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şeytan dünyadaki bütün elemanlarına izinleri kaldırıyor. Bütün elemanlarını, üyelerini oraya topluyor herhalde. Allahu alem. Çünkü bir Müslümanın haccı kabul edildiği zaman bütün günahları dökülecek. Şeytanın buna tahammül etmesi mümkün değil. Yeryüzündeki bütün mevzilerindeki askerlerini topluyor hac yolunda galiba. Ama yine de dikkat edelim ya. Kapatıverelim ya. Konuşmayı verelim ya. Susuverelim ya. Haccın sevabını gidermeyelim ya. Evet. Tertemiz temizlensin onlar. Vel yufuna nuzurahum. Nezirlerini de adaklarını da yerine getirsinler. Gerek hac öncesi, gerekse hac ortamında ne adakta bulunmuşlarsa, söz ya Rabbi şunu yapacağız diye Allah'a ne söz vermişlerse sözlerini yerine getirsinler. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Bir de atık beyti, antik beyti tavaf etsinler. Bu farz tavaf. Bakın, beyt-i atik bir antik, en eski ev demektir. Ali İmran suresinde Allah öyle diyordu. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bibekkete mübâreken diyordu Rabbimiz. Yeryüzünde ilk inşa edilen ev Kabe'dir diyordu. İşte Beytil Atik en eski ev, en antik ev anlamına ya da atik özgürlük anlamına bir kelime. Kabe-i Muazzama özgürlük evidir. Ne demek o? Bir Müslüman Kabe'nin avlusundayken her şeyi unutmuş, her şeye kulluğu, her şeye itaati, her şeye duayı terk etmiş, Allah huzurunda Allah'a kulluğunun bilinci içinde sadece Allah'a kulluk ile özgürlüğünü elde etmiş ya, işte orası Beytül Atik özgürlük evidir. Müslümanları özgürlüğe, Allah'a kullukla özgürlüğe ulaştıran evdir. O evi, Beytül Atik'i de Müslümanlar tavaf etsinler. Farz tavafı da yerine getirsinler. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına riayet ederse, Allah'ın haramlarına karşı saygılı davranırsa, yani orada haram işlemezse, ki haramların katsayısı da farklı orada biliyorsunuz, sevapların kat sayısı da farklı. Fehuve hayrun lehu inde rabbihi, o Rabbi katında onun için çok daha hayırlıdır. Ve uhillet lekumul en'amu, demin söyledim, deve, sığır, koyun ve keçi, en'am sizin için helal kılındı. İlla ma yutla aleykum, size okunanlar müstesna. Daha önceki En'am suresinde, başka surelerde, Maide suresinde okumuştu Rabbimiz. Neydi? Kan haram, akmış kan haram, etin kemiğin içinde kalan kan değil, yere akan kan haram, laşa haram, yani kesilmemiş, kendiliğinden ölmüş olan hayvan yenmez. Başkaları adına kesilen hayvan, yani Bismillah denmeyip de başkaları adına kesilen hayvan haram, Allah adına kesilmeyen hayvan haram. İşte bunlar haram olarak, şarap haram gibi, domuz haram gibi orada anlatılmıştır. İşte size okunanların dışında şu hayvanlar helal kılındı. Feçteni burritse minel evfem, putlardan gelen pisliklerden sakının, uzak durun. Veçteni bu kavle zur, bir de yalan sözden sakının, yalan sözden uzak durun. Yalan söz nedir? Yalan söz, kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin zıttı olan sözdür. Allah yoktur sözü, Allah hayata karışmaz sözü, Allah'ın zatıyla alakalı, Allah'ın sıfatlarıyla, Allah'ın diniyle alakalı abuk sabuk sözlerdir, yalan sözlerdir. Yalan söz, yalan şahitliğiyle alakalı söylenen sözdür. Yalan söz, küfür sözdür. Hakikatin hilafına beyan olan yalan sözdür. Onlardan uzak durun. Hunefa elillah, Allah'a hanifler olun. Aklı işin içine karıştırmadan Allah'ın emirlerine teslim olmuş kullar olun. Fıtratı bozulmadan Allah'a ibadet eden kullar olun. Gayra müşrikine bihi, ve ona asla şirk koşmayın. Ve men yüşrik billahi, kim Allah'a şirk koşarsa, feke ennemâ harra mines semâi, o kişi sanki gökyüzünden yere düşüyormuş gibi bir haleti ruhiye içinde olur. Fettah tafuhu tayru, gökten yere düşerken kuşlar onu kapıyormuş gibi. Ev tehvi bihir rihu fi mekanin sahih, yahut da rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyorlar, bir yerlere vurup onu parçalayacaklarmış gibi bir haleti ruhiyeyi yaşar yeryüzünde müşrik. Bakın bu ayetinde Allah ne dedi? Müşriğin bir haleti ruhiyesini anlattı. Allah'a şirk koşan kişi, Allah'ı ortaklı düşünen kişi, gökten yere düşüyormuş da kuşlar onu gökyüzünde başından ayağından parçalıyormuş gibi, yahut da rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyormuş, orada paramparça edecekmiş gibi bir haleti ruhiye yaşarmış müşrik. Müşrik böyleymiş. Düşüşü insanlıktan düşüş anlamına anlıyoruz. O sürekli irtifa kaybediyor, insanlığını kaybediyor. Müşrik kişi şerefini, izzetini kaybediyor ve kuşların kapmasını da şöyle anlıyoruz. Bir kere bir insan şirke düştü mü, tağutların iştahını kabartır. Kuzgunlar onun üstüne çullanır. Ben onu kul edineceğim, öteki ben kul edineceğim diye tağutların iştahı kabarır. Ona yüklenirler, her bireri onu parça parça edip kendisine kul köle edinmeye çalışırlar ya. İşte şu anda müşriğin böyle bir hayat yaşadığına şahit oluyoruz. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıyordu, özgür olacaktı. Ama nice tağutların kucağına, kulluğuna düşüverdi nice zavallı insanlar. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaklardı ama kimisi tağutların kölesi, kimisi putların kulu kölesi, kimisi toplumun kulu kölesi, kimisi yönetmeliklerin kulu kölesi, kimisi yasaların, kimisi ağanın, kimisi patronun, kimisi adetlerin, kimisi çevrenin, kimisi amirin, müdürün kulu kölesi. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaktı ama yüzlerce Tanrı'nın kucağına düştüler. Yüzlerce Tanrı'ya kulluk ediyorlar. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Son bir ayet daha okuyup inşallah bitireyim. Zalike ve men yuazzim şa'airallahi fe innaha min takvel kulub. İşte böyle. Kim Allah'ın şiarlarına saygılı davranırsa, kim Allah'ın sembollerini yaşatmadan yana, diri tutmadan yana, ihya etmeden yana bir tavır takınırsa, işte bu kalbin takvasıdır. İşte bu takvanın görüntüsüdür, takvanın delili ve ispatıdır. Bir adamın takvalı olup olmadığını anlamak için nesine bakacakmışız? O adam Allah sembollerine karşı saygılı mı? Allah'ın şiarlarını diri tutmadan yana mı bir gayretin içinde? Nedir Allah'ın sembolleri? Arafat, Hac, Müzdelife, Mina, Meş'ar, demin saydım. Hutbe, Cuma, sarık, cübbe, başörtüsü, sakal, ezan, kamet. Bunların hepsi, yani bir şey ki o gündeme gelince Allah'ı hatırlatıyorsa, işte o Allah'ın şiarlarıdır, o Allah'ın sembolleridir. O sembolleri canlı tutmadan yana, diri tutmadan yana bir tavır almak zorundayız. Eğer takvalı olmak istiyorsak, eğer takvamızın görüntüsünü ortaya koymak istiyorsak, Allah'ın sembollerini diri tutmadan yana tavır almak zorundayız. Bakın kafirler yeryüzünde Allah'ı hatırlatan bu sembolleri yok etmek için kavga veriyorlar. Başörtüleri toplumdan bir silersek rahat edeceğiz diyorlar. Allah'ın ayetlerini insanların gözünden bir saklarsak belki Allah'ı unuttururuz diyorlar. Onlar Allah sembollerini örtüp örtbas etmeden yana, yok etmeden yana bir tavır alırken, biz Müslümanlar da mesela Cuma'yı tatil etmeden yana, Cuma'yı kılmamadan yana değil de, eksiklikleri varsa tamamlayıp Cuma'yı kılmadan yana, diri tutmadan yana, Allah'ın sembollerini unutulmadan yana değil de diri ve canlı tutmadan yana bir tavır alırsak, işte bu kalbin takvasıymış, bizim müttaki oluşumuz anlaşılacakmış. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Allah'ın ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 0065.
3: Her model, baybayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکچه.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim, Bir Dünya Döndükçe programıyla ve Ahmet Varol hocamla inşallah bu haftada bir saat kadar yaklaşık sizlerle olacağız. Ahmet hocam, sizlere yakın coğrafyamızdaki, İslam coğrafyalarındaki muhtelif bölgelerdeki gelişmeleri sizlere değerlendirecek inşallah. Bizler de sizlere aktaracağız. Ahmet hocam, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
6: Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, malum önümüz Kurban Bayramı. Biz de istedik ki yaklaşık bu 2-3 aydır yoğun bir gündem. Zaten gündemimiz bizim yoğundu ama ekstradan işte bu Amerika-İran savaşı, İsrail'in işte bölgedeki o durmak bilmeyen fitne hareketleri, katliamları, saldırıları vesaire. Zaten ekstra yoğun gündemdi. İstedik ki bayram üzeri Ahmet hocam bir özet mahiyetinde, yani bu 2-3 aylık sürecin bir özeti mahiyetinde. Çünkü sadece bu savaş değil, savaşın yansımaları ekonomiden siyasete, farklı durumları, tutumları, bize yansımaları, dünyaya yansımaları, yani her şekliyle etkileniyoruz. Hani kelebek etkisinden bir kavram vardır, bilirsiniz. Teori şudur: Çin'de bir kelebek uçsa Kaliforniya'da deprem olur. Yani biraz abartılı bir şey ama buradaki vurgu aslında dünyada artık o globalizmin etkisinden de olsa gerek, dünyada hiçbir gelişme karşılıksız değil. Mutlaka başka bir yerde bir tezahürü oluyor onun. Dolayısıyla Ahmet hocam, dilerseniz böyle dinleyicilerimiz de bir özet mahiyetinde bu 2-3 aylık süreci, gelişmeleri, en son gelinen durum, işte Amerika'nın Çin ziyareti, onun bir yansımaları oldu mu tam olarak, yoksa ileride daha farklı şeyler mi olacak, birkaç hafta sonra daha net mi göreceğiz? İsrail durumu malum. Yani bize bu 2-3 aylık süreçte yaşadıklarımızı böyle özet mahiyetinde bir değerlendirirsek dinleyicilerimize, bayram öncesi belki bir derleyip toparlamış oluruz 2-3 ayın özetini.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi aslında bu globalleşme veya küreselleşme olayı görünüş itibariyle dünyanın küçülmesi gibi arz ediliyor olsa da gerçekte biraz gözlerin küçülmesine de yol açıyor. Yani görüş alanının daralmasına. Neden? Çünkü bu küresel güçler bütün dünya toplumlarının gündemini de rehin alıyorlar. Ve bütün dünya toplumları artık bunları konuşuyor. Bunların yatmasını, kalkmasını, oturmasını, saldırmasını, savaşmasını, barışmasını, anlaşmasını, anlaşmamasını. Bunları konuşuyor. Kendi gündemine vakit ayıramıyor. Yani İslam coğrafyası da öyle. Bugün İslam dünyasında pek çok şey gelişiyor, yeni hadiseler yaşanıyor. Ama maalesef uluslararası çapta gündemi bunlar meşgul ettikleri için medyatik alanda bir küreselleşme söz konusu olduğunda, İşte bu küresel güçler öne çıktığı için toplumların görüş alanı, ufku da bir bakıma belli merkezlere odaklanıyor. Ve o merkezler üzerinden dünyaya bakıyor. Aslında biz burada dünyanın küçüldüğünü zannediyoruz. Oysa işin gerçeğinde bizim önümüze konulan delik küçülmüş durumda. Ve o delikten bakıyoruz. O delikten bakarken de hedef küçültülüyor. Hedef küçültüldüğü için de geniş alanı göremiyoruz. Yani o geniş çerçeveyi, uluslararası boyutu veyahut da işte belli bölgesel alanları. Mesela işte bugün Doğu Türkistan'da ne oluyor? Keşmir'de ne oluyor? Zaman zaman konuşuyoruz tabii. Yani bazen böyle sıcak gelişmeler oluyor. Hadiseler üste çıkıyor. Ve o sıcak gelişmeler esnasında sütün taşması biraz gündemi de meşgul edebiliyor. Ve ondan dolayı işte senede bir kere, iki kere veyahut da azami üç kere farz edin ki işte bu konular gündeme geliyor. Sonra unutuluyor gidiyor. Ama olaylar gene devam ediyor orada. Ve böylece küresel güçler bir bakıma zulümleri de unutturuyor. Burada işte çeşitli zulüm uygulamaları var. Trump birisine sövdüğü zaman gündem oluyor. Ama Doğu Türkistan'da bir toplum eziliyor, zulüm görüyor. Kimsenin haberi olmuyor. Burada bir göz yanıltma olayı ile karşı karşıyayız. Yani küreselleşme zannedildiği kadar da ufkun genişlemesi ve bütün dünyayı geniş açıdan görebilme hadisesi değil. Ufkun daralması ve belli hedeflere odaklanarak tüm dünyayı gördüğümüzü zannetmek. Aslında bu Amerikan toplumunda geçmişte yaşanıyordu. Yani böyle bir hadise. Geçmişte Amerikan toplumu dünyayı Amerika'dan ibaret zannediyordu.
6: Şu anda öyle hocam. Çok geçmişlerde evet. Konuşuyor. Şu anda öyle zaten.
7: Yani şu anda da öyle. Tabii şu anda da öyle ama yani mesela oradan yola çıkarsak dünyayı Amerika'dan ibaret zannediyordu. Amerika ne oluyorsa onu takip ediyor. Bütün dünya bu kadarmış zannediyordu. İşte şimdi bunu, bu yaklaşımı, bu yorumu, bu anlayışı küresel güçler dünyaya taşıdılar. Ve şu anda biz de dünyayı Amerika'dan ibaret zannediyoruz. Bir bakma yani tümüyle o kadar olmasa, bir Amerikan toplumu kadar daraltmış olmasak da bir bakma dünyayı Amerika'dan, İsrail'den, Çin'den, Rusya'dan ve onların güdümündeki bir takım unsurlardan ibaret zannediyoruz. Sanki dünyada başka bir şey olmuyormuş gibi bir daraltma olayıyla karşı karşıyayız. İşte bunu aşmak için biraz detaylara inmek gerekiyor. Ara sıra ayrıntıları da konuşmak gerekiyor. Biz bunu zaman zaman yapıyoruz Allah'ın izniyle. Mesela geçmiş programlarımızda Mali'deki olayları ele aldık. Mali ile birlikte o bölgeyi bir değerlendirmeye tabi tuttuk. İşte Burkina Faso, Nijer'i. Ondan önce mesela dünyanın haberinin bile olmadığı veyahut da olsa bile sadece küçük alt başlıklar, küçük bir trafik kazası gibi geçiştirdikleri Yemen'deki sel felaketini ele aldık. Biz bu programlarımızda zaman zaman bu detaylara değiniyoruz. Ama ne olursa olsun gene de uluslararası mekanizmada gündemi bunlar bir bakıma rehin aldıkları için biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Onu da artık dinleyicilerin mazur görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi son birkaç aydır da İslam dünyasının gündemini İsrail, Amerika, işte İran, Körfez ülkeleri ve bunlar arasında dönen dolaplar, olaylar, hadiseler rehin almış durumda. Ve bunu da tabii yani başta Amerika ve İsrail'in saldırgan tutumu belirleyici oluyor bunda da. Yani İran mesela orada bir müdafaa hattında. Onunki normal bir durum. İşte Körfez ülkelerinde bir bakıma kuyruklarını kaptırmış olmanın ızdırabını yaşıyorlar. Ama gene gündemin ipini elinde tutan Amerika ve Siyonist işgal rejimi oluyor. İşte son dönemde bilindiği üzere Körfez'de yaşanan, yani işte Körfez diye biliniyor, bizde Basra Körfezi olarak isimlendiriliyor. Arap dünyasında Arap Körfezi diyorlar buraya. İranlılar da Fars Körfezi diyor. İsminde bile bir ittifak yok. Onu da belirtelim yani. Dünya genelinde Batılılar da Pers Körfezi diyorlar. Neyse böyle isminde bile ittifak etmediğimiz için Körfez deyip geçtiğimiz bölgede bir savaş oldu. Bu savaş 40 gün civarında devam etti. Sonra Amerika bu işten bir sonuç çıkaramayacağını anladı ve ateşkes ilan etti. Sonra işte anlaşma sürecine geçildi ama hala bir anlaşmaya varılmış değil. Neden? Çünkü burada iki tarafın elinde de karşı tarafı sıkıştırmada işe yarayacak bir takım malzemeler var. Yani birininki daha çok askeri güç tehdidine dayanıyor. Öbürününki uluslararası ekonomiyi sarsan bir takım araçlara dayanıyor. Hürmüz Boğazı ve şu an görüldüğü kadarıyla meselenin çözüme kavuşturulması için bazı adımlar atılıyor. Geçtiğimiz günlerde İran'ın en azından arkadan gazını kesmek amacıyla, yani musluğu kapatmak amacıyla Trump bir Çin ziyareti yaptı. Yani çünkü şöyle düşünüyorlar, bu savaş döneminde İran bazı hedefleri şaşırmadan vurdu. Çok garipsemişlerdi bunu, yani İran'ın bu hedefleri nasıl böyle isabetli bir şekilde vurabildiği konusunda. Sonra buna bir yorum getirdiler. Dediler ki bunu İran kendisi yapamaz. Mutlaka Rusya ve Çin bunlara askeri malzeme veriyor. Uydu görüntüleri, yani o haritaları falan veriyor. Ve bu sayede yapıyor İran. Yani

Sonra Trump açıklama yaptı. Dedi ki Çin'le kesin anlaşma yaptık. Artık bundan sonra İran'a askeri destek yok. Tamamen kapattık oradan deliği. Oradan kaçmayacak yani bilgi, herhangi bir askeri. Ama Trump'ın bu konudaki açıklamalarını Çin teyit etmedi. Yani dolayısıyla Trump'ın doğru mu konuştuğunu, yalan mı konuştuğunu bilmiyoruz. Çünkü yalan konuştuğunu çok gördük. Yani konuştuklarının çok azı doğru çıktı, birçoğu yalan çıktı. Onun için bu konuda da doğru konuştuğundan emin olamayız. Ama bu ziyaret sonrasında Amerika en azından uluslararası platformda aciziyetini ilan etti. Bu önemli bir gelişmeydi. Yani Çin karşısında bir bakıma aciziyetini ilan etti. Nasıl ilan etti? Çin dedi ki, bakın burada bizim Tayvan'a öyle arkadan destek veriyorsunuz. Benden İran'a destek vermeyi kesmemi istiyorsunuz ama siz de öbür taraftan Tayvan'a destek veriyorsunuz. Eğer Tayvan'a destek verme konusunda farklı bir şey söz konusu olursa burada anlaşacağız. Artık bundan sonra Tayvan konusunda bizim politikamıza aykırı bir adım atmayacaksınız. Atarsanız işler bozulur. Yani burada bir bakıma Çin Amerika'ya ultimatum verdi. Çin eğer bugün Amerika'ya ultimatum verebiliyorsa bu Amerika'nın aciziyetini ilan etmesi anlamına gelir. Bu kötü bir gelişme oldu Amerika'nın açısından. Ve şu an bütün dünyada yorumcular bunu konuşuyor. Artık Amerika eski Amerika değil. Yani Amerika kendi kabuğuna çekilmek zorunda olan bir Amerika. Şimdi meşhur bir hikayesi var ya, La Fontaine'in işte eşek aslan hikayesi. Yani aslan yaşlanmış, gelen giden bununla dalga geçiyor, sataşıyor falan. En sonunda eşek geliyor, bir tane bir tekme de eşek atıyor. Diyor ki yani hepsine tamam da diyor, yani bu eşekten tekme yemek de fazla zoruma gitti. Şimdi Amerikan durumu gittikçe bu tarafa doğru gidiyor yani. Bu La Fontaine'in o aslan ve eşek hikayesindeki manzaraya doğru gidiyor gibi görünüyor. Ama bu tabii kısa sürede olmaz. Çünkü böyle küresel güç haline gelmek kısa sürede olan bir olay değil. Dolayısıyla küresel güçlerin yıpranıp da tarihin çöplüğüne atılması da öyle kısa sürede olmaz. Ama burada gerçekten bir yıpranma, bir eskime, yaşlanma, işte o La Fontaine'in hikayesindeki aslanın durumuna düşme hadisesi var karşımızda. Bunu görüyoruz. Avrupa'da gördüğümüz kadarıyla artık Amerika ile bir yere varılamayacağının farkında ve işte Siyonist işgalciler de Amerika'nın desteği olmadan ayakta durmalarının mümkün olamayacağının farkındalar. Onun için yeni bir strateji geliştirilebilir dünyada. Fakat şunu özellikle belirtelim. Yani bugün Amerika dünyada hakim güç olarak görülüyor. O zayıfladı, yerine Çin geçti. Dünyaya adalet, hukuk, özgürlük, bağımsızlık gelecek diye bir beklenti içerisine girmemek lazım. Öyle bir şey de olmaz. Yani dünyada gerçekten hakların yerini bulacağı adil bir nizam kuruluncaya kadar insanlığın huzura kavuşması mümkün değildir. Bu tarihte olmamış mıdır? Olmuştur. Yani tüm dünya çapında mükemmel bir adaletin uygulandığı dönem zaten hiç olmamış. Çünkü dünya hayatı bir imtihan. Bu dünyada yani şeytana da fırsat verilmiş. Bu dünyada hakla batılın mücadelesi devam eder. Ama yani mesela bazı dönemlerde, özellikle İslam adaletinin hakim olduğu dönemlerde insanlık daha huzurlu yaşamıştır. Fakat her dönemde bu gerçekleşmemiş. İşte adaletin zayıf düştüğü zamanlarda zulüm güçlü hale gelmiştir. İşte bundan dolayı Ahmet Yasin şöyle bir noktaya temas etmişti. Yani adaletin aynı zamanda güçlü olması gerekir. Eğer gücün yoksa adil de olamazsın. Adaletini uygulayamazsın çünkü. Dünya bunun sıkıntısını yaşıyor. Çin'den de medet ummamak lazım. Rusya'dan da, nitekim işte daha önce Rusya'nın Afrika'da Avrupa'nın boşalttığı yerleri doldurmasından nasıl zulümler çıkardığını konuştuk. Yeri geldiğinde gene konuşuruz. Yani şu anki manzara bunu gösteriyor. Ama maalesef şu an bizim açımızdan düşündürücü olan taraf İslam aleminin henüz bir alternatifinin olmamasıdır.
Bu bir gerçek.

0: Yani bu realiteyi görmemiz lazım. İslam aleminin, Müslüman halkların, Müslüman toplumların henüz bir alternatifi yok. Yani çeşitli ülkeler liderliğe soyunmuş durumda. Bir dönem İran liderliğe soyundu. O da Şiilik üzerinden kaybetti işte. Yani Şiiliği bütün İslam dünyasına dayatmaya kalkıştı ve o yüzden kaybetti. Arap dünyasında mesela bir dönem Cemal Abdülnasır lider olmaya çalıştı ama o da aşırı bir Arap kavmiyetçiliği yaptı. Sosyalist Arap kavmiyetçisi bir anlayışla öne çıkmaya çalıştı. O da bu Arap kavmiyetçiliğinden kaybetti. Şu anda da Türkiye bu konuda öne çıkmaya çalışıyor. Fakat Türkiye'nin de burada kendi değerleriyle İslam dünyasındaki değerleri arasında bir tahlil yapması gerekiyor. Burada öne çıkan anlayış, zihniyet ile tüm İslam dünyasını kapsayan değerler aynı mıdır? İşte burada bazı sorunlar yaşıyoruz. Yani bir takım şahısları tabulaştırma, neredeyse ilahlaştırma temeline dayalı bir anlayışla da dünyaya, İslam dünyasına hükmetmeniz zordur. Bu anlayışı da gözden geçirmek gerekiyor ve tüm Müslüman toplumları birleştiren ortak değerler üzerinde bir liderlik düşünmek, planlamak gerekiyor. Onun için bir alternatif geliştirebilmek için İslam temelli bir alternatife ihtiyacımız var. İslam temelli değilse o alternatif olamayacak.
1: Eyvallah. Özellikle hocam bu son vurgunuz gerçekten çok değerli buluyorum. Çünkü maalesef şunu görüyoruz. Son dönem işte İslam coğrafyası, İslam toplumlarının liderliğine soyunan ülkeler ya da şahıslara bakıyorsunuz. Aslında İslam'la hep sürekli bir eklektik bir izmi paraleline götürmeye çalışıyorlar. Yani mesela bir üstü kapalı da olsa böyle bir liberal, laik, seküler, demokratik, İslami bir versiyon. Yani hep böyle İslam'ın sağında solunda bir sıfat var. Halbuki burada İslam'ı modernizmin ya da diğer izimlerin anlayışıyla değerlendirmektense hepsini bir tarafa bırakıp salt İslam'ın günümüzdeki yaşanır halini ortaya koyacak bir modele ihtiyacı var galiba. Başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünyanın. Yani İslam öyle bir yapı ki bünyesine hiçbir şeyi dahil olmasına razı olmuyor. İslam'ın işte modern anlayışlar içerisinde bir parça demokrasi, bir parça liberalizm, bir parça laiklik, eser miktar sosyalizmle falan böyle şey yapmaya kalkarsanız adı İslam olmuyor onun tabii. Yani daha bambaşka bir şey oluyor. Biliyorsunuz özellikle siz Arap coğrafyasından bahsettiniz. Araplarda böyle bir enteresan bir şey vardı. O bizde çok olmadı. Bizde biraz onun farklı versiyonları oldu. Sosyalizm, İslam kırması böyle uygulamalar. Biliyorsunuz o Kaddafi'nin meşhur bir yeşil kitabı vardı. O 80'lerde falan Türkiye'de de onun bir lansmanı yapıldı, bir tanıtıldı, bir şeyler yapıldı. Sosyalist içerikli söylemler, İslami söylemler, tırnak içerisinde söylüyorum, Arap coğrafyasında zamanda bir karşılık buldu. Hani günümüzde ne aşamadadır, ne durumdadır bilmiyorum ama yani bu tip çıkışların, İslam adına bu tip çıkışların dünyada bir karşılığı yok. İslam adına da bir karşılığı yok bunların. Bunu bir defa bilmek lazım. Dediğiniz çok doğru bir tespit hocam. Yaptığınız tespit. Yani İslam adına bir şey yapacaksanız İslam adına yapacaksınız. Sağına sola bir şey koymadan yapacaksınız. Buna gücünüz yetiyorsa, niyetiniz varsa, bu şekilde olursa Rabbim de önümüzü açar, bizleri muzaffer kılar. İnşallah. Öbür taraftan hocam yine birkaç haftadan beri de dile getirdiğimiz bir mesele vardı. Aslında bu hafta biraz onu da daha detaylı da bir değerlendirebiliriz. Yani bu Sumut, ikinci Sumut filosu. Şimdi bunlar biliyorsunuz ilkinde Siyonist terör devleti zaten çok yaklaşmalarına rağmen bir iki tane gemiyi onlara da müdahale etti. Hepsini derdest etti. İşte mahkemeye çıkarttı. Salıverdi peyderpey. İşi bitirdi. Bu seferinde biraz daha cevval davrandı. O zaman 5-10 kilometre gelmişlerdi. Şimdi 70-80-100 kilometre öteden müdahale etti işte. Yunanistan açıklarında müdahale etti. Kıbrıs açıklarına falan müdahale etti. Yani hiç oralara falan bile gelmeden müdahale etti. Dolayısıyla oraya bu filonun da şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz bu Müslümanlardan değil global adı da zaten adından da anlaşılacağı gibi global Sumut filosu. Yani yanılıyorsam düzeltin lütfen. 50'ye yakın ülkenin iştirakiyle muhtelif ülkelerden Müslümanlar da var bunların içerisinde, katılımcıların, pek çok Hristiyan aktivist de var. Bunların katılımıyla aslında tüm dünyaya bu soykırımı, bu zulmü, bu katliamı bir şekilde dünyanın aslında bilmesini sağlamak için yapılan bir teşebbüs. Çünkü her geçen gün daha da bilinir hale getiriyor bu tür uluslararası organizasyonlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam siz bu gelişmeleri?
0: Şimdi her şeyden önce, yani Siyonistlerin bu şekilde uluslararası sularda insani yardım filosuna saldırabilme cüreti göstermesi şu an dünyada hukukun hakim olmadığını gösterir. Ya da bu hukuk sadece birileri için geçerli. İşte bugün küresel bir takım güçler var. Onlar yönetiyor. Dolayısıyla normalde hukukun bağımsız olması gerekir. Siyasi iradeden bağımsız. Siyasi iradeden bağımsız olması demek hukuku ilkeler bağlar. Siyasi iradenin tercihleri değil. Çünkü yeri geldiğinde hukuk o siyasi iradenin sahiplerini de yargılayabilmelidir. Bunu ulusal çapta da böyle düşünmek gerekir. Bölgesel alanda da, küresel çapta da. Çünkü hukukun özelliği hakkı ve adaleti hakim kılmak. Ama dünya çapında bugün öyle bir şey var mı? Yok. Sadece belli siyasi iradelere teslim olmuş yargı var. Hukuk yok. Bir takım yargı mekanizmaları var dünya çapında, küresel çapta. İşte Uluslararası Adalet Divanı falan, ismi adalet de olsa değişmiyor. Yani böyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekil almış uluslararası kurumlar var. Ama nasıl şekil aldı? İşte o İkinci Dünya Savaşı'nda galip gelen ülkelerin siyasi iradelerine göre şekil aldı. Fakat bunlar için hazırlanan metinlerde en azından temel olarak bir takım hukuki prensipler gözetilmiş olsa da uygulamada yok. Uygulamada siyasi irade geçerlidir. Onun için işte bugün Siyonist işgal rejimi de şu anki küresel güçlerin siyasi iradesi tarafından himaye edilen konumundadır. Ve ondan dolayı bu saldırıyı yapabilmektedir. Fakat bunların bu saldırgan tutumu karşısında yenilgiyi kabul etmemek lazım. Yani bugün diyelim ki Siyonistler gene saldırdılar, gene Sumut filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellediler. Yarın bunu tekrar etsek ne faydası olacak? En azından hiçbir faydası olmasa bile burada zulmün devam ettiğinden dünyanın haberinin olması konusunda önemli bir rol icra etmektedir. İkinci olarak da burada mücadele alanını daraltmak değil, genişletmek söz konusu olmalıdır. Yani böyle bir iradeyle, böyle bir anlayışla, böyle bir bakış açısıyla ve böyle bir bilinçle yaklaşmak lazım. Eyvallah. Yani Siyonistin amacı bu mücadeleyi daraltmak. Ama bizim amacımız tersi olmalı. Bu mücadeleyi genişletmek, daha geniş alana yaymak ve böylece küresel çapta bir mücadele vermek lazım. Ve biraz önce dediğim gibi, madem ki bu Siyonist işgal rejimini küresel güçler koruyor, o halde bizim de hedefi Siyonist işgal rejimine indirgemeden, yani öyle dar bir alana indirgemeden küresel çapta bir mücadeleyi hedeflememiz gerekiyor. Yani bu konuda insani değerlere saygılı olan herkesin bu şekilde düşünmesi. Çünkü şu anda küresel çapta bir zulüm söz konusu. Yani sadece Siyonist işgal rejimi tarafından uygulanan bir zulüm değil. Küresel çapta bir zulüm söz konusu. İşte bu küresel çapta zulümden dolayı zaten Siyonist işgal rejimi varlığını sürdürebiliyor. Ondan dolayı bir küresel intifada, küresel direniş, küresel mücadele gerekiyor. O zaman ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle gelecekte bu küresel güçlerin hakimiyet alanı daralacaktır. Nasıl belli ülkelerde kitlesel hareketler olduğunda o ülkelerdeki zulüm rejimleri en azından zulüm alanlarını biraz kısmak zorunda kalabiliyorlar. Eğer ki o halkın iradesi karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kalırlarsa, ki bu da zaman gerektiriyor. Bunu küresel çapta da düşünmek mümkündür. Bir de şunu ifade edelim. Bu Sumut filosuna Siyonist işgal rejimi neden saldırıyor? Yani daha önce de saldırdı. Bu sefer işte ikinci Sumut filosu düzenlendi. Onları hiç yakınlaştırmadı. Daha uzaktayken yakalamaya çalıştım. Yani neden buna ihtiyaç duyuyor? Bunlar savaşmaya mı gidiyorlar oraya? Siyonist işgalcileri niye rahatsız ediyor onların Gazze'ye doğru ilerlemesi? Bunu Siyonist işgal rejimi de çok iyi biliyor. Uluslararası güçlerde, Amerika'da, Birleşmiş Milletler Teşkilatı da ve daha başka uluslararası kurumlar da biliyor ki bunların savaşmak gibi bir niyetleri yok. Yanlarında silah da taşımıyorlar. Bunu da çok iyi biliyorlar. O zaman niye rahatsız ediyor Siyonist işgalcileri? Rahatsız eden tek şey var, insani yardım. Bunlar burada insani yardım için bir gedik açmaya çalışıyorlar. Bir yol oluşturmaya çalışıyorlar. Bir kapı açmaya çalışıyorlar. Diyelim ki 50 tane 60 tane tekneyle gittiniz. Bir kereliğine yardımı götürdünüz. O da Siyonistleri çok fazla korkutmaz. Endişeye sokmaz. Neden? Çünkü ne olacak? Yani 50-60 teknelik yardım gitse ne olur? Fazla bir şey ifade etmez. Siyonistlerin asıl endişe ettiği şey buradan süreklilik arz eden bir yardım kapısının açılmasıdır. Peki neden Siyonistler böyle bir şeyden endişe ediyorlar? Çünkü Siyonist işgal rejiminin Gazze üzerindeki abluka politikası değişmemiştir. Ve bunu Filistin halkını, Gazze ahalisini teslim olmaya zorlamanın bir aracı olarak kullanmaya devam etmektedir. Bundan vazgeçmediği için ve bundan vazgeçmek istemediği için, eğer ki insanları aç bırakmayı, sağlık hizmetlerinden mahrum etmeyi, çeşitli şekillerde insani hizmetlerden mahrum etmeyi, onları teslim olmaya zorlamanın bir yöntemi, bir aracı olarak kullanma gibi bir düşüncesi olmasaydı, böyle bir politikası olmasaydı Gazze'ye bir yardım kapısı açılmasından da kesinlikle rahatsız olmazdı. Çünkü bu filonun amacı askeri değil. Askeri bir faaliyet olmadığı gibi askeri bir malzeme de taşımıyor. Tamamen insani yardım. Tamamen insani yardım ve aynı zamanda insani yardım için de bir koridor açmak. Bir denizden bir koridor açmak. Yeri geldiğinde karadan. İşte Siyonist işgal rejimi düşünüyor ki eğer böyle bir kapı açılırsa, böyle bir koridor, böyle bir gedik açılırsa o zaman Gazze üzerinde uygulanan bu aç bırakma politikası, abluka politikası, insanları insani hizmetten mahrum bırakma politikası etkisini kaybedecek. O zaman Gazze ahalisini bu şekilde gayri insani yöntemlerle teslim olmaya zorlama uygulaması da etkisini kaybedecek. İşte onun gerçekleşmesini önlemek istediğinden dolayı. Peki bu insani açıdan değerlendirdiğimizde kabul edilebilir bir şey midir? Elbette değildir. Bütün insanlık üzerinde ittifak ettiği bir temel esas var. Aç bırakma yoluyla, susuz bırakma yoluyla, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma yoluyla birilerini teslim olmaya zorlamak gayri insani bir yöntemdir. Savaşıyor olsanız bile, yani karşınızda bir düşman olsa bile, diyelim ki düşmanı cephede esir aldınız, o susadığı zaman suyunu vereceksin yine. Acıktığı zaman yemeğini vereceksin. Bu savaş ahlakının bir gereği. Tabi Siyonistlerde biz savaş ahlakı aramıyoruz ama dünya genelinde bu savaş ahlakına riayet edilmesi konusunda bir hassasiyet arama hakkımız var. Ve bu hassasiyetin Siyonistleri de zorlayan bir hassasiyet düzeyinde olması. Yani Siyonistleri de sıkıştıran bir hassasiyet düzeyinde olması gerekiyor. İşte ondan dolayı bu gerçeği, bu realiteyi dünya kamuoyuna sunmamız ve dünya kamuoyunu bu konuda düşünmeye zorlamamız gerekiyor. Bu olay bir bakıma o yönden de bir uyarıcı sistemdir. Yani bir siren vazifesi görmektedir. Ve aynı zamanda Siyonist işgalcinin ruhsal yapısını da dışarıya yansıtmaktadır. İşte o durum karşısında şunu görmek gerekiyor. Yani Siyonist işgalcinin bütün bölgeye yayılma gibi bir ideali, bir hedefi var. Böyle bir amacı var. Böyle bir politikası var. Şimdi bugün Gazze'de uyguladığı yöntemi yarın Lübnan'da uygulamayacak mı? Nitekim uyguluyor da Lübnan'da etkili olduğu bölgelerde evleri yıkıyor. Bir kısmını yıktı ama yıkmaya yine devam ediyor. Onu da belirtelim. Yani son dönemde o sarı çizginin içinde kalan evleri, ayakta kalmış olanlar hepsini yıkmaya devam ediyor. Onu da bir not olarak belirtelim ama bakın Gazze'de uyguladığı yöntemi bugün Güney Lübnan'da uyguluyor değil mi? Evleri yıkıyor. O kontrol altına aldığı bölgelerde buralara kimse dönmesin diye burayı tamamen tahrip ediyor, yıkıyor. Yarın bir gün Bunlar Beyrut'a kadar ilerlerse, bu Güney Lübnan'ın kasabalarını, köylerini kuşatmaya alırlarsa ve oralarda insanlar bir şekilde yaşamaya devam ediyor olurlarsa, Siyonistler aynı politikayı burada uygulamayacak mı? Yapacaklar, aynısını yapacaklar. Beyrut'u ele geçirirlerse aynısını yapacaklar. Suriye'ye doğru uzanırlarsa aynısını yapacaklar. İşte burada tüm insanlık için tehdit oluşturan bir düşman var karşımızda. Yani bu düşman sadece Filistinlilerin, sadece Lübnanlıların, Suriyelilerin düşmanı değil. Bu düşman insanlığın düşmanı. O yüzden insanlığın birlikte hareket etmesi gerekiyor bu düşman karşısında. Çünkü bu düşman insanlığın düşmanı. Ya bakın, işte bugün Nazileri konuşuyoruz. Geçmişte Naziler böyle kötülükler yaptı, böyle işte gayri insani işler yaptı. Nazileri konuşuyoruz, Naziler tarihte kaldı. Ama bunun fiili olarak, reel olarak bir kopyası, hatta bir adım öne geçmiş şekli karşımızda duruyor. Evet. Nazileri konuşmanın artık fazla bir anlamı kalmadı. Bugünkü gerçeği konuşalım. Yani bugünkü Siyonizm realitesini konuşalım. Önümüzde duruyor işte Siyonizm. Nazi'den daha kötüsü, faşizmden daha kötüsü önümüzde duruyor. Ve bu düşman, bu zihniyet bütün insanlığı tehdit ediyor. Öyleyse insanlığın hep birlikte hareket etmesi ve bu zulme teslim olmaması lazım. Yani bu zulmü zorlamaması ve bu zalimleri geri adım atmaya zorlamak için çalışması ve bugün diyelim ki belli bir oranda, belli bir sayıda oluşumlar yedik aşamadıysa daha fazla ne yapabiliriz? Onun hesabını yapması lazım. Artık bu düşmanlık karşısında bir şey yapamıyoruz. En iyisi teslim olalım gibi bir tercih, bir seçenek olmamalı. Daha fazla ne yapabiliriz? Onun üzerinde düşünülmesi lazım. Daha fazlasını yapmanın çabası, gayreti içerisinde olması lazım.
1: Eyvallah.
2: Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah.

0: Özel FM.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim, bu hafta aslında genel bir özetin ardından işte global somut filosofuna da değindiniz. Yani onun devamının var olmasının önemine de değindiniz. Önümüz bayram. Önümüzdeki hafta programımız olmayacak. Dilerseniz hocam bu programımızın sonunda genel olarak bu yaşadığımız süreç de göz önünde alarak tabii kurbana nasıl bir İslam coğrafyası olarak gireceğiz? Nasıl bir ümmet olarak gireceğiz? Nedir hocam tespitleriniz, tavsiyeleriniz, bu konuda ikazlarınız? Sizin değerlendirmenize neticelendirmiş olalım hocam bayrama doğru.
2: Evet. Şimdi önce kurbandan başlayalım. Kurban Arapça bir kelime, yakınlaşma anlamına gelir. Yani Türkçe'de genellikle Allah için kesilen hayvanlara kurban deniyor da baktığımız zaman Allah'a yakınlaşma amacıyla feda edilen her şeye kurban deniliyordu. Ama tabii İslam kültüründe belli bir şekil, belli bir şablon içerisinde oturtulmuş. Bunun için yani Allah rızası için feda edilen ve bu amaçla kesilen hayvanlara Türkiye toplumunda kurban ismi verilmiş. Ama kurban kelimesi Kur'an'da da geçer. Zaten Hazreti Adem'in iki oğluyla ilgili kıssada اِذْقَرَّبَ قُرْبَانٍ فَتْقُبِّلَ مِنَ هَذِهِمَ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْاَخِرِ. Yani bu iki oğlu Allah'a bir kurban sunmuşlardı. Bir tanesininki kabul edildi, diğerininki kabul edilmedi. Yani burada kurban kelimesi ama o kurban nasıldı bilmiyoruz. Fakat mana itibariyle yakınlaşma anlamına gelir. Yani Allah'a yakınlaşma amacıyla feda edilen şeye de tarih boyunca bu isim verilmiş. İslam kültüründe de belli bir şekil almış. Bir diğer yönü bayram. Yani aynı zamanda bu kurbanların kesildiği günler bir bayram olarak telakki ediliyor İslam kültüründe. Ve bayram işte sevinme, ferahlanma günleri. O yönüyle de ziyaretleşmeler oluyor. Özel bir anlam var ama maalesef işte dünya Müslümanlarının dağınık olması ve zulüm görmesi sebebiyle gerçek bir mutluluğu yaşayamasak da gene de bir bayram havasını yaşamak gerekiyor. Çünkü anlamı bu şekilde tezahür ediyor. Yani bu şekilde kendini gösteriyor. Ve Kurban Bayramı aynı zamanda haccın ifa edildiği bir dönem. İşte Arefe'den başlıyor. Arefe gününde işte Arafat'ta vakfeyle başlıyor. Ha, bu arada Türkiye toplumunda Arefe günü yaygın olarak bir gulatı meşhur halinde farklı bir anlam kazanmış. Yani her şeyin bir öncesine Arefe deniyor. Oysa terminolojik olarak Arefe sadece Kurban Bayramı'nın önceki güne denir. Ramazan Bayramı'nın öncesindedir Arefe denilmesi terminolojik olarak. Ama sonradan işte bu her şeyin bir öncesine Arefe denilmiş, yerleşmiş yani. Ama fıkhi açıdan veya terminolojik açıdan sadece Kurban Bayramı'nın öncesindeki güne Arefe denir. Ve hacla da aynı dönemde burada şunu görüyoruz. Yani ümmet bilinci tezahür ediyor. Hem Kurban Bayramı vesilesiyle hem de bu hac vesilesiyle. Neden? Çünkü hem bütün ümmet aynı günlerde bir sevinç, bir mutluluk yaşıyor. Aynı bilinci, aynı şuuru hissediyor. Hem de ümmetin çok farklı kesimlerinden insanlar aynı dönemde bir yerde toplanıyor, birleşiyor. Aynı elbiselerle, yani orada işte ihrama giriyorlar tek tip elbiseyle. Allah'ın huzuruna toplanmış havasıyla, o düşünceyle vakfe yapıyorlar, tavaf yapıyorlar. Ve burada bir bakıma Müslümanlara tek bir ümmet oldukları hatırlatılıyor.
1: Eyvallah.
2: Yani ulusal olarak farklı kimlikleri taşıyor olabilirsiniz. Etnik olarak farklı olabilirsiniz. Ama sizi birleştiren bir üst kimlik var. Müslüman. Cenab-ı Allah bunu zaten hatırlatıyor. Huve semmâkumul muslimin. Sizi Allah Müslüman olarak adlandırdı. Yine hatırlatıyor. Men ahsenu kavlen mimmen da ilallahi ve amile salihem ve kâle inneni minel muslimin. Allah'a çağırandan, salih amel işleyenden ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani Müslüman dedin mi iş bitiyor. Öbür kimliklerini silip atacaksın anlamına gelmiyor bu. Yani öbür kimliklerin yine dursun bir şey olmaz. Yani sen kişisel kimliğini bile koruyorsun burada. Senin bir ismin var. O isminle çağrılıyorsun. Yani bu bireysel bir tanımlamadır. ulusal bir tanımlamada olabilir, etnik bir tanımlamada olabilir. Ama bunların hepsi alt kimliktir. Bir tane üst kimlik var. Tüm Müslümanları birleştiren bir üst kimlik, o da Müslüman, mümin, Müslim. İşte bu da ümmet kimliğidir. Yani bütün Müslümanlar tek bir ümmettir. İşte hacda da, kurbanda da bunu görüyoruz. Yani aynı günlerde, aynı bilinçle, aynı şuurla, aynı duyguyla hareket ediyor ve Müslüman olmanın hissini burada çok net bir şekilde kendi duygu alemimizde anlamaya çalışıyoruz. Bunu önemsemek gerekiyor. Yani burada bu vesileyle tüm dünya Müslümanlarının tek bir ümmet olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmak lazım. Ama bu sadece hatırlamak. Yani biz Müslümanlardanız dedik, iş bitti. Böyle sadece hatırlamakla olmaz.
1: Tabii.
2: Ne olacak? Peki sen Müslümanlardansın ama burada Gazze'de senin gibi Müslümanlardan olan bir topluluk yok ediliyor. Onun için ne yaptın? Yani en azından onun acısını yüreğinde hissettin mi? Kendini bir geceliğine, yani fazla değil, bir geceliğine o Gazze'de yaşayan toplumun yerine koydun mu? Yani farz et ki işte evi yıkılmış, darmadağın olmuş ve çadırda yaşamak zorunda kalan, yağmurların altında yaşayan bir ailenin yerinde kendini hissetsen ne düşünürdün? Yani işte öyleyse o Müslümanın duygularını kendi duygu dünyasında paylaşabilmeli ve ne yapabilirim bu Müslüman için, ne gibi iyiliğim olabilir şeklinde kendine soru sorabilmelisin. İşte bu düşünceyle en azından zihin dünyamıza çizilmiş sınırları kaldırmamız gerekiyor. Yani coğrafi sınırları şu an kaldıramıyoruz. Aslında bunları da kaldırmak gerekir. Tüm dünya Müslümanların ittifak halinde oldukları bir yapıya kavuşmaya çalışmak gerekir. O bir ideal olarak dursun önümüzde. Yani, ama şu an için zihin dünyamızdaki sınırlara kimse karışamaz. O sınırları kaldırabiliriz. İşte bu vesileyle, bu kurban vesilesiyle, bu hac vesilesiyle, yani ümmetin bütün farklı fertlerinin, yani tüm İslam coğrafyasından insanların bir araya geldiği o mahşer provası niteliğindeki ortam vesilesiyle aynı duyguları paylaşma hassasiyeti içerisinde zihin dünyamızda çizilen sınırları silip atmalıyız. Yani böyle bir eylem, böyle bir aksiyon için değerlendirebilmeliyiz. Yani Müslüman olduğumuzun bilinciyle ve maalesef bugün İslam dünyasının biraz sıkıntısı da burada. Yani küresel emperyalizm çeşitli fitne oyunları oynamış, kavmiyetçilik düşüncesiyle Müslümanları parçalamış. Yani coğrafi sınırlar koymakla yetinmemiş. Kafalara da sınırlar çizmiş. Yani hala biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Birçok yerde karşıma çıktı yani. Kafalara da sınırlar çizmiş. Şimdi adam kalkıyor diyor ki bana ne işte falandan. Veyahut da biz. Ya biz kimiz arkadaş? Biz Müslümanız. Öyleyse o da bizden. Bak biz kendimizi Müslüman olarak tanımlıyorsak o zaman Filistinli de bizden, onunla aynı çerçevenin içerisinde yer alıyoruz. Yani bir Doğu Türkistanlı da bizden. Yani veyahut da İranlı, nereli olursa olsun bizden, hepsi bizden. Biz dediğimiz zaman Müslüman çerçevesinin içerisine giren herkesi kastedebilmeliyiz. Müslüman kimliğiyle, Müslüman tanımıyla kullanılan biz kavramının bu şekilde geniş bir coğrafyayı kapsaması gerekiyor. İşte Kurban Bayramı ve hac münasebeti bunun için iyi bir fırsattır. Bunu yeniden düşünmek, yani zihin yapımızdaki o değerleri yeniden ayarlamak için ve o değerler üzerinden yeniden bir coğrafi çerçeve belirlemek için, hatta coğrafi çerçevemiz çok daha geniş bir şekilde tüm insanlığı kapsayacak bir şekilde, Müslümanların azınlık olduğu yerlerdeki coğrafyayı da kapsayacak bir şekilde çok geniş bir alana yayılabilir. Çünkü İslam evrensel bir dindir ve tüm evreni yaratanın dinidir. İnne dine indallahil İslam. Allah katında geçerli olan din İslam'dır. Öbürlerinin geçerli yok. Ha, inanıyorlarmış. Allah zaten o konuda fırsat vermiş. Çünkü dünya hayatını bir imtihan olarak yaratmış. Bir şey diyemeyiz. Çünkü Allah'ın zorlamadığını sen zorlayamazsın. Tabii. Allah öyle diyor. Yani Allah onları zorlamadı. Sen mi zorlayacaksın? Allah onların inkarcı olmalarına müsaade etmiş. Olabilirler ama hesap Allah'ın dinine göre olacak. Yani Allah katındaki hesap Allah'ın dinine göre olacak. Biz elhamdülillah Cenab-ı Allah'ın gösterdiği hidayet çizgisi vesilesiyle ve hidayet öncüleri olan peygamberlerin arkasından gitmenin avantajıyla Allah katında geçerli olduğuna inandığımız bir din üzereyiz. İşte bu dinin birleştirdiği bir toplumun mensubuyuz. İşte bu anlayışla Kurban Bayramı'nı idrak etmek ve bu düşünceyle Kurban Bayramı'nı tamamlamak ve değerlendirmek lazım. Bu arada bir şeye de temas etmek istiyorum. Yani bu son yıllarda, eskiden çok yoktu, son yıllarda İslam dünyasının farklı bölgelerinde kurbanlar kesiliyor. Bu bazen eleştiriliyor. Diyor ki kendin kessen daha iyidir. Ya kendin kessen belki sana göre daha iyi ama bu eylem de yanlış değildir. Çok isabetli, yerinde, doğru bir şeydir. Diyelim ki iki kurban kesme imkanı olanlar bir tanesini kendi memleketinde keser, bir tanesini bağışlar. Yahut aynı aileden iki kişi kurban kesecekse birini bağışlarlar. Ya da dersin ki arkadaş ben senede 365 gün zaten et diyorum. Bu kurban vesilesiyle hiç et yiyemeyen insanlar işte şurada Filistin'dedir, Gazze'dedir veyahut da başka yerde işte Sudan'dadır, Yemen'dedir. Bunlar yesin ben de kurbanımı bağışlıyorum desin. Bunda ne var? Bu çok isabetli, çok yerinde. Bunun eleştirilecek bir yanı yok. Onu da özellikle belirtelim. Yani kurban bağışları da güzel bir operasyon, güzel bir gelişme. Bunu da takdir ediyoruz. Yani.
1: Eyvallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Bu güzel temennileriniz, tespitleriniz. Dediğiniz gibi yani gerçekten kurbanla şimdi biz programımıza zaman zaman çeşitli İslam coğrafyalarında yardım faaliyetlerinde bulunan STK temsilcilerini konuk ediyoruz. Yani bizim hani diyoruz ya ekonomik bir sıkıntı yaşıyoruz ya işte hayat pahalı zor falan diyoruz ya. Tabii ki haklılık payımız var yani bize göre de ekonomikte bir sıkıntı var yani onu inkar edecek değiliz. Ama diyorlar hani bir görme imkanınız olsa bir onlarla aynı hayatı birkaç gün yaşama imkanınız olsa hani o havaalanının hiçbir yeri öpenler vardır ya hocam böyle aman ülkeme kavuştum diye aynen o şeye geliriz diyorlar. Çünkü emin olun sadece kurbanda işte farklı İslam coğrafyalarından kardeşlerinin göndereceği o kurban yardımlarıyla belki senede bir iki defa et yiyebilen insanlar var. Yani diğer yardımların yanı sıra. Bu kurbanın daha doğrusu bu faaliyetlerin biraz da böyle ümmetin de bir araya gelmesinde bir parça birbirini sevmesinde bir ülfet oluşmasında kalplerde muhabbetlerin artmasında bir etkisi oluyor tabii ki. Yani bunu sadece şahsi görüşlerimizle değerlendirmek hiç doğru bir şey değil. Netice itibariyle bu büyük bir faaliyet sistemi yani bir tane iki tane değil yüzlerce binlerce derneğin bu konuda kendine görev edinmiş, durumdan vazife çıkartmış derneğin faaliyetleri. Sadece bunlar kurban da değil ayrıca. Hulasa oradaki kardeşlerimiz de bizim kardeşimiz Ahmet Hocam'ın da dediği gibi yani biz Müslümanız, onlar da Müslümanlar. Yani bu kadar mı? Bitti mi? Yani yok mu bizim kalbimize birbirini tutan bir ortak bağ, bir ortak nokta? Onların dertleriyle dertlenmeyecek miyiz? Onların sıkıntıları bizim sıkıntımız olmayacak mı? Onların hallerini göre göre bile bile biz ya bu senede tatile gidemeyiz ne yapacağız bilmiyorum çoluk çocuğa ne diyeceğim söylemleriyle mi geçireceğiz bayramlar? Yani bu yakışır mı bize? Diyelim. Ve inşallah neticelendirelim bu haftaki programımızda. Efendim haftaya bayram programımızın olduğu zaman bayramda programı gerçekleştiremeyeceğiz. Bayramdan sonraki ilk programları görüşmek üzere inşallah. Rabbim hayırlı bereketli bayramlar versin. Rabbim nice gerçekten bayram olmaya bizlerine layık olduğu o zaman dilimlerini Rabbim görmeyi bizlere nasip etsin. Ve Allah'a emanet olun. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah.
0: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق
3: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد
4: دشمن رو باید شناخت ابزارهای دشمن رو باید شناخت حیله‌های دشمن رو باید شناخت از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت
5: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك We'll be right back.
6: Dünya döndükçe.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
3: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 18.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. O gün cehennemde getirilir. O gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası olur? Fecr suresi 23. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cehennemdir. Düşüncesi bile insanın kalbini ve derisini ürpertip insanı dehşete düşüren cehennem, Allah'a inkar eden, ona şirk koşan, Allah'a ve Resulüne isyan edip İslam'a karşı savaş açan zalim ve tağutlar için onların ceza çekecekleri dehşet verici azap mekanlarıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzdür buyurmuştu. Yanındakiler, zaten bu ateş vallahi asileri cezalandırmaya ahirette yeterliydi dediler. Aleyhissalatu vesselam, cehennem ateşi öbürüne 69 kat üstün kılındı. Her bir katının harareti bunun mislindendir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennem ateşi 1000 yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra 1000 yıl daha yakıldı. Öyle ki beyazlaştı. Sonra 1000 yıl daha yakıldı. O şimdi siyah ve karanlıktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennemi kuşatan surun 4 ayrı duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı 40 yıllık yürüme mesafesi kadardır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh de şöyle anlatıyor. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh Basra'da minberde hutbe esnasında dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurmuşlardı. Cehennemin kıyısında büyük bir taş bırakıldı. Bu taş 70 yıl aşağı doğru düştü de henüz dibe ulaşamadı. Utbe bin Gazvan devamla der ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ateşi çokça zikredip hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetlidir. Derinliği çok fazladır. Çengelleri de demirdendir buyurdu. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veyl cehennemde bir vadidir. Kafir orada 40 yıl batar da dibine ulaşamaz. Değerli Müslümanlar, cehennemin yapısı böyleyken bir de kimlerin cehenneme gireceğinden bahsedelim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ayetlerimizi inkar edenleri de cehenneme atacağız. Derileri piştikçe de azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi 56. ayet. İnkar edenlere ise cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Onlardan cehennem azabı da hafifletilmez.
Biz her kafiri işte böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz bizi çıkar da dünyada işlediğimiz kötü amelleri bırakıp salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denir: size öğüt alabileceklerin öğüt alabileceği kadar bir ömür verilmedi mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Fatır suresi 36 ve 37. ayetler. Mal biriktiren ve onu sayıp duran ve insanları sözle ve işaretlerle ayıplayanların vay haline. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır, o mutlaka hutameye, yakıp yok edene atılacaktır. O yakıp yok edenin ne olduğunu sana kim bildirebilir? O Allah'ın yüreklere kadar dayanan tutuşturulmuş bir ateşidir. Dikilmiş direklere bağlı oldukları halde o ateşin kapıları cehennemliklerin üzerine kapatılacaktır. Hümeze suresi. Ey iman edenler, birbirlerinizin mallarını size yasaklanmış faiz, rüşvet ve fuhuş işletmeciliği gibi yollarla haksız yere yemeyin. Karşılıklı rızaya dayanan meşru ticaret yoluyla yiyebilirsiniz. Birbirinize kıymayın. Allah size gerçekten merhametlidir. Kim düşmanca davranarak ve sınırları aşarak bunu yaparsa ileride onu ateşe atacağız. Allah'a göre bunu yapmak pek kolaydır. Nisa 29 ve 30. ayetler. İman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti öğütleyenler, cennetlikler, yani cennette olanlar kendi aralarında soruşturacak da günahlara batmışlara soracaklar. Sizi Sakara, derileri yakıp kavuran ateşe düşüren nedir? Onlar da şöyle diyecekler: biz namaz kılmazdık, yoksulu doyurmazdık. Fayda ve sonuç vermeyen işlere dalanlarla birlikte biz de batıla dalardık. Müddessir suresi 40'tan 46. ayetlere kadar. Muhterem Müslümanlar, kısaca kimlerin cehenneme gireceğinden bahsettik. Şimdi de cehennemdeki ceza ve azap çeşitlerinden kısaca bahsetmeye gayret edeceğiz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: sevap tartısı hafif gelenin ise kucağı, sığınacağı anası haviyedir, uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu sana kim bildirdi? O kızgın bir ateştir. Kariya suresi 8'den 11'e. İşte bunlar Rableri hakkında münakaşa eden mümin ve kafir iki hasım zümredir. İnkar edenlere ateşten elbiseler biçilir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Onunla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demirden topuzlar vardır. Onlar ne zaman cehennem azabının elemlerinden sıyrılıp çıkmak isteseler, her defasında oldukları yere döndürülürler. Onlara inkarınızın cezası olarak yakıcı azabı tadın denir. Hac suresi 19'dan 22. ayet. Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda emredilmedikleri bir şekilde harcayanları can yakıcı bir azapla müjdele. Kıyamet gününde bunlar cehennemin ateşinde kızdırılır. Bunlarla biriktirenlerin alınları, göğüsleri ve sırtları dağlanır. Onlara işte biriktirdiğiniz şeyler bunlardır. Şimdi biriktirdiklerinizin azabını tadın denir. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların cehennemdeki yiyeceklerindendir. Zakkum ağacı erimiş maden gibidir. İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. Duhan suresi 43 ve 44. ayetler. İnkarcı zalimlerin önlerinde de cehennem vardır. Onlara irinli sudan içirilecektir.
O suyu yutkunur, bir türlü yutamaz. Ölüm her yönden kendisine gelir ama ölüp kurtulamaz. Peşi sırada çetin bir azaba uğrayacaktır. İbrahim suresi 16 ve 17. ayetler. Muhterem Müslümanlar, cehennemde daha burada sayamadığımız birçok azap mekanları, azap çeşitleri ve azap veren yiyecek ve içecekler vardır. İşte bunların hepsi Allah'ı inkar eden, ona şirk koşan, onun hükümlerini devre dışı bırakan, kendi heva ve hevesleriyle insanları idare eden zalim ve tağutlar içindir. Bütün bunlar ben Müslümanım dediği halde Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmeyen, ona ibadet ve itaat etmeyen, büyük günahlar işleyen, zalim ve tağutları bile bile destekleyip küfür ve şirk amelleri işleyenler içindir. Allah'ın ayetlerini gizleyen veya onu az bir dünya karşılığında satan veya makama, paraya, mala, mülke, şana ve şöhrete karşılık satan belamlar içindir. Değerli kardeşlerim, okuduğumuzda bizi derin düşüncelere sevk edecek bir hadis-i şerifle bitiriyorum inşallah. Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cehennem yaratıldığı günden beri Mikail aleyhisselam hiç gülmemiştir buyurdu. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri yakıtı ve insanlar olan cehennem azabından muhafaza eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel FM
17: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul khawfa mink ve enza' min kulubihimul khawfa minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ففرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
12: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
20: www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: kavmiyetçilik ümmet bütünlüğünü bozmaktır. Yeryüzünde bir ümmet ve medeniyet inşa etmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlediği fikir ve davranışlardan birisi de kavmiyetçiliktir. İslam'ın öngördüğü ve Müslümanları davet ettiği toplum yapısı ümmettir. Burada ümmetten maksat Hazreti İbrahim aleyhisselamın ismini koyup geliştirdiği soyundan gelen son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanan dine, İslam'a ve bu manada millete mensubiyet rabıtası ile birbirine bağlı insanların ve grupların oluşturduğu toplum yapısıdır. Bu toplumun fertleri birbirinin kardeşidir. Bu toplumun yurdu bütün müminlerin yurdudur. Bu toplum İslam'ı din olarak benimsememiş, başka bir dine mensup olmuş millet ve ümmetlerden ayrı ve farklı. Onları barış, adalet ve ahlak çerçevesinde ilişkiler kurarak kendi camiasına davet eden, insanlığa alternatif bir dünya görüşü ve hayat düzeni sunan bir ümmettir. Siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki bağlar ve bağlantılar yanında bir üst kültüre bağlılık bu ümmetin gruplarını birleştirmiş ve bütünleştirmiştir. Mehmet Akif'in deyişiyle Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam bağlamak lazım iken anlamadım, anlayamam. Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? Fikri, kavmiyeti, şeytan mı sokan zihninize? Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı, temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyasetse bu, hiç böyle siyaset yürümez. Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan, kaldırın ayrılık esbabını artık aradan. Siz bu davadayken yoksa iyazen billah, ecnebiler olacak sahibi mülkün naga. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Birinin ırzı heder, diğerinin hunu helal. İşte ey unsur isyan, bu elim izmihlal. Seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti, ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyetine sarılıp sımsıkı dursaydın ya milliyetine. Arnavutluk ne demek, var mı şeriat değeri? Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürt'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış, nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş, ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. İslam kültüründe yakından uzağa soy ilişkisi şab, kabile, aşiret gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve tanışmanız için sizi boylara, şuub ve kabilelere ayırdık. Şüphe yok ki Allah nezdinde en kıymetli olanınız, ona isyandan en fazla sakınır olanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Kur'an-ı Kerim'de millet kelimesi toplumun dini, ümmet kelimesi ise bir peygambere, bir dine mensup insan topluluğu, gruplar manasında kullanılmıştır. Bugün bizim millet dediğimiz toplum yapısını ifadeye en yakın kelime kavimdir. Arapçada el-kavm. Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar bir kökten, topraktan, sonra bir ana babadan, Adem ile Havva'dan yaratılmışlardır. Aynı kökten gelmelerine rağmen yeryüzüne dağılmışlar, dilleri ve renkleri farklı kılınmış, farklılaştırılmış. Farklı kelimelerle ifade edilen gruplara, topluluklara, cemaat ve cemiyetlere ayrılmışlardır. Bütün bu oluşma ve gelişmeler fıtrat, yaratılış icabıdır, tabiidir. Allah'ın iradesiyle olmuştur. Ayrıca birçok ayet ve hadis yardımlaşma, ilgilenme, dayanışma, koruma konularında yakınlara öncelik vermektedir. Akraba, arkadaş, komşu, hemşehri bu manada yakınlar içinde yer almaktadırlar. İstisnai durumlar dışında zekat sarfında da bu önceliğe riayet edilmiştir. hem geçmişin hem gelecek nesillerin hem de halen üzerinde yaşayanların hakkı bulunan yurdun, mülkün korunması İslam'ın önemli amaçları arasındandır. İnsanın diğerlerine nispetle yakınlarına daha fazla sevgi duyması da tabiidir. Bütün bu tabiilik, fıtrilik ve teşvikler göz önüne alındığında aynı tarihi, kültürü, dini, dili, adetleri, zevkleri, yurdu, mensubiyet şuurunu paylaşan insanların millet, kavim gibi bir isim altında bir grup teşkil etmelerine, bir grup içinde birbirini daha ziyade sevmelerine, korunmalarına, dayanışmalarına, kültürlerini ümmet camiasına nispetle alt kültürlerini geliştirmelerine ve bir değer, bir zenginlik olarak insanlığa takdim etmelerine İslam'ın bir diyeceği yoktur. Yeter ki ümmetin diğer gruplarıyla, diğer İslam kavimleri ve bugünkü realiteye göre milletleriyle ilgiyi kesmeye, bütünlüğü bozmaya, onlara ve diğer insan gruplarına haksızlık etmeye, İslam öncesi inanç ve adetlere dönerek tabii ve hukuki düzenin bozulmasına sebep olmasın. İslam dini fıtridir. İnsanın fert ve toplum olarak yaratılıştan gelen tabiatı icabı olan vasıf ve özelliklerine uygundur. Bunlarla örtüşmektedir. Allah'ın insanlara yaratırken verdiği mahiyetten, fıtrattan ibaret olan tevhid dinine kendini ver. Sağlam din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 30 mealindeki ayet fıtrat ile hak din arasındaki bağı ifade etmektedir. İnsan türünü diğerlerinden ayıran akıl, irade, estetik duygu gibi fıtri özellikler yanında insan gruplarını, topluluklarını birbirinden ayıran özellikler de vardır. Kur'an-ı Kerim bunlardan ikisine işaret etmektedir. Allah'ın işaretlerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz zaman içinde yeryüzüne yayılan insan nevi oldunuz. Onun işaretlerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve sizin dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Bilenler için şüphesiz bunlarda büyük işaretler vardır. İnsanlar bir kökten geldikleri halde yeryüzüne dağılıp çoğalıyorlar. Dilleri ve renkleri farklı alt neviler, gruplar oluşturuyorlar. Renk, biyolojik farklılıklara, dil ise kültür farklarına işaret eden anahtar kelimelerdir. Yine ayette geçen insanların dağılıp yerleştikleri yeryüzü insan gruplarının bağlandığı, sahiplendiği toprağa yani coğrafi unsura işaret etmektedir. Biyolojik, kültürel, coğrafi özelliklerin bir araya getirdiği, birleştirdiği insan gruplarına Kur'an-ı Kerim'de kavim denilmektedir. Bir kavmi, bir etnik gruba mensup olmayı ileri sürerek ümmet bütünlüğünü bozmak, tefrika çıkarmak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlediği bir davranıştır. Müslüman olmak, kavmiyet, bugünkü manada milliyet bağını, İslam kardeşliği bağına tabi kılmak demektir. İslam bağı bütün bağların üstündedir. Birbirine İslam bağı ile bağlanmış etnik grupların kavmiyeti bir ideoloji haline getirerek ümmet birliğini bozmaları hakka ve hakikate karşı bir isyandır. Müslüman hangi ülkenin vatandaşı ve hangi kavmin, etnik grubun mensubu olursa olsun her şeyden önce Müslümandır. Sonra bir ülkenin vatandaşıdır. Sonra da bir etnik grubun mensubudur. Bu sıra bozulmadığı, her bir unsurun hakkı verildiği, amaç bölünme değil, bütünleşme olduğu müddetçe Müslümanlar arasında kimlik farkı kısmen tabi ve kısmen zaruri olarak meşrudur, zararsızdır, faydalıdır. Tanışmanız, tanımlanabilmeniz için buyruğuna uygundur. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası.
2: Makale arası.
1: Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala eyadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
16: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselamın amcası Ebu Talib'in o günlerde fakir düşmesinden dolayı yine diğer amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu teala'nın getirdiği teklif üzere Ebu Talib'in birer erkek çocuklarını yanlarına aldılar. Onların bakımlarını üzerine aldılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam İmam Ali radıyallahu teala anha almış idi. Akrabalık bağlarından dolayı, yakınlıklarından dolayı üzerine düşen akrabaya karşı merhameti gündeme getirmişler, yakınlığı gündeme getirmişler ve yardımcı olmuşlar idi. Bundan hareketle akrabalık bağlarından bahsediyorduk. İslam'daki akrabalık neydi, ne değildi, ne yapılması gerekliydi, bunun üzerinde duruyor idik. Ki zamanımızda çok gevşemiş olan bu bağların yeniden sıkılaşması için müminlerin, Müslümanların harekete geçmesi lazım. Özellikle müminler kendi aralarında en yakınlarından başlayarak birbirlerine yardımcı olmaları gerekli. Şu denilebilir, efendim akrabalarımız İslam'dan uzaklaşıyorlar veya şöyle şöyle yaramazlıkları var, fısk içindeler, zulm içindeler. Bunların bütünü elbette ki zamanımızda maalesef olması istenmiyor ama oluyor. Bize düşen bunların ıslahına yardımcı olmaktır. Elbette ki ıslah edecek Allah Azze ve Celle'dir. Rabbimiz onlar için ne takdir buyurmuşsa o gerçekleşecek. Onu bilmeyiz. Gaybı olan bir meseledir. Kadere dair olan bir meseledir. Bize düşen zahire hükmetmektir. Hani bazen ifade ederler, canım adam iyi niyetle yapmış, sen onun kalbine bak gibi ifadeler aslında yanlış şeylerdir. Elbette ki her insan için biz iyi niyetli olmayı düşünürüz. Ya da onların yaptıklarının inşallah hayırlısa iyi niyetle yapmışlardır deriz. Ama kimsenin kalbini yarmaya, kalbindeki niyetinin ne olduğunu bilmeye hiç kimseye böyle bir hak tanınmış değildir. Zaten buna imkan da yok. Ancak bize düşen müminler olarak zahire göre hükmetmektir. İslam zahire hükmeder, bize düşen de zahire göre hükmetmektir. Eğer kendisi zahirde iyilik üzere ise, hayır üzere ise, İslam üzere ise, Allah ve Resulüne itaat üzere ise, iman konusu gene kalple ilgili olan bir durumdur. Onu bilmeyiz ama diliyle mümin Müslüman olduğunu beyan ediyor ve haliyle de ibadi meselelerde, ahlaki meselelerde İslam'a uygun bir şekilde hareket etmeye gayret ediyor ise biz zahirine bakarak bu insanı İslam'a mal ederiz. Bu kişi İslam ehli olan bir şahsiyettir deriz. Ve akrabalarımız arasında ölçümüz mutlaka İslam'dır. Kesinlikle kan birliği, din birliğinin önüne geçmemeli. İslam bunu yasaklamış. Kesinlikle kavmiyetçilik, kabilecilik, aşiretçilik, ırkçılık, İslam'ın reddettiği gayri insani olan durumlardır. İnsan bütünüyle bir anne ve bir babanın çocuğu. Adem Aleyhisselam'dan olma, Havva radıyallahu teala'nın çocukları. Şimdi bir babanın çocuklarından dolayı hangisi hangisinden üstündür? Üstünlük malumunuz ancak takvada olur. Kan bağıyla beraber gündeme gelebilecek bir üstünlük yok. Aynı babanın çocukları, aynı annenin çocukları birbirlerine ırkçılık yaparak üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu mutlaka yanlış olan bir meseledir. Kan bağından dolayı bu şekilde. Ancak dinden dolayı, imandan dolayı, tevhidden dolayı, takvadan dolayı bir üstünlük gündeme gelir. Yoksa kesinlikle Allah muhafaza eylesin, üstünlük meselesi söz konusu olmaz. Bunun için İslam ırkçılığı tamamen kan bağına bağlı olarak insanların üstünlüklerini gündeme getirdiği ırkçılık milliyetçiliği reddetmiştir. Başta haram kabul etmiştir. Hiçbir mümin bu harama tevessül edemez. Hiçbir mümin ırkçılık yapamaz, milliyetçilik yapamaz. Kardeşliği iman bağıyla olur. Kan bağıyla değil, din bağıyla olur. Onun için Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 10. ayet-i kerimesinde ancak müminler kardeştirler buyurdu. Hucurat Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de hiç kimsenin birbirlerine takvadan başka herhangi bir üstünlükleri yok. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirlerinizle tanışasınız, kaynaşasınız. Allah Azze ve Celle'nin hikmetlerini tefekkür edesiniz diye ayrı ayrı kabilelere ve kavimlere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız, takvaca en üstün olanınızdır. Dolayısıyla şu kavim bu kavimden üstündür. Ne mutlu falancayım diyen, İslam bunu tamamen reddeder. Ne mutlu Müslümanım diyeni de kabul etmez. Demekle olmaz. Demek meselesi münafıkların işidir. Kalben inanmadıkları halde dilleriyle Müslüman olduklarını söylüyorlar idi. Elbette ki İslam'ın hakim olmuş olduğu bir ülkede ibadet meselelerinde dikkat ederler. Dinle zorlama var, dine zorlama yok. Din egemen ise, din sadece İslam'dır. İslam'ın dışındaki din nitelikli olanların hepsi batıl ideolojilerdirler. Onlar da birer dindir, batıl dinlerdir. Bütünüyle Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik bunlara dahil. Bütünüyle batıldırlar. İnsan aklından ortaya çıkmış, insan mantığından ortaya çıkmış batıl olan ideolojiler dinlerdirler. Ancak hak din İslam'dır. Allah katında hak din İslam'dır. Hak din üzere olanlar ancak haklıdırlar. Onun dışındakiler bütünüyle batıl. İşte o batıl dinlerden bir tanesi de milliyetçilik dinidir. Kendi kabilesini, kendi ırkını diğer kabilelerden, diğer ırklardan, diğer aşiretlerden üstün kabul etmek. Sadece ismi şu milletten, daha doğrusu şu kavimden, şu ırktan olmasın. Millet kelimesi malumuzdur ki din manasınadır, akide manasınadır. Yoksa ırk manasına, kavmiyet manasına değildir. Her ne kadar milliyetçilik diyorlarsa da bu yanlış bir ifadedir. Irkçılık kelimesi onun tam karşılığı. Yani daha doğrusu iddia edilenin tam karşılığı. Yoksa İslam milleti akideyi gündeme getirir. İslam milleti küfür milleti, tevhid milleti, şirk milleti. Yoksa Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti, Fars milleti, İngiliz milleti, Fransız milleti. Hayır, bunlar ırktırlar. Ama iman ediyoruz aynı annenin, aynı babanın çocuklarıdırlar. Birbirlerinden bir üstünlükleri yok. Ama birileri hayvandan geldiklerini ifade ediyorlarsa, maymundan, balıktan türediklerini söylüyorlarsa, ha mümkündür ki şu maymunlar bu maymunlardan üstün kabul edilsin. Ya da şu balıklar bu balıklardan üstün kabul edilsin. Ama kesinlikle onlar dahi yanlıştır. Balık balık

özelliklerindendir. Ahlakların hayırlı oluşu, güzel oluşundandır. Bundan dolayı akraba dediğimiz kan bağıyla yakın olan, ırkçılık duyguları söz konusu değil. Madem ki yakınlığımız var, daha rahat görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz, ortak değerlerimiz var akrabalıklardan dolayı, işte müminler bundan hareket edip davetlerini en güzel lisan ile gerçekleştirmeleri gerekli. Bir müminin annesine, babasına, kardeşlerine, amcalarına, dayılarına, halalarına, teyzelerine veya kendi kabilesine daveti elbette ki diğerlerine davetinden önceliklidir ve daha rahat bir ortam gündeme gelebilir. Daveti güzel bir lisanla, ilmi bir üslupla gündeme getirdiğinden, ahlaki yapısından dolayı diliyle hali birbirlerinden örtüşürse, sözüyle özü birbirlerini tamamlayıcı olursa, akrabaları biraz daha rahat dinlerler. Güzel bir şekilde izah edilirse, anlatılırsa, faydalı olursa, suçlayarak değil, suçlama meselesi gündeme gelince elbette ki karşı taraftaki insan da, muhatap olan insan da bunu kabul edici değildir. O gerçekten suçlu olup da suçunu kabul etmek bir fazilettir, bir hayırdır, bir güzelliktir. O suçu kabul edip, o hatayı kabul edip, evet gerçekten ben yanlışlık yaptım, hata ettim dediği takdirde o yanlışlığını düzeltir. Keşke her gün birileri bizi tenkit edeydiler. Ama hevalarından, nefsani tenkit değil. Bizim hayırlı, güzel bir mümin olmamız için mümkündü ki biz kendimizi görememiş olabiliriz. Kardeş bak şöyle bir hatam var, bir mümine bu yakışmaz. Başkaları senin için dedikodu yaparlar. Hatta senden hareketle İslam'ı kötülemeye çalışırlar. Kendini düzelt kardeşim. O mümin de mutlaka ona teşekkür etmeli. Çünkü ona ayna olmuş. Mümin müminin aynası. Zaman içinde insan insanın da aynası olur. Kendini düzeltirse o düzeltmelerle 1, 2, 3, 5 kamilleşir. Ahlak yapısı dost ve düşmanlar tarafından takdir edilen, güzel ahlak sahibi olan bir şahsiyete sual ettiler. Ya bu güzel edebini, güzel ahlakını kimden aldın? Nasıl oldu? Kim sana nasihat dedi? Kim seni yetiştirdi? Dedi ki ahlaksız olanlardan aldım. Kardeş bu nasıl olur? Cevaben dedi ki topluma dikkat ettim. Bir yerde bulunduğumuzda birisi bir harekette bulundu. Diğer insanların hoşuna gitmedi. Ya onun yüzüne söylediler ya daha sonra dedikodusunu yaptılar. Kendime ders çıkarttım. Dedim ki kesinlikle böyle davranmamak lazım. Böyle yapmamak lazım. Sessiz sedasız bir eğitim gündeme geldi. Ne muazzam bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Tebriğe mutlaka her çağdan tebriğe şayan olan bir şeydir. Tebrik etmek lazım. Ve ondan her mümin kendisine ders çıkarması lazım. Bir mümine diğer bir kardeşi ya da herhangi bir tanıdık insan. Ya kardeş sen mümin bir insansın, Müslüman insansın. Bakın insanlar sözlerine kulak veriyorlar. Dikkat et. Gözlerin bütünü sendedir. Dilin güzel şeyleri söylüyor. Halin de mutlaka dilini tasdik etmeli. Ama dikkat ediyorum insanlar senin için şöyle şöyle de diyorlar. Ne diyorlar genel manada? Ya bakma güzel konuşuyor ama sözünün eri değil. Hani Türkçe'de derler kalıbının adamı değil. O halde bir muvahhid mümin, hele hele davetçi bir mümin, tebligatçı bir mümin hem sözlerine hem de hal ve hareketlerine çok dikkat etmeli. Birileri onu tenkit ettiği vakit mutlaka o tenkidi gözünde bulundurmalı. O tenkidi gözünde bulundurmalı ve dolayısıyla kendisini düzeltmelidir. Kendisini güzellikle ikaz edene hadi canım sen de başkaların neleri var onları görmüyorsunuz da beni mi görüyorsunuz?

0: gibi bir ifaden gerçekten bir mümine asla yakışmaz. Kardeşi onu tenkit ettiği vakit veya bir insan ona güzellik söylediği vakit kendisine teşekkür etmeli. Evet, gerçekten de dediğin doğrudur. Ben o gün hata etmiştim. O kelimeleri kullanmamam lazımdı. O harekette bulunmamam lazımdı. Allah seni de beni de müminleri affetsin ki gerçekten hata ettim. İnşallah bir daha dikkat edeyim kendime, bu işi yapmayayım. Böyle söylediğimiz vakit bizi uyarmaya çalışan o şahsiyetten bizden dolayı sevinir. Bizden dolayı sevinir ve dolayısıyla kendini ikaz ettin. İnşallah kendini düzeltir. Hele hele bir de kendini düzeltmiş olarak görürse çokça sevinir. Defalarca bize ayna olur. Dolayısıyla teşekkür etmek lazım. Akrabalar arasında da önce halimizle neyi söylüyorsak mutlaka kendimizden ilgili olan bölümünü halimizde ortaya koymamız lazım. Yaşamamız lazım. İnsanlar sadece dile bakmıyorlar. Özellikle hale bakıyorlar. Ya gerçekten adamı tebrik ediyorum arkadaş. Adama duacıyım. Söylediklerini yaşayan bir insan. Biz yapamıyoruz ama gerçekten yiğit bir insandır. Çok güzel bir Müslümandır. Sözünün eri olan biridir. İşte bu şekilde davrandığı takdirde akrabalar arasından mutlaka bir güzellik, bir iyilik gündeme gelir ve bir ahlak numunesi olur. Olacaksan falanca gibi ol kardeşim. O tertemiz bir Müslüman, emin bir insan, güvenilir bir insan. Keşke biz de onun gibi olsaydık. Ne kadar güzel bir söz. Ha, o insanı gururlanıp kibirlendirmemesi lazım. Hepimiz için çok güzel bir durumdur. Hani derler ya, keşke hepimiz öyle olabilsek, öyle olmamız lazım. Böyle hasret duyulması gerekli olan bir mesele değil. Her mümin önce kendince İslam'ı öğrenecek ve üzerine fardul ayn olan ilimleri elde edip o ilimle amil olacak. Amel eden bir şahsiyet olacak. Ve akrabalar arasında da mutlaka takdire şayan olarak görülür. Ondan sonra akrabalık bağlarıyla ilgili hem onları İslam'a davet etmek, gerçekten noksanlıklar varsa tamamlamak, mümin olarak hem akrabalık bağı, hem kan bağı, hem din bağını güzelleştirmek, özellikle din bağının sağlamlaşması ve bir de akrabalık bağı da bununla beraber sağlamlaşırsa alaül ala olur. Ebu Hureyre radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bize rivayet etti. Rahm adı ki karın yakınlığı, yani hısımlık demektir. Genellikle akraba kelimesi kullanılır. Hısım kelimesi de aynı manayı gündeme getirir ama genellikle akraba kelimesi kullanılır. Rahm, Rahman isminden alınmıştır. Rahame, yani aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu rahm yakınlığı sık ağaçların birbirine sarılmış kökleri gibidir. Allah Teala buyurdu ki, ey rahm, ey rahm karabeti, ey akrabalık yakınlığı, her kim sana bağlı bulunur, hısımlık bağını ekler durursa, ben de ona rahmetimi ekler dururum. Kim de seninle münasebetini keserse, ben de ona rahmetimi keserim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle buyurdu. Özellikle akrabalık bağına, kendisinin yaratmış olduğu, malum yaratılış dediğimiz vakit maddi ve manevidir. Hani günün tabirlerine derler soyut ve somut. Somut maddi, soyut manevidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin yarattığı mahlukat, yaratmış olduğu varlıklar, somut varlıklar, gözle görülen, elle tutulan, duyulan varlıklardır. Soyut varlıklar ise gözle görülmeyen ama varlıklarını mutlaka iman ediyoruz. Melekler gibi, cinler gibi. Birçok şeyi gündeme getirebiliriz. Ama hepimizin bildiği budur. Bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin yarattığıdır. Rabbimizin bize bildirdiği Kur'an'da ya da Resulullah Sellem'in hadislerinde gayipten olarak bize bildirildiği varlıkların dışından Rabbimiz Allah Azze ve Celle neyi yaratmış olduğunu biz bilemeyiz. Gaybi bir meseledir ve iman ediyoruz ki birçokları yaratılmış, birçokları yaratılmış. Bize bildirilmeden Rabbimin hikmeti gereği neler yaratılmamış ki? İşte rahm da onlardan biridir. Rabbimiz Azze ve Celle o rahm, yani akrabalık bağının duygusu, manevi duygu, ona hitap ediyor. Seni canlı tutan, birbirine ekleyip duran, yani hakkını verene ben de elbette ki onun hakkını veririm. Hadis-i kutsi, ey rahm garabeti, her kim sana bağlı bulunur, hısımlık bağını ekler durursa, ben de ona rahmetimi ekler dururum. Kim de seninle münasebetini keserse, ben de ona rahmetimi keserim. Sahih Buhari, Kitabul Edeb, Bab 13, Hadis 17. Yine İmam Buhari'nin El Edebül Müfret'inde yer aldı. Bab 32, Hadis 65. Ayrıca Abdullah İbni Mübarek'in Bir Rüvesıla isimli eserinde de yer almaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi annelerimizden Hazreti Aişe radıyallahu teala anha ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi bize nakletti. Rahm sık ağaçların birbirine sarılmış kökleri gibidir. Kim onunla ilgiyi ekler durursa ben de ona ihsanı ekler dururum. Kim de onunla ilgiyi keserse ben de ondan ihsanı keserim. Aleyhissalatü vesselamın da buyurduğu Sahih Buhari Kitabul Edeb Bab 13 Hadis 18. Allah ve Resulün akrabalık bağına bu kadar önem verdiler. Özellikle de zamanımızda, özellikle işgal edilen İslam topraklarındaki şeytanın türettiği, her birinin şeytani bir ideoloji olan batıl dinler, ki onlardan biri de ırkçılık, kavmiyetçilik, milliyetçiliktir. İslam'ın tamamen reddettiği, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, ne mutlu Türk'üm diyene, Arap'ın Arap'tan başka dostu yok, ne mutlu Arap'ım diyene, Kürt'ün Kürt'ten başka dostu yok, ne mutlu Kürt'üm diyene, alabildiğine 72 milleti say. Bütünüyle boş bir meseledir, boş bir hadisedir. Hiçbir değeri yok. Türk olmanın, Kürt olmanın, Arap olmanın, İngiliz, Fransız olmanın İslam nezdinde hiçbir değeri yok. Hatta iman etmezler, imanı reddeder, İslam'ı reddeder. Allah Azze ve Celle'nin alemlerin Rabbi, insanların yegane Rabbi, ilahı, meliki olduğunu reddeder. Kabul etmez. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini kabul etmez. Bulunmuş oldukları beldede egemen olmuşlarsa Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakmış, hatta yasaklamış ve kendilerinin ortaya koyduğu yasalarla o bölgedeki insanları yönetiyorlarsa Rabbimiz Azze ve Celle bunlar ya kafir, ya zalim, ya fasık, ya da her üçünü bir arada bulunduranlar olduğunu bize beyan buyurmuştur. Ve bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Maide Suresinin 48 ve 49. ayet kerimesinde onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet ve onların hevasına uyma. Onların hevası, istekleri, arzuları, malumunuzdur ki İslam'ın dışında İslami olmayan, gayri İslami olan devletler, düzenler bütünüyle hevalarından kaynaklanan yasalarla, kanunlarla, tüzüklerle, ilkelerle yönetilirler. Onların hevalarına uyma. Onların hevaları şunu şunu şunu ister. Bakıyorsunuz ki Allah'ın dininde bunlar tamamen yasaklanmış, haram kılınmış. Ama hevaları çok arzu ediyor. Haşa, zinayı arzu ediyor. Ve dikkat ederseniz gayri İslami düzenlerde zina serbest. Hatta vergilendirerek zina yaptırıyorlar. Eğer birileri sadece zevklerini tatmin etmek üzere erkekli dişileri birbirlerine karşı bunu gerçekleştirmiyor da bizzat bundan para kazanıyorlarsa, bunu ticaret sermayesi haline getirmişlerse, mevcut egemen düzenler diyorlar ki madem ki bununla para kazanıyorsun, o halde beni de bu konuda görüver. Vergilendiriyorlar kapısına, o zinahanenin kapısına askerlerini, polislerini koyuyorlar. Belediye haftada bir ya da iki defa doktorunu gönderiyor. Zina eden kadınların müsait olup olmadığın sıhhi kontrolden geçiyor. Buna karşılık da onlardan vergi alıyor. Hem belediye hem o bölgenin mevcut gayri İslami düzeni. İçki nefsin hoşuna gidiyor. Hevasının hoşlandığı bir şey. Serbest devlet eliyle, hükümet eliyle içki fabrikaları kurulur ve halka ikram edilir. Meyhaneler ticaret hanelerdir. Ayrıca içkili olan eğlence yerleri ticaret hanelerdir. Vergiye tabidirler. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vakitler ben Müslümanım diyenlerin de kendi hayallerini gündeme getirerek tatlı laflarla, güya iyi niyetlerle oy verip seçmiş oldukların tekel bakanı çıkmıştı. Demişti ki hatırlanacağı üzere bundan sonra içki içenler sevap kazanacaklar. Çünkü içkiye eğitim katkı payı konulmuş. Onlar içecekler, onların içkilerinden dolayı bu eğitim katkı payı ücreti milli eğitime gidecek. Onunla milli eğitim kitapları yayınlayacak ya da okullar yapacak ve yeni nesil de o okullarda okuyup adam olacak. Subhanallah. Rabbimizi tenzih ederiz. Bu hasreten bu topraklarda yaşayan ben Müslümanım deyip de demokratik faaliyetler gösteren gayri İslami demokrasinin birer unsurları olan demokratik partileri birbirlerine tercih edenlerin dikkatine yüzlerce hadise anlatılabilir. Onların dikkatine Allah ve Resulü akrabalık bağlarını sıkılaştıranlar için bu vaatte bulunuyorlar. Rabbimiz onlara rahmet ediyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara ihsanda bulunuyor. Akrabalık bağlarına dikkat etmek kesinlikle ırkçılık duygusuyla değil, milliyetçilik duygusuyla değil, iman duygusuyla, tevhid duygusuyla, İslam duygusuyla hareket etmek müminlerin vazifesi. Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Rahim, Rahman isminden ayrılmadır. Yani ana rahmi dediğimiz bizzat bebeğin, insan olarak bebeğin 9 ay orada Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyla geliştiği, oluştuğu rahm, ana rahmi ve ondan sonradan akrabalık bağlı olarak ifade edilmiştir. Rahim, Rahman isminden ayrılmadır. Yani ondan türedi. Onun bir dalıdır. Onun hakkını kim korursan, sıla ve iyilik edersen Allah ona ihsan eder. Kim de onun hakkını korumazsa, sıla ve iyilik etmezse Allah ondan ihsanı keser. Rahmin yani yakınlara iyilik ve merhametin kıyamet gününde fasih ve beliğ bir lisanı vardır. Allah Azze ve Celle onun konuşacağı bir lisanının yaratılmasıyla beraber ona ihsan eder. O da akrabalık bağına devam edene Allah'tan rahmet diler, merhamet diler. Onu kesen, ona dikkat etmeyenler de şikayet eder. Allah ona bir dil verir. Rabbine karşın Rabbinin huzurunda konuşur. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfred isimli eserinde bab 27, hadis 54. Ayrıca Ebu Davud et-Taylisi'nin Müsned'inde yer alan bir hadistir. Emirül Müminin İmam Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala bu konuda şunu beyan ediyor. Neseplerinizi yani soylarınızı öğreniniz. Sonra yakınlarınıza iyilik ve ihsan edersiniz. Allah'a yemin ederim, insan kardeşi arasında, insanlar kardeşi arasında ilgi bulunur. Eğer kendisiyle kardeşi arasında rahim sılasında olanı yani önemli münasebeti bileydi, bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Nasıldı bu? Allah'a yemin ederim, insanlar kardeşi arasında ilgi bulunur. İnsanların kardeşleri yani hısım, akraba olanlarda ilgi bulunur. Eğer kardeşiyle kardeşi arasında rahim sılasında olanı yani önemli münasebeti bileydi, bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Eğer ki onu bilseydi, hısım ve akrabalığın Allah tarafından ne kadar beyan olunduğu, Resulullah tarafından ne kadar önemsendiği, İslam'ın bu konudaki kendisine emirlerini bilseydi, idrak etseydi, şuuruna varmış olsa idi, bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. Çünkü artık hem biliyor hem idrak etmiş. Kesinlikle akrabalarına mutlaka yardımcı olması, yakınlık kurması, en azından ilişkiyi kesmemesi. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfred bab 38 haber 72'de Emirül Müminin İmam Ömer radıyallahu teala'nın bu tespiti kayıt altına alınmıştır. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle demiş: akraba ve yakınlarınızı hatırınızdan tutun. Akraba ve yakınlarınızı hatırınızda tutun ki sıla-i rahim yapasınız. Kimlerdir benim akrabam? Babamdan, dedemden, amcamdan, dayımdan, yani anne ve babamdan dolayı akrabalarım kimlerdir? Önce malumunuz en yakınları, daha sonra aşireti olur, sonra kavmi olur. Eğer müminler ise mutlaka onlara sıla yapması lazım. Değiller ise iyi ahlakıyla, güzel ahlakıyla en azından onlara davet götürmesi lazım. Akrabadırlar. Yabancı bir insana gidip selam verdikten sonra kendini tanıtması, takdim etmesi, onun üzerinde durması elbette ki o mümin için kendisini zorlayabilir. Ama ya anne tarafından ya baba tarafından akrabadırlar. Gidip selam verip ben filancanın oğlu, feşmancanın torunuyum dedikten sonra onun muhatabı mutlaka kendisine ilgi gösterir, yakınlık gösterir. Müminler iseler zaten dinde kardeştirler. İslam kardeşliği onların sımsıkı bağıdır. Ama hem İslam kardeşliği hem de kan kardeşliği olunca iki bağ ile bağlanmış olurlar. Kıymetlerini bilirlerse, birbirlerinin kıymetlerini bilirlerse, ki müminlerin mutlaka birbirlerinin kıymetini bilmesi lazım. Eğer ki kan bağıyla birbirine bağlı ama din bağıyla değil, en azından kan bağından dolayı bir yakınlık gündeme gelir. O zaman İslam daveti de rahatça yerine ulaşabilir. Zira rahimin uzağı yoktur. Akrabalığın uzağı söz konusu değil. Akrabalar zaten yakınlık meselesi gündeme getirir. Akrabalık uzak olsa bile, eğer ki sadece birinci derece akraba değil, akrabadır ama ikinci, üçüncü, dördüncü derecedeki akrabalıdır. böyle bir uzaklık söz konusu olursa, sıla yapınca rahimin de yakını yoktur. Akrabalık yakın olsa bile sıla terk edilince, çok yerinde bir ifade. Tekrar okuyayım. Akraba ve yakınlıklarınızın hatırında tutun. Akraba ve yakınlıklarınızın hatırınızda tutun ki sıla-i rahim yapınız. Zira rahmin uzağı yoktur. Akrabalık uzak olsa bile, rahmin uzaklığı yoktur. Akrabalık uzak olsa bile o senin için yakın kabul edilir. Sıla yapılınca bu gerçekleşir. O artık uzak bir akraba değildir. Sıla yapılmış, ziyaret yapılmış, yakınlaşılmıştır. Rahmin de yakını yoktur. Akrabalık yakın olsa bile sıla terk edilince o çok uzak bir akraba sayılır. Demek ki sıla-i rahim yapıldığı vakit bu kadar bir güzelliği ve iyiliği gündemdedir. İbn Abbas sözüne devam ediyor. Her akrabalık bağı, yani rahm, kıyamet günü sahibinin önüne gelir de lehine şahitlik eder. Eğer sıla-i rahim etmişse, eğer sıla-i rahmi terk etmişse aleyhine de ilgiyi kesmekten şahitlik eder. Allah Azze ve Celle ona bir dil verdi. O diliyle kendisine nasıl muamele yapılmış ise o konuda şahitliğini ortaya koyar. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eseri Bab 38 Haber 73'ten kayıtlıdır. İbn Abbas radıyallahu teala anhumanın bu güzel, yerinde, hayırlı tespiti. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurdular. Onlar, yani akıl sahipleri, Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, yani akrabalık bağlarını koruyup onlara iyilik eden, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Onlar iman etmişler, fıkh etmişler, akl etmişler, idrak etmişler, şuuruna ermişler. Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, yani sılayı gözeten, akrabalık bağlarını koparmayıp onları iyi bir şekilde koruyan, onlara iyilik eden, akrabalarına, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimseler aynı zamanda akrabalık bağlarına çok dikkat ederler. Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Onlar öyle sapıklardır ki, önce iman edenlerin, Allah'tan sakınan, iman etmiş olanların akrabalık bağlarının ne kadar dikkat edip sıkılaştırmaya çalıştıkları beyan olundu. Şimdiden o sapıklara bakalım, vasıfları nedir? Onlar öyle sapıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Bakara suresi ayet 27. Akrabalık bağlarını kesmiş, akrabalık bağlarına dikkat etmemiş olanlar Allah Azze ve Celle ehli dalal olduklarını beyan eder. Onların özellikleri, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırlarının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler, akrabalık bağlarını keserler, hiç oralı olmazlar ve yeryüzüne fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardırlar. İsra suresinin 26 ve 27. ayetleri. Bir de akrabaya, yoksula, Yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Allah sana mal verdi, mülk verdi, zengin oldun. Zenginlik malumunuz en güzeli, en hayırlısı gönül zenginliğidir. Gönül zenginliğine beraber Allah Azze ve Celle cüzdan zenginliğini de verdi. İman zenginliği verdi, bir de cüzdan zenginliğini verdi ki kulunu imtihan ediyor elbette. İşte o imkan tanındı ya sana, dikkat et. Malını gereksiz yere sarf etme. Malını koruma altına al, önce helal ve temizden kazan. Kesinlikle muvahhid müminler, Müslümanlar helal yollardan servet edinmeye çalışırlar. Rızıklarını Rableri Allah Azze ve Celle'nin helal olarak beyan etmiş olduğu yollardan kazanmaya gayret ederler. O helaldan çalışmış oldukları, helaldan kazanmış oldukları rızıklarından eğer ki imkanları olmuş ise zenginleşmişlerdir. Gerek fakir olsun gerek zengin olsun, helaldan ve temizden kazandıklarının helal ve temiz olarak ihtiyaçları olduğu kadarıyla sarf ederler. Kesinlikle israf etmezler. Çünkü israf haramdır. Boş yere. Hele hele kibirlerinden, kurularından, riyakarlıklarından dolayı sarf ederlerse insanlar onları tebrik ederler. Ama Allah katında hiçbir kıymetleri yoktur. Hatta o riyakarca sarf etmiş olduklarından dolayı da hesaba çekilirler. Bir de akrabaya, madem ki Allah sana bu imkanı verdi, önce yakınlarından başla. Çoluk çocuğundan başla. Anneden, babadan, kardeşlerinden, yakın akraban olan amcalarından, dayılarından ve onların çocuklarından. Önce yakınlarından başlayarak akrabaya hakkını ver. Yoksullara sadaka ederek, infak ederek hakkını ver. Ayrıca yolcuya da, sana misafir olmuş, sefere çıkmış, mutlaka misafirin hakkını ver. Ayrıca kendi memleketinde gerçekten zengin idi ama gurbete çıktın, yanındaki bulunan masraf edeceği servetini kaybetti. Ya da çalındı, yolunu kestiler, onu soydular. Gurbet elden fakir düştü. Mutlaka onu yedir, içir, cebine harçlığını koy, gideceği şehre, köye, gideceği vasıtanın biletini kes ve kendini gönder. Kendisini o tarafa gönder, o senin üzerindeki hakkıdır. Gereksiz yere de malınızı saçıp savurmayın. Gereksiz yere. Akrabalara yardımcı olduk. Rabbimizin emrettiği şekliyle gereksiz yere değil. Mutlaka ihtiyaç olunduğu için. Yoksullara ihtiyaç olunduğu için. Yolcuya, gurbette kalmış olanlara ihtiyaç olunduğu için yardımcı olundu. Böyle hareket ederken sakın israfa dalmayın. İsrafı gündeme getirmeyin. Zira böylesine saçıp savuranlar, zira bu şekilde saçıp savurmayın emrini dinlemeyip malını saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Şeytan Rabbine karşı çok nankörse onun dostları da Rabbine karşı çok nankördürler. Halbuki mümin, Müslüman, muvahhidler nankör değildirler. İtaatkardırlar. Nimetin değerini bilirler, takdir ederler, şükrederler, hamd ederler. Alemlerin Rabbi, Rableri Allah Azze ve Celle'ye. O halde akrabalık bağını gündeme getirirken kesinlikle onlara yardımcı olmaya çalışılır ama israf gündeme gelmemeli. Sadece bu konuda mı? Hayır, her konuda. Her konuda israf, dengeyi bozmak, dengesiz davranmak bu israftır. Hangi konuda olursa olsun o konunun gereğini gündeme getirmek bir müminin vazifesi. Gereği neydi? Sünnet olarak bize Resulullah Sellem nasıl bir örneklik beyan buyurmuşsa örneğimizden, önderimizden hareketle bizim de aynı şekilde davranmamız lazım. Onun dışında hareket edildiği takdirde israf olur. İlimde israf olur. Güç kuvvette israf olur. Para pulda israf olur. Sözde israf olur. Konuştuğumuz vakit hayrı konuşuyorsak konuşmaya devam. Eğer hayrı konuşmuyorsak o zaman sukut etmemiz lazım. Kesinlikle konuşmamak lazım. Çünkü şer konuşulur. Sözde israf gündeme gelir. Malum olarak bildiğiniz o ki büyüklerimizin bize nasihatı. Bir dilin iki kulağın var. O halde bir söyle, iki dinle. Bazı insanlar var, gerçekten bu konuda eğitilmemişlerdir. Ya da kendilerine dikkat etmiyorlar. Ya da bulundukları yerde dikkatleri üzerine çekmek istiyorlar. Bu riyakarlıktır. Hiç kabul edilecek bir mesele değil. Ahlaki olarak da gerçekten insanı rahatsız eden, üzen bir ahlaki yapıdır. Çok konuşurlar. Boş konuşurlar. Böyle insanlar için insan der ki keşke susaydı. Ya konuşmaktan dinlemeye vakit bulamıyor. Bu gibi ifadeleri zaman içinde duymuşsunuzdur. Dolayısıyla mümin konuştuğu vakit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Allah'a ve Resulüne iman eden ya da edenler ya hayır konuşsunlar ya da sussunlar. Ya da ya hayır konuş ya da sus. Gerek tekil gerek çoğul. Allah'a ve Resulüne iman eden şahsiyetlerin durumu. Resulullah'ın buyurduğu Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayrı konuşsun ya da sukut etsin. Ne kadar güzel bir şey. Devamlı sukut etmek ve devamlı konuşmak. İkisi de yanlış. E canım ben hayır konuşamıyorum ki. Niye konuşamıyorsun? Hayırdır. Hayrı niye konuşmuyorsun? Eğer ki hayrı bilmiyorsan önce öğren. Çünkü ilim erkek olsun, kadın olsun her müminin üzerine farzul ayındır. Farz olan ilimleri öğren. Kendi mesleğinle ilgili güzellikleri öğren. Ve insanlarla konuşurken o öğrendiğin farz ilmin gereği ifade olunsun. İnsanlara hayırlı şeyler söyle. Hayırlı şeyler bilmiyorum. Öğren. Hani meşhur ifadesiyle bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. İmkanım var, okuma yazmam var, kitaplar var, gayet rahat öğrenebilirsin. Ya da çevremde soruyu sorup da öğreneceğin insanlar var. O halde Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayrı konuşacak, hayırlıyı konuşacak. Faydalıyı, güzelliği konuşacak. Eğer o anda konuşamıyorsan, ortam müsait değilsen, konuştuğunda hayır konuşmayan kişinin mutlaka şer konuşacak. O şerden kendini alıkoysun ve sukut etsin. Bu da onun için hayır olur. Hayır konuşamıyorsan, hiç olmazsa sukut edip şer konuşmaktan kendini alıkoy ki senin için bir hayır olmuş olsun. Ebu Hureyre radıyallahu teala anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, benim hısımlarım var. Ben onlara sıla yapıyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana karşı cahillik ediyorlar. Demiş. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, eğer dediğin gibi ise sanki onlara sıcak kül yuttürüyorsun gibisin. Eğer dediğin gibiyse sanki onlara sıcak kül yutturuyorsun ya da yediriyorsun gibisin. Sen bu minval üzere devam ettikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır buyurdular. Tekrar okuyalım ki birçoklarımız da aynı konumda olabilirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sanki bizim adımıza soruyu sordu o mübarek insan. Halini anlattı ama şu anda birçoklarımızın hali de bu şekilde. Ya Resulullah, benim hısımlarım yani akrabalarım var. Ben onlara sıla yapıyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana karşı cahillik ediyorlar. Ne yapayım? Nasıl davranayım? Benim durumum nedir ya Resulullah? Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu. Eğer dediğin gibi ise, ben buna şahit değilim. Görmemişim. Sen anlatıyorsun. Bakın bu çok önemli bir mesele. Bazı insanlara da dikkat ediyorum, bu konularda dikkat etmiyorlar. Sanki şahit olmuşlar gibi. Bak dikkat et, birisi size anlatıyor. Siz ona şahit değilsiniz. Mutlaka ise şartını koşmak lazım. Fetva makamında bu şartı koştuğunu görüyoruz. İslam müftisine gerçekten dört başı mamur, mümin, muvahhid, Müslüman, alim, o konunun gerçek uzmanı bir İslam müftüsüne bir mümin derdi var. Bir meselesi var. Gidip kendisine sual ediyor. Efendim, benim şöyle şöyle bir meselem var. Akrabalar arasında şöyle bir konu gündeme geldi. Acaba nasıl davranayım? Ya da İslam'daki bunun hükmü nedir? Güzelce anlatır. Müftü nedir? Eğer anlattığın gibi ise, bir kelime ziyade edersen hüküm değişir. Bir kelime noksan söyle, anlattıklarında gene hüküm değişir. Gece demişsin hükmü ayrı, gündüz demişsin hükmü ayrı. Öyle meseleler var. Ekonomi demişsin hükmü ayrı, hal hatır demişsin hükmü ayrıdır. Kul hakkı demişsen hükmü ayrı, Allah hakkı demişsen hükmü ayrıdır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Eğer anlattığın gibi ise bu konudaki hüküm budur der ve o konudaki hükmü kendisine beyan eder. Anlattığın gibi ise sanki onlara sıcak kül yediriyorsun. Sen bu minval üzere devam ettikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır. Daima bir yardımcı bulunacaktır. Sahih Müslim Kitab-ı Birru ve Selam, Kitab-ı Birru ve Selam Bab 6 Hadis 22. İmam Bukhari'nin El Edeb-ül Müfredinde Bab 27 Hadis 52. Aynı zamanda Ahmet bin Hanbel İmam Rahimallahu Aleyh Müsnedinde de aynı hadisi bize rivayet etmiştir. O halde akrabalık bağlarına çok dikkat etmeli, onu canlı tutmalı, elimizdeki bütün imkanlarla doğrusunu, hakkı olanı ortaya koymamız lazım. Akrabalık bağlarını gündeme getirdiğimizden kesinlikle ırkçılığın, milliyetçiliğin kavmiyetçiliği değil, İslam'ın ölçüsünü ön planda tutmamız lazım. Bu konuda İslam'ın hükmü nedir? Onun gündeme gelmesi ve ona göre hareket etmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Ali radıyallahu teala'nın yanına alması bize akrabalık bağı nedir, ne değildir, sıla-i rahim nedir meselesini gündeme getirdi ve konuyu bu şekilde elimizdeki imkanlarla birbirlerimize nasihat etmek üzere ortaya koyduk. İnşallah konuşan da dinleyenler de İslam'ı ölçü edinerek, onun dışında herhangi bir ölçü gündeme getirmeden akrabalık bağlarına dikkat eder, onları sıkı tutmaya gayret etmiş olurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Kozel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa allezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: Özel FM
17: 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili şoförler, kavşaklara gelirken yerleşim yerinde 30, yerleşim yeri dışında 150 metre önceden şeridini seç. Diğer araçların şeridini işgal etmekten de vazgeç.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur kalıp.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
13: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: insanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
16: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Kamer suresini artık inşallah bugün tamamlamaya çalışacağız. Çünkü son bölümlerine geldik. Ancak yine de belki tamamlama imkanı olmayabilir. Onu hemen programın girişinde belirtmekte yarar olduğu kanaatindeyiz. Çünkü konu itibariyle Kamer suresinin aslında başından itibaren çok yoğun konuları ihtiva ediyordu. Düşünmek konusunu, neden düşünülmesi gerekli olduğu konusunu defaatle burada farklı yönlerden izah etmeye çalışmıştık. Bu hafta da kader kelimesi, kader konusu biraz gündeme geliyor. İnsanın kaderle olan ilişkisi, kaderin ne olduğu, mahiyeti konuları gündeme gelecek inşallah. Bir de ondan sonra doğruluk meselesi var. Hatırlarsanız insanın doğruyla olan ilişkisini bu mikrofonlardan zaman zaman yeri geldikçe konuşmuştuk. Ve orada son söz olarak demiştik ki bu konular ileride yine gelecek. Allah-u Teala'nın bu bir yöntemidir. Çok önem vermiş olduğu konuları bir kez tekrar etmez kitabında. Bizimle olan ilişkileri çok yönlü olduğu için o farklı yönler gündeme geldiği vakit yine ayetler içerisinde önem arz eden konular, o ciddi disiplinler bizim önümüze tekrar konur. O yüzden doğruluk meselesi yine gündeme gelecek ama kader meselesine biraz girmemizin önemli olduğu kanaatindeyim. İnşallah onu bugün işlemeye çalışacağız. Hatırlarsak Kamer suresinde çok geçen bir şey vardı, 5 kez tam geçen. Andolsun biz bu Kur'an'ı yani zikir için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı ifadesi üzerinde çok durmuştuk. Çünkü 5 kez geçiyordu arka arkaya. Dolayısıyla ondan sonraki ayetler artık yavaş yavaş bizim tekrar gündemimize alınmaya başlaması gerekirdi. 41. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah bugün. Andolsun Firavun ailesi de ne de uyarıcılar geldi ifadesi var. Firavun Kur'an-ı Kerim'de bir semboldür biliyorsunuz. Bir isim değildir, bir sıfattır, bir makamdır, bir yerdir. Firavun denilen şahıs Mısır ve çevresinin hakimi olduğunu iddia eden fakat burada kalmayıp o insanların Rabbi zaman zaman da ilahı olduğunu söyleyen bir insandı. Firavun mantalitesini ve bunun psikolojik altyapısını aslında yer yer defaat ile burada sizlerle konuşmuştuk. O yüzden ona çok fazla girmeyelim istiyorum. Ve ondan sonraki ayetlere biraz geçelim isterseniz. Çünkü tekrarlanıyor duygusu da yer alabilir. Bazen arkadaşlarda böyle kanaatler de oluşabiliyor. Bizler bu konuları hazırlarken Allah-u Teala'nın sırasını takip etmeye çalışıyoruz. Bunu söylemekte yarar var. Yeni dinleyen kardeşlerimiz de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Allah-u Teala bir konuyu tekrar diyelim ki 3 sure sonra işliyorsa biz de onu işlemek durumundayız. Yani daha sonra Allah-u Teala'nın bizim önümüze koymuş olduğu hadiseler Rahman'ın tercihleriyle kabul gördüğü şeylerle onun indinde orantılıdır. Dolayısıyla ayette geldiyse bizler de tekrar onu zikretmek durumundayız. Yoksa tekrar yapmak gibi bir ihtiyaç hissettiğimizden dolayı değil, ayetler bizi oraya götürdüğünden dolayıdır. Firavun ailesiyle ilgili bir cümle söyleyip isterseniz geçelim. Firavun'u Firavun yapan şey elindeki güçtü sevgili dostlar. Bunu şöyle bir örnekle izah etmiştik hatırlarsanız. Firavun'un yanındaki yardımcıları hiçbir zaman Firavun gibi ilahlık ya da Rablik iddiasında isnadında bulunmuyorlardı. Bunun en büyük sebebi onların elinde Firavun gibi bir güçleri olmayışlarından kaynaklanıyordu. Güç insanda doğal olarak başka insanların üstüne çıkma duygusunu da kendince haklı kılar. Fakat bu doğru bir şey değildir, batıl bir haldir. Bunun en büyük sebebi Özellikle bir şeyin çok yoksunluğunu ya da yokluğunu çekmiş insanlar daha sonra o şey o insanda var haline gelirse abartıyı beraberinde getirir. Bu bütün insanlar için ortak bir psikolojik yön olarak bunu söylüyoruz. Biz bir şeyin çok yokluğunu çekersek daha sonra onu elde ettiğimizde ona abartıyla yaklaşırız. O bizim hayatımızda abartı halindedir. Güç ve iktidar daha önce olmayan insanlar, kendi elinde güç ve iktidar olmayan insanlar güç ve iktidarı ellerine geçirdikleri vakit abartıya düşerler. İşte Firavun mantalitesinin altyapısında bu vardır. Tabii kendi nefsini ilah edineni gördün mü ayetiyle beraber de bunu düşünmek lazım. Ondan bağımsız da zikretmemek gerekiyor bu hadiseyi. Dolayısıyla bunların hepsi yan yana konulduğunda güç insanın başını döndürebilecek tehlikeli bir oyuncaktır esasında. Bunun en büyük ilacı, çok ilaç vardır ama bizce en büyük ilacı tevazu dediğimiz örtüyü ve takva dediğimiz örtüyü kişinin mutlaka üzerinde sıkı sıkıya bağlı tutması gerekir, üzerini sarması gerekir. Tevazu ve takva olmazsa, hele de insan varlık sahibi ve güç sahibi olmaya başlarsa artık o kişi firavunlaşma yoluna girmiş demektir. Buna dikkat çekmekte yarar olduğu kanaatindeyiz. Onlar bizim ayetlerimizi tümüyle yalanladılar diyor. Çünkü yalanlamak başka bir şeyi kabul edip karşılaşmış olduğu şeyi küçümseme duygusundan geliyordu. Biz de onları üstün ve güçlü, kudretli olanı yakalayışıyla yakaladık. Azap yönteminden bahsediyor Allah Teala burada. 43. ayet ise sizin kafirleriniz onlardan daha hayırlı mıdır ifadesi vardı. Geçen programlarda aslında buralara biraz girmiştik. Fakat bugüne daha çok bırakmıştık. Sizin kafiriniz onlardan daha hayırlı mı ki şeklinde bir soru ifadesi var. Yoksa sizin için kitaptan bir beraat mı vardır ifadesi var. Beraat içinde bulunduğu durumdan insanın sıyrılıp çıkması anlamına gelir. Beraatın en kısa tanımı insanın içinde bulunduğu sıkıntılı halden olumsuz durumdan sıyrılıp çıkmasıdır. Mesela cezaevinden çıkan insanlara kurtuldu, beraat etti denir ya da bir ceza alacakken, almayı çok umuyorken o ceza kendisine verilmeyen insanlar için de beraat etti denir mahkemeden temiz bir şekilde çıktığı vakit. İşte buna benzer anlayışlar insanın içinde bulunduğu ruh halinin bir göstergesidir, bir profilidir, o şekilde bakmak gerekir. Sizde kitaptan bir beraat mı var diyor Rahman, neye güveniyorsunuz diyor aslında. Bu Alak suresinde de geçen, yine daha önce zikretmiş olduğumuz müstanileşmek kavramının bir başka açıdan boyutudur bu. Çünkü müstanileşmek insanların çok arzu ettikleri bir halden gelir. Müstanilik gani kökünden geliyordu biliyorsunuz. Yani zengin olmak, ihtiyaç hissetmemekten geliyordu. Bir insan bir şeylere sahipse artık o başka bir şeye ihtiyaç hissetmemeye başlar. Bu ciddi bir yanılgıdır. Bunu Allah onarıyor. Yani siz neye güveniyorsunuz? Neyiniz var elinizde? Neyle emniyet duygusu içerisindesiniz? Size bir berat mı verildi? Cenneti mi kazandığınızı duydunuz? Öyle bir şey mi size söylendi ki? Anlamında bir ifadedir bu. Aslında bu ifadeyi eskiler şöyle tanımlıyorlar. Çok sevinçli olan, çok güle oynayarak yaşayan, gününü gün eden, gereğinden fazla mutlu olup sevinç içerisinde olan insanlar, eski arifler, nedir bu mutluluk, neşe, cenneti mi kazandın, sana cennet mi müjdelendi diye takılırlardı. O şekilde ikaz ederlerdi lisan-ı münasiple. Şimdilerde bu kalmadı şüphesiz ki. Bunları biz kitaplarda okuyoruz, bilgilerde, metinlerde okuyoruz ama böyle bir hal vardı. İnşallah o hassasiyeti Allah tekrar bize geri verir diye dua ederek de bir parantez içerisinde devam edelim isterseniz. 44. ayet. Biz birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz mu diyorlar. O insanların haleti ruhiyesi bu. Savunma mekanizmaları. Ondan bahsediyor Rahman. Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve onlar artlarına dönüp bakmadan kaçacaklar. Burada da bir insan profili vardır. Ona isterseniz biraz girelim. Çok emin olduğunu düşünen insanlar bir güçle karşılaştıklarında kendilerini esaret altında alabileceğine inanmış olduğu bir güçle karşılaştıklarında, kendilerini bozguna uğratacak bir güçle karşılaştıklarında kendi nefsini kurtarma peşine düşerler. Bunun mesela çok geniş ve büyük boyutunu ahirette yaşanacağını Allah Teala ifade ediyor. Herkes o gün nefsi diyecek. Herkes kendisini kurtarma endişesi içerisinde olacak. Orada artık kimse kimseyi düşünmeyecek. Bu neyden kaynaklanıyor? Bu idrakten kaynaklanıyor. İdrak şudur aslında, insan için idrak şudur. Farkında olamama, gaflet halinde bulunma duygusunun dışındaki yakin olma halidir. Bu hem de üç türlü yakin dediğimiz hadisenin aynı anda buluşma anıdır idrak. İdrak oluştuğu zaman gafletle ilgili, bilememeyle ilgili, farkında olamamayla ilgili kişide hiçbir şey olmaz. Artık kişi bunların tamamını bilir duruma gelir, anlar duruma gelir. İşte orada insan nefsi der. Çünkü bilir ki çok hata yapmıştır. Çünkü bilir ki çok günahları vardır. Çünkü bilir ki gittiği yol zaman zaman istikamet üzere değildir. Bunu anlamıştır. Yaşarken anlayamamıştır. Neden? Çünkü yaşarken dikkat etmiyordur. Fazla üzerinde durmuyordur. Bir de dikkatini dağıtan objeler vardır. Oyalayıcılar vardır, dikkat dağıtıcılar vardır ya da Kur'an'ı ifadeyle fitneler vardır. Bu fitneler insanın idrakini etkiler. Çoğu kez idrak edemez. Çok dikkatli olanlar, aklını temiz kullananlar, düşünenler, öğüt alanlar tabii ki bunun dışında ama onların da sayısı Kur'an'da ifade edildiği gibi az olduğu için Allah bunu bu şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla idrak mekanizmasını güçlendirmeye aslında çalışmak gerekir. Bu çok önemli bir haleti ruhiyedir. Bu oluşursa insanlar ahirette daha az pişman olurlar. Bu oluşursa insanlar ahirette daha az şu ifadeyi söylerler: Ya Rabbi, biz anladık, itaat ettik, pişman olduk, bizi dünyaya gönder, artık biz salihlerden olacağız diye Rahman'a daha az yalvaran ya da böyle yapmayan insanlar safında olabilirler. Bu bizim irademizle gerçekleşecek bir şeydir. Eğer bugün inşallah kader meselesine girebilirsek, çünkü ayet oraya gelecek, orada bunu biraz izah etmeye çalışacağız inşallah. 46. ayetse, daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap diyor ki, biraz önce ifade ettiğimiz şeye geldi aslında konu, kıyamet saatidir. Mahşer kıyamet saatidir. O saat, o kıyametin koptuğu an, kurtuluşu olmayan daha korkunç bir bela ve acıdır. Geri dönüşü olmayan bir gün geliyor diyor aslında Rahman. Bir daha geri dönüşü olup da özür dilenmesi mümkün olmayacak bir gün geliyor. Tekrar olmayan bir gün geliyor. O gün gelmeden evvel insanların Allah'a gelmesi gerekir. O gün gelmeden evvel insanların doğruya gelmesi gerekir. O gün gelmeden evvel insanların temiz olmaya gelmesi gerekir. İşte bizlerin en çok problem oluşturmuş olduğu şeylerin başında bu yer alıyor. Hep yaşarken başkalarına bakıyoruz. Ve ahirette de o başkalarıyla beraber haşrolunacağız, fakat o başkalarının bize hiçbir faydası olmayacak. Bizim de başkalarına faydamızın olmadığı gibi. Sadece bunun bir istisnası var. O da çok özel insanlar için. Onun da adı Kur'an'da şefaat olarak geçer. Bunun dışında hiçbir kimsenin bir kimseye faydası yoktur. Dolayısıyla sevgili dostlar, fayda ancak mümkünse bu dünyadadır. Orada ancak Allah insana fayda verebilir, onu affedebilir. Resul insana fayda verebilir, ona şefaat edebilir. Şehitler insana fayda verebilir, onlar da şefaat edebilir. Ya da Allah Teala'nın razı olmuş olduğu o güzel ve özel insanlar şefaat edebilirler. Onlar da istisnadır. Ama onların dışında hiçbir kimseye, bir anne çocuğuna, bir eş diğer eşine, bir baba evladına, hiç kimse kimseye hiçbir şekilde destek olamaz, yardım edemez. Ne günahlarını yüklenebilir, ne ona sevabından bir şey verebilir. Bu olmayacak bir şeydir. Demek ki biz bunları biliyorsak, bize bunlar bildiriliyorsa, bizim buna çok dikkat etmemiz gerekir. O yüzden dolayıdır. Allah hep insanın sürekli aklını başına almasını ister. Bu insan için aslında en doğru olan yoldur. Çünkü bizler dediğimiz gibi hep başkalarına bakarak yaşadığımız için o insanların hayatlarını ve doğrularını doğru zannederiz. O insanların çıkarımlarını, o insanların kanaatlerini, hayatlarını doğru zannederiz. Olması gereken zannederiz. İnsan neslinin en çok yanıldığı yerlerin başında burası yer alır. Bu doğru değildir. İnsanlar birbirine göre bakarak yaşamaması gerekir. Ancak hayır bunun dışındadır. Allah'tan ancak alimler layıkıyla korkarlar ayetleri bunun dışındadır. Bir insandaki güzel huylara ve güzel hale gıpta etmek bunun dışındadır. Bu saydığımız hayırlı şeylerin, hayri özelliklerin dışında kalanların tamamı, ki onlar ekseriyi oluşturur, yani çoğunluğu oluşturur, insanları Allah'a yaklaştırmazlar. Çünkü insanın içi Allah'a yaklaşacak şekilde yaratılmış olmasına rağmen nefsi Allah'a yaklaşacak şekilde yaratılmamıştır. İlk nefisten bahsediyoruz. Nefsi emmare dediğimiz halden bahsediyoruz. Bu hal kitaplarda hayvani nefis olarak da geçer. Dolayısıyla bu nefis başka nefislerde olanı istemeye göre yaratılmıştır. Buraya dikkat. Başka nefislerde olanı istemeye göre yaratılmıştır. Ama bu bir tuzaktır. Yani fitnedir Kur'an'ı tabiriyle. Denenmedir, imtihandır. O yüzden sevgili dostlar, bizim nefsimizin istenilecek şeylerle Allah Teala'nın istediği şeylerin aynı olması için gayret sarf etmek gerekir. Bu oluştuğu vakit işte insanı kamil olacaktır. Bunun olabilmesi de yine yüzümüzün sürekli bu vahye dönük olarak yaşamamızdan geçer. Aslında Allah şöyle demek istiyor, mecazen söyleyelim. Yüzünüz hep bir yere dönük ya, onu oradan çevirin, yüzünüzü vahye dönün diyor. Ayetlerin satır arasında bunu pekala görmek mümkündür. Bu olduğu vakit bizler olgunlaşma aşamasına girmiş oluruz. Aksi durumda hep sıkıntı çeken, manevi anlamda söylüyorum, fiziki anlamda zaman zaman sıkıntı çekeriz, zaman zaman kısmi anlarda rahata erebiliriz. Bunlar değişkendir. Ama ruh Allah'tan uzaksa o Allah'a gelinceye kadar sürekli sıkıntı çeker. Birçok kez onu fark etmez insan. Mesela koku, parfüm dediğimiz şey Fransız menşeilidir. Biliyorsunuz yaklaşık bir 80-100 yıl öncesine kadar yıkanma geleneği Avrupa'da çok yaygın değil imiş. O şekilde söylenir, o şekilde yazılır. O insanlar yıkanmamadan kaynaklanan kokuyu bastırmak için parfüm denilen normalde güzel olan kokuyu icat etmişler. Neden? Var olan bir kötü koku var. O koku güzel bir kokuyla bastırılırsa o kötü koku yokmuş gibi zanneder insanlar. İşte bu örnekten yola çıkarak insanların fıtratlarındaki o negatif sinyalleri, yani aslında pozitif de negatife döndürülmüş o sinyalleri başka sinyallerle bastırarak hiç yokmuş gibi yapmaya çalışmalarıdır aslında bütün eylem. Yani insanların büyük bir kısmına fıtratı rahatsız edici sinyalleri gönderiyor. Bak bu senin yaptığın doğru değil. Hani şu işi yapıyorum ama vicdan azabı duyuyorum deriz ya. İşte onunla hemen hemen aynı olan şeydir bu. Fıtrat insana sürekli sinyal gönderir normalde. Üstü çok ağır bir zift tabakasıyla kaplanmamış ise, onlar da vardır, Allah onlara kalbi mühürlenmiş insanlar diyor. O sinyalleri insanlar başka sinyallerle bastırırlar. Hani demin dediğimiz gibi kötü kokuyu bastırmaktaki gibi. Bastırarak örtmeye çalışırlar ama hiçbir zaman bunu tam olarak yapamazlar. Dürüst düşünürse zaten insanlar anlarlar ki anlarlar ki bu içeriden bana bir şey geliyor. Mesela daha sonraki yıllarda hidayete ermiş birçok meşhura sorular yönelten, onlarla ilgili röportaj yapan kitaplar vardır. Onları tavsiye ederiz. Çok güzel kitaplardır onlar. Onları okuduğunuz vakit çoğunda bir şeyi fark edersiniz. Ortak bir şeyi fark edersiniz. Derler ki o insanlar daha sonra hidayete geldikten sonra, aslında ben evvelki yıllarımda hep doğruyu arıyormuşum, hakikati arıyormuşum, ışığı arıyormuşum. Üstü örtülü konuların altını eşerek istikamete, doğruya gitmeye çalışıyormuşum. Vicdanım tam olarak rahat değilmiş. Fakat hep ben bunu bir şeylerle üstünü örtüyormuşum filan şeklinde sözler, kelimeler sarf ediyorlar. Bu neden acaba diye düşündüğümüzde bir yere geliriz. Sürekli sinyal gönderen fıtratın, içteki o doğruyu arayan yönün, sağduyu diye de bugün çevriliyor ama ben onu pek şık bir kelime görmüyorum. Neyse, o fıtratın yapısındaki maya henüz tam bozulmadığı için sinyal sürekli gönderir. Fakat insanlar üstüne çok ağır bir tabaka örtmemişlerse onu bastırmaya çalışırlar. Çok ağır tabaka örten, çok katran gibi simsiyah bir zift örten insanları, sinyali artık diğer tarafa geçmez. Geçmediği için de insanların o sinyalleri dikkate alması mümkün olmaz. Dolayısıyla yaşar giderler ve mutlu olduğunu zannederler. Ama alttan sürekli o koku geliyordur. Başka suni kokularla o kokuyu istediği kadar bastırmaya çalışsın, o koku sürekli vardır. İşte o yüzden insanlar içlerindeki şeye çok dikkat etmesi lazım. Kendisini dinlemeye dikkat etmesi lazım. Buna çok ihtiyacı vardır. Hele günümüz insanlarının çok hızlı bir tempoda yaşamaya alıştırıldığı, daha doğrusu mecbur bırakıldığı insanımızın bunu yapması ne kadar mümkün olacak, onu da tam olarak kestirmek mümkün değil ama yine de bunun çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu olursa toplumsal ve şahsi gelişim ve dönüşüm çok daha sağlıklı bir yere oturacaktır inşallah diyerek bir sonraki ayete geçelim isterseniz. Hiç şüphesiz suçlular ve günahkarlar bir sapmışlık, yani dalalet ve çılgınlık içerisindedirler. Demin demiş olduğumuz, izah etmeye çalışmış olduğumuz konuların aslında ayet metni olarak net bir şekilde önümüze konulmuş halidir bu. Tekrar bunu okuyalım isterseniz. Hiç şüphesiz suçlu günahkarlar bir sapmışlık, yani dalalet ve çılgınlık içerisindedirler. Suçlu günahkarlar neydi Arapça ifadesi? Facirlerdi. Bu Şem suresinde de başka yerlerde de geçiyor biliyorsunuz. Facirlik, suçluluk ve günahkarlığı hal haline getirmiş insan demektir. Meslek haline getirmiş insan demektir. Sürekli hayatında bu sirkülasyon olarak devam ede gelen insan demektir. Bu tip insanlar memnun insanlardır. Neyden? Kendi hallerinden. Kendi hallerinden memnun oldukları için başka bir hale kesinlikle iltifat etmezler. Bu da onların ciddi bir problemidir. O yüzden sevgili dostlar, buna çok dikkat etmek lazım. Yani bu hep müstahnilik dediğimiz yere konu gidiyor, dikkat ettiyseniz. Müstekbirlik dediğimiz, kibirli olmak dediğimiz yere konu gidiyor. Çünkü insanların doğruya karşı bir ihtiyaçsızlık hissetmeleri emniyet duygularından gelir demiştik. Eminlik duygusundan gelir demiştik. O yüzden eminlik bu dinin hiç sevmediği bir şeydir. Emin olmak, kendi halinden emin olmak bu dinin hiç sevmediği bir şeydir. Buna tüm dinleyen kardeşlerimizin dikkat etmesini özellikle bir kardeşiniz olarak istirham ederiz. Emin miyiz, değil miyiz? Buna çok dikkat edelim. Eminsek müstahnilik başlamış demektir. Bu da bizim için çok ciddi bir baş ağrısı olacak bir konudur. 48. ayet ise Allah Teala'nın ne yapacağını anlatan bir ayettir. Ateşin içinde yüzü koyun, sürüklenecekleri gün cehennemin dokunuşunu tadın denecek onlara. Allah onları demek ki cehenneme yüzü koyun sürükleyecek. Neden? Çünkü Allah'tan yüz çevirmişlerdi. Burada bir inatçılık vardır. Allah Teala bilmeden ve bilinçli olmaksızın yüz çevirmeyle inat ve ısrarla yüz çevirmeyi aynı kefeye koymaz. Bu çok önemli. Allah-u Teala bilinçli olarak yüz çevirmeyle normal bir şekilde iddiasız ve inatsız bir şekilde yüz çevirmeyi aynı kefeye koymaz. Birinde ihtiyar vardır, yani irade vardır. Kader meselesine geliyoruz zaten, orada inşallah yine biraz değineceğiz. Diğerinde ihtiyar, yani irade yoktur. Yani birisi tabii bir akıştır, öteki inadi bir akıştır. İradeyle beraber bir inat, sertlik hali söz konusudur. İşte inatla Allah'tan yüz çevirmekle normal bir şekilde Allah-u Teala yüz çevirmemiş bir halde bulunuyor olmak aynı değildir. Derece ve kıvam farkı vardır. Bunu bir kez daha dikkatinize sunmak istiyoruz. Onlar mutlaka cehennemin içerisinde olacaklar diyor Rahman. Ve sonuçta geldik 49. ayete. 49. ayet, hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık diyor. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Miktar ile yarattık, ölçü ile yarattık, bizim bildiğimiz kader ile yarattık anlamlarına gelir. Ama hakim, ağırlıklı olan görüş kader kelimesidir. Kader ile yarattık ifadesi vardır. Bu aslında zor bir konu. Doğrusunu söylemek gerekirse, kendi adıma söylemem gerekirse, bu konu gelmemiş olsaydı kader meselesi gibi bir konuyu ben en azından pek gündeme getirmek istemezdim. O da şundan dolayı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kader konusunda kim ilgi duyuyorsa, ki aslında şu ana kadar karşılaştığım insanlar içerisinde kader konusuna ilgi duymayanın çok az olduğunu fark ettik. Bu da ilginç bir şeydir. Kim kader konusuna ilgi duyuyorsa şu hadisi bir kere zihninin en üst tarafına yerleştirmesinde fayda var. Kader konusunu konuşmayınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah'ın sırrıdır diyor. Tabii konuyla ilgili tek hadis bu olsa kaderle ilgili bu kadar çok kitap yazılmamış olurdu. Tefsirlerde bu konu hiç işlenmemiş olurdu. Bu konu hiçbir zaman hiçbir yerde gündeme gelmemiş olurdu. Çünkü Allah Resulü'nün zaman zaman kaderi anlatan hadisleri de vardır. Yani kendisi de bunu izah etmiştir. İşte buna benzer izahlar bu konuda araştırma yapan insanların, bu konuda bir şeyler söyleyen insanların istinat ettiği, dayanak olduğu, dayanak oluşturmuş olduğu hadiselerdir, hadislerdir. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkar. Genel olarak, hakim olarak kader konusuyla uğraşmak Allah-u Teala'nın sırlarını çözmek anlamına gelebileceği için tehlike arz eder. Ama bununla beraber, bunu en başa oturtmakla beraber, insanın içindeki öğrenme merakının bir yere kadar, ama onu hemen altını çizerek söyleyelim, öğrenme merakının özellikle bu tip konularda bir parça giderilmediği vakit daha sonra daha büyük yara almış, ciddi bir problem haline gelmiş olarak ortaya çıktığı da görüldüğü için, bu tecrübe edildiği için, bu konuda söz söyleyen ya da yazı yazmış insanların tamamı bu problemleri göz önünde bulundurarak bilmiş oldukları ve gelmiş olduğu yere kadar o konu hakkında söz söyleme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bizler de özellikle psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan ve ilahiyat açısından ve bir parça da felsefenin bu konuyla niye uğraştığı açısından bu konuya vaktimizin kalan kısmında değinmeye çalışacağız. Çünkü özellikle genç arkadaşlarımız kader meselesine çok kafa yoruyorlar. Eskiden bu daha da çoktu. Şimdilerde genç arkadaşlarımız dini ilahiyatla ilgili konulara eski gençlerin önem verdiği kadar maalesef önem vermediği için, bunun oranı az olsa da, bu konuyla ilgilenen, felsefenin niye kaderle bu kadar uğraştığını ilgilenen, düşünen kardeşlerimizin olduğunu da zaman zaman çeşitli yerlerde görebiliyoruz. Bu konular az da olsa, eski yoğunluğunda olmasa da gündeme gelebiliyor. O yüzden Kur'an buna ne diyor? Hadisler buna ne diyor? İslam ilahiyatı buna ne diyor? Başka ilahiyatlar buna ne diyor gibi konulardan bakarak, o yerlerden bakarak bu konuya bilgimiz ve tespitlerimiz nispetinde, konu geldiği için onu özellikle söyleyelim, girmek durumunda olduğumuzu hissediyorum. Normalde konulu bir çalışma yapıyor olsaydık, bu konuları dediğimiz gibi çok fazla gündeme getirmenin yararlı olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü doğrularla beraber yanlış şeylerin söylenme riski de vardır. O yüzden insan nerede durması gerekli olduğuna çok dikkat etmesi gerekir. Biz de durmamız gereken yerde durmayı ön şart olarak, en başa bunu yerleştirerek bu konuyu biraz açalım diyorum. Çok fazla bundan keyif almasam da. Kader iki çeşittir sevgili dostlar. Bir cüzi kader vardır, cüzi irade vardır diyelim isterseniz ona. Bizim insan olarak ihtiyar diye biraz önce bahsettik ya, ihtiyar Arapça kelimesidir. Bizim cüzi irademiz, bir de Rahman'ın külli iradesi vardır. Kader dediğimiz şey cüzi irade ile külli iradenin en mükemmel şekilde karışımının ortaya çıkarttığı sonuçlardır. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Cüzi irade ile külli iradenin en mükemmel şekilde karışımının sonucunda ortaya çıkan şeylerdir kader. Kader nasıl anlaşılır? İnsanlar bunu nasıl anlamışlardır? Ve doğru nasıl anlaşılır? Doğru bir şekilde nasıl anlaşılır? Bu iki soru üzerinde bu konuyu konuşalım istiyorum. Genellikle kader meselesi gündeme geldiğinde şu kanaat insanlarda maalesef oluşuyor: Allah bizimle ilgili bir plan yapmış, ölçüp biçmiş, bizi belli yerlere oturtmuş, bazen de sıkıştırmış, hatta program yapmış, bilgisayar diliyle söylemek gerekirse bir yazılım oluşturmuş benimle ilgili faraza ve ben o yazılımda hiçbir müdahalem olmaksızın tamamen Allah-u Teala'nın istediği ve arzu ettiği şekilde yaşıyorum. Burada benim hiçbir ihtiyarım, yani iradem yoktur diye zannediyor ne yazık ki insanların büyük bir kısmı. Bu İslam ilahiyatında ve İslam felsefesinde, İslam kelamında da diyebiliriz buna, cebriye ve kaderiye diye iki ekolün oluşmasına da sebep olmuş bu anlayışın farklı varyasyonları. Biz konumuz gereği oralara çok fazla girmeyeceğiz. İslam mezhepler tarihi, orada yani Muhammed Ebu Zehra'nın kitabında bu konuları uzun uzadıya meraklı arkadaşlarımız okuyabilir. Bu konudaki uzman insanlar bu cebriye ve kaderiye meselesini bir hayli geniş, enine boyuna, başka bir şeye de pek ihtiyaç hissetmeksizin izah etmişler. Oralara müracaatın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Biz işin özellikle ruh hali, haleti ruhiye bölümünden ve biraz da psikolojik bilinçaltı ve saplantı bölümünden bakacak olduğumuz için biraz tekrar oraya dönelim istiyorum. İnsanlar dediğimiz gibi kader meselesinde çoğunlukla yapmış olduğumuz gözlemler, konuşmalar, tespitler göstermiştir ki sanki bizim hiçbir irademiz yok, sanki bizim hiçbir ihtiyarımız yok, her şeyi Allah belirlemiş, biz bir nehirde akan yaprak gibiyiz. Su bizi nereye götürür, hangi taşa çarptırırsa, nereye hangi kıyı atarsa biz öyleyiz. Bizim hiçbir şeyimiz yok gibi düşünüyoruz. Eğer bizler bir ağaç olsaydık, bir ot olsaydık, bir bulut olsaydık, bir güneş ya da ay olsaydık, gökteki yıldızlar olsaydık, belki bunu diyebilirdik. Çünkü mesela bu Kamer suresinin hemen arkasından Rahman suresi geliyor. Orada 3. ayette, elinde Kur'an-ı Kerim'in meali olan arkadaşlarımız varsa hemen bakabilirler. 3. ayetinde güneş ve ay belli bir kader üzerinde gider diye söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesi açıklanırken hep buna benzer örnekler de verilir. Sadece biz öyle bir yapıya sahip olsaydık o zaman bunu söyleyebilirdik. Yani bizim burada hiçbir ihtiyarımız yok. Allah-u Teala bizi planlamış, programlamış, öyle takdir etmiş ve biz felek deriz mesela. Arapça bir kelimedir felek. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yörünge anlamına gelir. Çizelge anlamına gelir. Hat, istikamet anlamına gelir. Sürekli tekrarlanıp giden, aka giden anlamına gelir. Mesela ay ve güneş belli bir felek üzerinde akar der Kur'an-ı Kerim'de. Belli bir çizelge, belli bir disiplin içinde akar anlamlarına gelir. Öyle olsaydık bunu söyleyebilirdik. Dolayısıyla İlk elde kaderin ne olmadığıyla başlamak daha doğru diye düşünüyoruz. Kader şu değildir: Biz bir ay gibiyiz, yıldız gibiyiz, gökte dolaşan bir bulut gibiyiz, yeryüzündeki bir ağaç, bitki gibiyiz. Bizim hiçbir dahlimiz, irademiz yoktur. Allah bizi nasıl arzu etmişse biz o şekilde akar gideriz dersek bu kader değildir. O onların kaderidir aslında. Daha da doğru söylemek gerekirse insanın kaderi bu değildir. Allah-u Teala'nın insanla ilgili kader olarak tespiti bu değildir. Canlıların, insan dışındaki varlıkların, objelerin, kainatta yer alan şeylerin kaderi için bu denebilir. Çünkü onunla ihtiyar yoktur. Bir güneş şöyle diyemez: ben bugün doğu tarafının biraz kuzeyinden doğayım da kuzey doğudan doğuyum bu sabah diyemez. Öyle bir iradesi yoktur. Ama insan bunu yapar. Mesela ben 7'de kalkacağım der insan. Hayır, bu sabah 9'da kalkacağım der ve kalkar. Ama güneş öyle bir şey söyleyemez. Ay da aynı şeyi söyleyemez. Ben mesela güneşin arkasından gideyim bir yıl, güneşi çok seviyorum, o hoşuma gidiyor diyemez. Ama insan der. Demek ki insanın kaderiyle güneşin, ayın, yıldızların, otların, ağaçların, bitkilerin vesaire diğer objelerin kaderi aynı değildir. Fakat Allah diyor ki her şey bir kader iledir. Buradan şunu anlıyoruz: Allah'ta kader nedir biliyor musunuz? Kader hesap demektir. Allah'ta miktarsızlık, hesapsızlık, ölçüsüzlük yoktur ki her şey kader ile olmamış olsun. Yani Allah-u Teala'da rastgelelik yoktur ki her şey kader ile olmamış olsun. Hani felsefe dedik ya, felsefe kaderle çok uğraşır. Neden? Felsefe kaderi kabul etmez. Neden? Kaderi kabul ettiği zaman kaderin yaratıcısını da kabul etmek zorunda kalır. O zaman dini kabul etmek zorunda kalır. Dinin sahibi olan Allah'ı kabul etmek zorunda kalır. Bunu kabul etmek istemediği için kaderi de kabul etmez. Onlara göre her şey başıboştur, rastgele gider, dünyada, kainatta nizam, intizam diye hiçbir şey yoktur. Aslında bu tamamen akılsızlıktan ibarettir. Felsefe gibi düşünmeye çok yükleme yapan bir disiplinin böyle nesneti olmayan, tamamen zandan ve hevadan kaynaklanan bir şeyi disiplin haline getirip sistemleştirilmesi de aslında biraz abestir. İnsanın kaderine tekrar dönecek olursak sevgili dostlar, dediğimiz tanımda olduğu gibi, kader konusuna girdiğimizdeki tanımda olduğu gibi, Allah'ın ihtiyarıyla, iradesiyle, kulun iradesinin en mükemmel şekilde karışım halindeki sonuçlarıdır. Yani bu şu demektir: kaderde insanın dahli yok değildir. Yani vardır. İnsanın kaderi dediğimiz şeyde insanın da dahli vardır. Mesela kaderi çok iyi anlatan, bizim lise yıllarında çok meşhur olan Emine Şenlikoğlu ablamızın yazmış olduğu Gençliğin İmanını Sorular Açadılar kitabı vardı. Şimdilerde baskısı var mı bilmiyorum. Çok fazla görmüyoruz kitap raflarında ama o zamanlarda, bizim lise yıllarında, onu okumayan arkadaşımız hemen hemen yok gibiydi. Orada kader meselesi geçerdi. Bu tip soruları çok sorardı bazı çevreler, İnsanların zihnini karıştırıp imandan soğutmak için. Çünkü İslami bir gelişim vardı, toplumsal bir dönüşüm vardı. O zamanlarda gençler şu andakinden çok daha fazla İslamlaşıyorlardı. Dolayısıyla onun önünü kesmek için sorular çok sorarlardı. Emine Şenlikoğlu ablamız da güzel bir kitap hazırlamıştı, Gençliğin İmanını Sorularla Çağırdılar diye. Okumayan arkadaşlarımız varsa ben hararetle tavsiye ederim. Çok yararlı bir kitap. Orada kader meselesini anlatırken çok güzel bir örnek kullanıyordu. Diyordu ki bilim adamları hesap yaparak güneş ve ay tutulmasını hesap ederler. Ve bunu tespit edip çeşitli kitaplara, birçok kez de takvimlere yazarlar. Derler ki işte Mart'ın 17'sinde saat 4'ü 3 geçe güneş tutulması olacak. Bundan diyelim ki 2 ay sonrasını ya da 1 yıl sonrasını takvime yazarlar. Şimdi orada yazılı olduğu için mi güneş ya da ay tutulması olur? Yoksa onların tabiatları o işi oluşturacağı için, bilim adamları bunu bilip de tespit edip yazdıkları için mi olur derlerdi. Gerçekten çok güzel bir örnektir. O yüzden onu buraya aktardık. Allah Teala'nın bizimle ilgili kaderini, bizim ne yapacağımızı bilmiş olduğu şeyi tespit etmesi olarak bakmak ilk elde çok sağlıklı bir bakış açısıdır. Tamamı bu değildir ama ilk elde çok sağlıklı bir bakış açısıdır. Bizim ne yapacağımızın, ne edeceğimizin, ne yiyip ne içeceğimizin, nerede nasıl yaşayacağımızın önceden Allah tarafından yazılmış olması bizim üzerimize biçilmiş bir rol anlamına gelmez. Buraya dikkat. Öyle bir şey yoktur. Fakat şu vardır. Benim hangi anne ve babadan dünyaya geleceğim benim elimde değildir. Benim nasıl bir çocuğumun olacağı benim elimde değildir. Benim rızkımın nasıl olacağı benim elimde değildir. Benim nerede öleceğim ya da yaralanacağım ya da ona benzer bir şey olacağı benim elimde değildir. Buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Bu şu demektir sevgili dostlar. İnsanın elinde olmayan şeyler insanın iradesi dışındadır. Dolayısıyla bundan sorumlu değildir. Yani bu onunla ilgili değildir. Eğer insanın bir iradesi olmamış olsaydı, eğer insanın bir dahli olmamış olsaydı, Allah-u Teala neden cenneti ve cehennemi yarattı o zaman? Neden insanları imtihan ediyor o zaman? Neden bu kadar elçiler göndermiş, 25 bin küsür tane? Neden bu kadar çok kitaplar göndermiş? Neden bu kadar

Ama o sarp yokuşu, yani imanın zor olan yönünü tercih etmedi. Kolayı tercih etti. Demek ki insan görüyor, bakıyor, ölçüp biçiyor ama tercih etmiyor. Bazen de ediyor. İçindeki haleti ruhiyesi, almış olduğu kültür, kanaatler, çeşitli bilgi birikimleri, buna benzer şeyler insanı etkiler. İnsan bunlarla beraber düşünür, ya hayra gider ya şerre gider. O yüzden kaderin anlaşılması için bunları çok iyi gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Bir de şunu söyleyelim ki, kader meselesini kestirmeden çözmek için, çok fazla böyle felsefi derinliklere inmeden anlayabilmek için şu zikredeceğimiz örnek hep aklınızda olsun sevgili dostlar. Bir insan düşünün, 30 yaşında. Bir insan düşünün 30 yaşında. 30 yaşından sonra ne olacağını bilmiyor hiç kimse gibi. Hiç kimse bilmiyor çünkü. Herkes gibi. Fakat 30 yaşına gelinceye kadar ki her şeyi biliyor. Yani bir insanın 65 yıl, 60 küsür yıl ortalama yaşadığı varsayılırsa, faraza söylüyorum, farz-ı misal, ömrünün aşağı yukarı yarısını görmüş. Hani önceden Allah ayarlıyor da biz yapıyor diyoruz ya, öyle diyorlar ya, şaşırtmak için. Şimdi o kişi bulunmuş olduğu 30 yaştan geriye doğru bir baksın. Ne görecek? 10 yaşını hatırlasın, 15 yaşını hatırlasın, 20 yaşını hatırlasın, 25 yaşını hatırlasın. O aradaki noktaları hatırlasın. Yapmış olduğu hareketler ve davranışlar, kanaatleri, tercihleri ne kadarı Allah-u Teala'nın müdahalesiyle olmuş, ne kadarı kendi müdahalesiyle olmuş. Ne kadarını kendisi tercih edip seçmiş, yapmış, ne kadarı önüne konmuş da iradesiz olarak onu yapmak zorunda kalmış. Bu soruyu düşünen herkes kaderi %50 çözer. %50 dedim dikkat ettiyseniz. Geriye kalan %50 gelecekle ilgili olduğu için bunu çözemez. Bu işte Allah'ın sırrıdır. Durmamız gereken yer budur. Dedik ya programın başında, konunun başında. Durmamız gereken yeri bileceğiz diye. Buradan öteyi kimse çözemez. Gaybı, yani geleceği, şu anda hazır olmayanı ancak Allah bilir. Allah da bunu kimseye bildirmemiştir. Peygamberlere kısmi olarak bildirdiği şeyler istisnadır. Dolayısıyla kaderi anlamak, kaderin ne olduğunu anlamak, kaderin kendisiyle olan tesirini anlamak isteyen herkes bulunmuş olduğu yaştan geriye doğru baksın ve düşünsün. Ona nerede zorla bir şey yaptırılmış? Nerede kendi iradesinin dışında neyi yapmış? Hemen hemen hiçbir şey göremeyecek, çok az şey hariç. Hayatının büyük bir kısmında kendi müdahalesi ve kendi istekleriyle yaptığını görecek. Hani diyordu ya ayet-i kerimede, başınıza gelen her şey kendi ellerinizle Allah'a takdim ettiklerinizden dolayıdır. Hayır da takdim edebiliriz, şer de takdim edebiliriz. Ben şu anda mesela programda burada canlı yayına gelmemiş, başka bir yerde başka bir şey yapıyor olabilirdim. Bir televizyon karşısında anlamsız dizileri saatlerce seyrediyor olabilirdim. Sizler de o dizileri belki anlamsız bir şekilde seyrediyor olabilirdiniz. Ama iradenizi kullandınız, dediniz ki böyle bir program var, bunu dinleyeyim. Ben irademi kullandım, dedim ki insanlara verilmiş bir sözümüz var, bu programı devam ettirmeliyiz dedik ve geldik. Bunun gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Buradan şuraya geleceğiz sevgili dostlar. Bizim hayatımızda çok az şey hariç, buraya dikkat, çok az şey hariç hayatımızdaki birçok şeyi biz kendimiz tasarlar ve yaparız. Kendimiz ölçüp biçeriz, kendimiz karar veririz. Kendi kanaatlerimizdir. Zaten onun için mesul oluruz. Zaten onun için mükafat ya da ceza görürüz. Onun için bir karşılık bize verilir. Olumlu ya da olumsuz. Onun için cennete ya da cehenneme, Allah muhafaza, gideriz demeyelim de insanlar giderler diyelim. Yani o yüzden insanlar yaptıkları her şeyin karşılığını mutlaka görecektir. Birçok insanı öldüren cani bir başkasının zorlamasıyla bunu yapmamıştır. Kendi iradesiyle yapmıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz zaten şöyle söylüyor. Üç şeyde ümmetimden sorumluluk kaldırılmıştır. Kaderi anlamak için bu hadisi söylüyoruz. Bu hadisi başka bir konuda yine zikretmiştik. Şimdi farklı açıdan bakıyoruz. Diyor ki Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, cebir halinde, yani zorlama. Nedir zorlama? İradesizliktir. Bana birisi bir şeyi zorla yaptırırsa benim orada bir suçum yoktur. İradesizlik. İki, uyuma. Orada da irade yok. Orada da sorumlu yok. Üç, unutma. Orada da sorumluluk kalkıyor. Neden? Her üçünde de bir ortak payda vardır. O ortak payda kişinin buna iradesinin, yani ihtiyarının olmamasıdır.
ihtiyar yani irade olsa

0: ceza ya da mükafat da olacaktı. Olamadığı için bir şey kalmıyor, sorumluluk yok. İşte kader budur. Başınıza gelen her şey kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır. Ayetleriyle bunları yan yana getirerek düşünmeye ihtiyacımız var. İnsanlar zannediyorlar ki aslında şeytan insana zannettiriyor. Çünkü o zaman insan kendisini kıza alacak, emniyete alacak ve haşa haşa birçok ayette geçtiği gibi suçu Allah'ın üzerine atacak. Mesela kaderciler şöyle diyorlar, müşrikler, o zamanki müşrikler, şimdiki de diyor. Diyorlar ki mesela ayet-i kerimede geçiyor. Allah dileseydi biz mutlaka çok iyi iman eden insanlardan olacaktık. Evet, Allah dileseydi, yine ayet-i kerimede geçiyor, İnsanların hepsi iman ederdi. Ama Allah insanların dilemesini dilemiş. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Allah insanların bunu dilemesini dilemiş. İnsanların dilemesini dilediği için insanlar dilerse hidayete gelir, dilemezse gelmez. Allah müdahale etseydi, dileseydi, o zaman herkes tabii ki mümin olacaktı. Ama Allah bunu dilememiş, bunu arzu etmemiş. İstemiş ki insanlar bunu iradesiyle yapsın. İşte kader budur. İnsanların büyük bir kısmı burada yanılıyor. Allah Teala'nın müdahalesi bizim irademizin üstünde değildir. İstisnalar hariç, rızık gibi, çoluk çocuk gibi, hangi anne babadan doğmak gibi, ölüm gibi, hastalık gibi, buna benzer. Yağmurun ne zaman yağacağı gibi, rahimlerde şekillendirilmesi gibi ayette geçiyor. Buna benzer bizim irademizin dışındaki hallerin dışında ne var ise hepsi bizim ihtiyarımızla gerçekleşir. Dediğimiz gibi o yüzden mükafat ya da ceza alırız. Bunun aksi durumlarda insanlar her zaman karşılık görürler. Biz neyi tercih edersek onun karşılığını görürüz. Hayrı da tercih edebiliriz, şerri de tercih edebiliriz. Kimse şer üzere olduğundan dolayı suçu haşa Allah'ın üzerine atmaması gerekir. Dediğimiz gibi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta birkaç dakikada aşıyoruz. Fakat biraz geç başladığımız için birkaç dakikanızı daha alacağız. Toparlayalım konuyu inşallah. Kader meselesinde şunu hiç unutmayalım sevgili dostlar. O biraz önce vermiş olduğumuz örneği, herkes hangi yaşındaysa ondan önceki haline baksın. Çünkü o yaşadığı şeyin hepsi kaderdi. O diyelim ki 30 yaş dedik ya, 30 yaşına kadar yaşamış olduğu tüm evreleri onun kaderiydi. Neye kendisi karar vermiş, neye Allah karar vermiş, orada bunu çok iyi görür. Gördüğü zaman dediğimiz gibi kaderin %50'sini çözmüştür. Geriye kalan %50'si burada durmamız gereken yerdir. Allah'ın sırrı olan, gayb olan hadisedir. Bunu da kimse çözemez. Geleceği kimse bilemez. O yüzden aslında iman Allah'a itimattır demiştik. Hatırlarsanız. Bizler Allah'a itimat edeceğiz. Bizler kul olarak, kendi sözüm ona, hassaslıklarımızdan dolayı birçok şeyi kabullenemiyoruz, yadırgıyoruz. Bu acaba olur mu diyoruz da Allah her şeyi yaratan bir yüce yaratıcı olarak bizim bu rahatsızlık duyduğumuz şeylerden rahatsızlık duymaz mı? Bizim kendimizce adaletsiz olduğunu düşündüğümüz şeyleri Allah öyle görmez mi? Dolayısıyla biz kendimiz bir şeye ikna olmuyorsak Allah hiç ikna olmaz, bu anlamda tırnak içerisinde söylüyorum. Allah-u Teala'dan hiçbir şey kaçmaz sevgili dostlar. Onun dikkatinden, görmesinden hiçbir şey uzak olamaz. Dolayısıyla Allah'a itimat etmek gerekir. Zaten iman eden insanları Allah-u Teala anlatırken onlar gayba iman ederler diyor. Gayba iman etmek demek Allah-u Teala'nın Allah'lığına iman etmek demektir. Onun takdirine iman etmek demektir. Onun tasarrufuna iman etmek demektir. Ondan gelecek olan şeylere iman etmek demektir. Çünkü Allah'ta asla adaletsizlik olmaz. Allah'ta asla haksızlık olmaz. Önümüzdeki hafta inşallah gireceğimiz üzere Allah'ta asla doğrusuzluk olmaz. Allah'ta asla doğrunun dışında bir şey olmaz. Dolayısıyla bizim şu anda anlamlandıramadığımız şeyler tamamen bilgi eksikliğindendir sevgili dostlar. Buna tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim şu anda anlam veremediğimiz şeylerin tamamı bilgi eksikliğinden kaynaklanır. O bilgi eksikliği Allah tarafından bir gün ahirette tamamlandığı vakit bizler çok mahcup duruma düşebiliriz. Öyle söylüyor Rahman. Dünyadayken ayrılığa düştüğünüz şeyler size ahirette açıklanacaktır. O zaman mahcup olmamak için, vay be, demek ki Allah bunu bundan dolayı yapmış, ne kadar da yanlış düşünmüşüm, ne kadar Allah'la ilgili suizanda bulunmuşum dememek için, o gün pişman olmamak için Allah'a yürekten iman etmek lazım. Allah'a güven duymak lazım. Allah'a duyulan güven kamil bir imanın sebebidir. kaderle ilgili Kehf suresine de müracaat etmenizi istiyoruz. Orada Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasında olduğu geçtiği söylenen, isim Hızır olarak geçmiyor da tefsirlerde geçiyor, Hızır Aleyhisselam olarak geçtiği söylenen kıssa aslında kaderi çok iyi anlatır. Bununla birlikte şu kıssa da anlatır. Meraklı arkadaşlarımız için bunu söylüyoruz. Hazreti Musa'nın annesinin Hazreti Musa'yı sepete koyarak nehre bırakması ve Firavun'un onu alıp sarayda beslemesi de kadere güzel bir örnektir. Bu hadiseleri düşünen kardeşlerimizin merakı gidecektir. Şeytan onunla o konuda daha az uğraşacaktır. Ama bir dost olarak, bir kardeşiniz olarak şunu söyleyelim ki bu konularla ne kadar zihin yorarsanız yorun, hep Allah sizi mahcup edecektir. Buraya dikkat. Bu konularla ilgili ne kadar kafa yorarsanız yorun, hep Allah sizi sonunda mahcup edecektir. Utanacaksınız çünkü Allah'ta asla haksızlık olmaz. Allah'ta asla adaletsizlik olmaz. Bizim içimize sinmeyen bir şey Allah'ın da içine sinmez. Tabiri caizse bizim beğenmediğimiz, çelişki gördüğümüz bir şey Allah da çelişki görür. O zaman biz bir şeyi kabul etmiyorsak zannetmeyin ki Allah da ondan razıdır ve kabul ediyordur. Hayır için söylüyoruz. Olumlu olan şeyler için söylüyoruz. Çünkü birçok kardeşimiz adaletsizlikten bahsediyor. Birçok insan Allah-u Teala'ya iftiralar ediyor. Allah-u Teala'ya bu çok büyük bir haksızlıktır. Dediğimiz gibi yarın ahirette utanıp mahcup olmamak için Allah'a görüyor gibi iman etmeye ihtiyacımız var. Burada nokta koyalım inşallah. Önümüzdeki hafta 50. ayetten itibaren Kamer suresini inşallah tamamlayacağız. Yolunuz açık olsun. Allah'ı hiç unutmayın. Ona emanet olun. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz. Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
1: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
4: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
0: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
0: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Reklamları dinlediniz. Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli kardeşlerim, Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın müellifi İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın kaleme almış olduğu bu Peygamberler Tarihi adlı kitabın özetini inşallah hep birlikte işleyeceğiz. Rabbim okuduklarımızla anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip etsin inşallah. Muhammed bin İshak İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini naklettim. Havva Adem'in sol ve en kısa kaburgasından, Adem uykudayken yaratıldı. Bu kaburganın yerini et ile doldurdu. Bu husus şu ayet-i kerimede de belirtilmektedir değerli kardeşlerim. Nisa suresinin 1. ayeti. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle didikleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Ve yine Araf suresinin 189. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. O sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup yatışması için ondan da eşini var etti. Onu eşini örtüp bürüyünce o da bir yük yüklendi ve bununla bir süre gezindi. Nitekim ağırlaşınca ikisi Rableri olan Allah'a dua ettiler. Eğer bize salih bir çocuk verirsen andolsun şükredenlerden olacağız. Allah-u Teala'nın izniyle biz daha sonra değerli kardeşlerim bu ayeti geniş bir şekilde açıklayacağız. Sahihayn'da sabit olduğuna göre Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadınlara iyi davranın çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Muhakkak kaburga kemiklerinden en yamuk olanı en üste bulunandır. Eğer onu düzeltmeye çalışırsan onu kırarsın. Şayet onu olduğu gibi bırakırsan yamuk olmaya devam edecektir. Bundan dolayı kadınlara iyi davranın. Müfessirler Allah-u Teala'nın yalnız bu ağaca yaklaşmayınız sözü hakkında da ihtilaf ettiler değerli kardeşlerim. Bu ağacın üzüm olduğu söylendi ki bu İbni Abbas'tan, Said bin Cübeyr'den, Şabi'den, Cade bin Hübeyre'den ve Muhammed bin Kays'tan rivayet edilmiştir. Suddi İbni Abbas'tan, İbni Mesud'dan ve bazı sahabelerden rivayet ederek dedi ki Yahudiler bunun buğday olduğunu iddia etmektedirler. Bu görüş İbni Abbas'tan, Hasan el-Basri'den, Vehb bin Münebbih'ten, Atiye el-Affi'den, Ebu Malik, Muharib bin Disar ve Abdurrahman bin Ebu Leyla'dan rivayet edilmiştir değerli kardeşlerim. Ve dedi ki bundan bir tane kaymaktan daha yumuşak ve baldan daha tatlıdır. Süfyan Sevri Hüseyin yoluyla Ebu Malik'ten şöyle dediğini nakletti. Yalnız bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaç hurma ağacıdır. Mücahit de dedi ki bu incir ağacıdır. Bu aynı zamanda Katade ve İbni Cüreyc'in de görüşüdür değerli kardeşlerim. Ve yine Ebul Ali'ye dedi ki bu öyle bir ağaçtı ki bundan yiyen kimse abdest bozmaya mecbur kalırdı. Halbuki cennette abdest bozmak yoktur. Değerli dostlar bu ihtilaf pek de önemli değildir. Çünkü Allah-u Teala bu ağacın ismini belirtmemiştir. Eğer bunun ismini belirtmesinde bize yönelik bir maslahat söz konusu olsaydı muhakkak bunu belirlerdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de müphem bırakılan diğer yerlerinde durumu aynen bunun gibidir değerli kardeşlerim. Yine alimler Adem'in yerleştirildiği cennetin semada mı yoksa yerde mi olduğu hususunda da ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilaf çözülmesi gereken ve doğru ile yanlışın ayırt edilmesi lazım gelen bir ihtilaftır. Cumhur bu cennetin semada olan meva cenneti olduğu görüşündedir. Bunun delili ayet ve hadislerin zahiridir. Örneğin Allah-u Teala'nın şu sözü değerli dostlar. Ve biz ey Adem sen eşinle birlikte cennete yerleş dedik. Bu ayetteki el cennet kelimesinde bulunan elif lam umum ifade etmez değerli kardeşler. Daha önceden zikredilmiş bir şeye de dönmez. Bu el zihnen bilinen bir şeye döner ki o da şer'an zihinlerde karar kılmış olan meva cennetidir. Yine Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Adem'e söylediği şu sözü. Ne diye hem bizi hem de kendi nefsini cennetten çıkarttın? Ki ileride buna da değineceğiz inşallah. İmam Müslim sahihinde Ebu Hureyre ve Huzeyfe radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde insanları bir araya toplar. Müminler cennet onlara yaklaşır.

size verilecek. Ve yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: öylesi de vardır ki Allah korkusundan yuvarlanıp giderler. Değerli dostlar, bunun gibi ifadeler hem hadislerde ve hem de lügatta pek çoktur. Yine dediler ki Adem'in yerleştirildiği cennetin yeryüzünün diğer mıntıkalarından daha yüksekte ağaçlarla, meyvelerle, gölgeliklerle, nimetlerle, sevinç ve sürurla dolu bir yer olmasına herhangi bir mani bulunmamaktadır. Hatta doğru olan da budur. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurdu ayet-i kerimesinde: şüphesiz ki senin acıkmaman ve çıplak kalmaman orada, yani cennette kalmana bağlıdır. Yani senin karnın açlıkla, dışında çıplaklıkla zelil olmaz. Ve yine şöyle buyurdu: ve gerçekten sen burada susamayacaksın ve güneş altında da yanmayacaksın. Yani senin içini susuzluğun sıcaklığı, dışını da güneşin sıcaklığı yakmaz. Burada birbirine mukabil olanları birlikte zikredilmiştir değerli kardeşlerim. Adem aleyhisselam kendisine yasaklanan ağaçtan yiyince zorluk, yorgunluk, bitkinlik yurduna indirildi. Buranın hayrı pek azdı. Burada çalışması gerekiyordu ve burası zahmet, mihnet, imtihan ve deneme sınav yeriydi. Buradaki sakinlerin din, ahlak, amel, kasıt, irade, söz ve fiilleri farklı farklı olacaktı. Nitekim Allah-u Teala yine İsra suresinin 104. ayetinde bizlere şöyle buyurmaktadır: yeryüzünde sizin için bir süreye kadar karar yeri ve faydalanacak şey vardır. Bundan onların semada olduğu lazım gelmez. Nitekim Allah başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurdu: ve onun ardından İsrailoğullarına söyledik, o toprak yurtta oturun. Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi derleyip toplayacağız. İsrailoğullarının semada değil de yerde oldukları bilinen bir husustur değerli kardeşlerim. Ve yine dediler ki bu görüş cennet ve cehennemin hali hazırda mevcut olduğunu inkar edenlerin görüşünde türemiş değildir. Bu iki görüş arasında bir bağ da yok. Çünkü bu görüşün kendilerinden hikaye edildiği seleften ve halifin pek çoğundan her biri ayet-i kerimelerin ve sahih hadislerin delalet ettiği gibi cennet ve cehennemin hali hazırda mevcut olduğunu ispat edenlerdendir. Yeri geldiğinde bu konuyu da açıklayacağız değerli dostlar. Yine Allah Subhanahu ve Teala doğru olanı en iyi bilendir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 36. ayetinde şöyle buyurmaktadır: bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı, yani onları cennetten çıkardı. İçinde bulundukları nimetinden de onları çıkardı. Yani onları nimetlerden, sevinç ve sürurdan yorgunluk, bitkinlik diyarına, hayrı az olan yurda çıkardı. Bunu onlara vesvese vererek ve onlara süslü göstererek başardı. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Değerli kardeşler, burada şeytan onlara demektedir ki size bu ağacın meyvesinden yemeyi yasaklamasının sebebi iki melek olmamanız veya ebedi kalanlardan olmamanızdır. Yani eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz bu iki halden birine girersiniz. Ve şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de her ikisine de yemin etti. Nitekim diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyurdu: sonunda şeytan ona vesvese verdi, dedi ki sana sonsuzluk ağacını

ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi? Yani ben sana şöyle bir ağaç göstereyim mi? Sen ondan yediğin zaman içinde bulunduğun nimetlerde ebedi kalırsın. Ve hiç tükenmeyecek ve bitmeyecek bir mülke sahip olursun. Şüphesiz bu büyük bir aldatma, süslü gösterilen bir yalan ve vakanın hilafına verilmiş bir uydurma haberdir. Elhasıl ebedilik ağacından maksat, kendisinden yediğin zaman ebedi kalacağın ağaçtır. Bu ağaç İmam Ahmed'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ettiği şu hadiste geçen ağaç da olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak cennette öyle bir ağaç vardır ki binici biri onun gölgesinde 100 sene yol alır, yine de onu kat edemez. Ebedilik ağacı. Gunder dedi ki, ben Şube'ye bu rivayet o ebedilik ağacıdır şeklinde değil mi dedim. Şube, rivayette o zamiri yoktur diyerek benim sorumu cevapladı. Bu hadisi sadece İmam Ahmed rivayet etti değerli kardeşler. Yine Araf suresinin 22. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: nihayet ikisini de aldatarak aşağıya düşürdü. Ağacın meyvesini tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü ve üzerlerine cennet yapraklarından üst üste koyarak örtmeye başladılar. Böylece ikisi ondan yediler. Hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Değerli dostlar, Hazreti Havva Hazreti Adem'den önce ağaçtan yedi. Hazreti Adem'i ağaçtan yemeye sevk eden de odur. Yine Allah en iyisini bilendir. İmam Buhari'nin rivayet ettiği şu hadiste de buna hamledilmiştir. Ebu Hureyre dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: şayet İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı. Eğer Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmez, onun zararına olan şeye onu sevk etmezdi. Yine bu hadisi İmam Ahmed ve Müslim de rivayet etmişlerdir. Kitap ehlinin ellerinde bulunan Tevrat'ta şöyle geçmektedir: Havva'yı ağaçtan yemeye sevk eden yılandır. Yılan şekil bakımından en güzel ve en büyük bir yapıdaydı. Havva yılanın sözünü dinleyerek yedi ve Adem aleyhisselama yedirdi. Burada iblisten hiç bahsedilmemektedir. Ağaçtan yiyince gözleri açıldı ve çıplak olduklarını gördüler. Bunun üzerine incir yapraklarını birbirine ekleyerek kendilerine izar yaptılar. Burada onların çıplak olduğu da geçmektedir değerli kardeşlerim. Vehb bin Münebbih de şöyle demiştir: onların elbiseleri ikisinin sadece avret mahalleri üzerinde bulunan nurdan ibaretti. Onların ellerinde bulunan bu Tevrat'ta geçen bu husus, onların karıştırması, tahrifi ve Arapçaya çevirirken yaptıkları hatalarıdır. Çünkü bir kelamı bir lügattan bir diğer lügata nakletmek herkesin yapabileceği bir şey değildir. Özellikle de Arap kelamını iyi bilmeyen ve kendi kitabını da kuşatıcı bir şekilde anlamayan kimseler bunu hiç yapamazlar. Bundan dolayı da Tevrat'ı Arapçaya çevirirken hem lafız ve hem de mana bakımından pek çok hatalar işlemişlerdir. Kur'an-ı Azim onların giysilerinin olduğuna şu ayet-i kerime ile delalet etmektedir: avret yerlerini kendilerine göstermek için üzerlerinden elbiselerini sıyırarak çıkardı. Şüphesiz ki bu başka sözlerden dolayı reddedilecek bir şey değildir. Ve yine Allah-u Teala en iyi bilendir değerli dostlar. İbni Ebi Hatim Ubey bin Kaptan rivayet etti değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala Adem'i uzun boylu,
saçları gür olarak yarattı. Sanki o uzun bir hurma ağacını andırıyordu. Ağaçtan tadınca elbisesi ondan sıyrılıp düştü. Onun ilk görünen yeri avret yeriydi. Adem avretine bakınca cennete koşmaya başladı. Koşarken saçları bir ağaca takıldı ve saçlarını kurtarmak için ağaçla çekişmeye uğraşmaya başladı. Bu esnada Rahman Azze ve Celle ona şöyle seslendi: "Ey Adem, benden mi kaçıyorsun?" Adem, Rahman'ın kelamını işitince şöyle dedi: "Hayır ya Rabbi, fakat senden haya ettiğim için." Süfyan es-Sevri İbn Abbas'tan şunu nakletti değerli dostlar: "Üzerlerine cennet yapraklarından üst üste koyarak örtmeye başladılar." İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki: "Bu incir yaprağıdır." Bunun senedi değerli kardeşler İbn Abbas'a kadar sahihtir. Sanki bu ehli kitaptan alınmış gibidir. Zira ayetin zahiri bundan daha genel bir mana ifade etmektedir. Bunu kabul etsek bile bu ayetin genelliğine bir zarar vermez ve yine şüphesiz Allah-u Teala en iyi bilendir. Hafız İbni Asakir Hasan el-Basri yoluyla Übey bin Kab'tan rivayet ettiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: "Sizin babanız Adem uzun bir hurma ağacı gibiydi. 60 zira idi. Saçı çok, avreti örtülüydü. Cennette o hatasını işleyince avreti ona görünüverdi. O da cennetten çıktı. Bir ağaca rast geldi. De ağaç onun perçeminden yakalayıverdi. Perçemi ağaca takıldı. Rabbi ona nida ederek, "Ey Adem, benden mi kaçıyorsun?" dedi. Adem şöyle dedi: "Bilakis yaptığım şeyden dolayı, vallahi senden utandığım için ya Rabbi." Allah Azze ve Celle Araf suresinin 22 ve 23. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim: "O zaman Rableri kendilerine seslendi: Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın da sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?" Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız." İşte bu suçunu itiraf, af için Allah'a yöneliş, boyun eğme, hemen ertelemeden Allah-u Teala'ya ihtiyaç duyma halidir. Bu sır Adem'in zürriyetinden her kime sirayet ederse hem dünyada hem de ahirette onun akıbeti hayır olur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Araf suresinin 24. ayet-i kerimesinde: "Allah dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta geçim vardır." Buradaki hitap değerli kardeşlerim Hazreti Adem, Hazreti Havva ve İblis'e yöneliktir. Yılanın da onlarla birlikte indirildiği söylenmiştir. Bunlara birbirlerine düşman olarak ve birbirlerine karşı savaş halinde cennetten inmeleri emredildi. Yılanın da onlarla birlikte indirildiğinde hadiste sabit olan şu hususta da delil gösterilebilir değerli kardeşlerim. Resulullah aleyhissalatü vesselam yılanların öldürülmesini emretti ve şöyle buyurdu: "Onlara savaş ilan ettiğimizden beri onlarla barışmadık." Allah-u Teala'nın Taha suresindeki ayet-i kerimesinde buyurdu ki: "İkiniz de birlikte oradan inin, kiminiz kiminize düşman olacaktır" sözü ise Hazreti Adem ve İblis'e emirdir. Onların zürriyetlerinin de sürekli birbirlerine düşman olacaklarını göstermektedir. Hazreti Havva ve Hazreti Adem'e yılan da İblis'e tabidir. Şöyle de denilmiştir: "Bu tensiye kalıbı ile onların hepsine hitaptır." Ve şu ayette bunun gibidir değerli kardeşlerim:
Davut ve Süleyman da hani kavmin hayvanlarının içine girip yayıldığı ekin tarlaları konusunda hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hükmüne şahitler idik. Ancak değerli kardeşler, bu ayet hakkında sahih olan şudur ki, hakim, davacı ve davalıdan oluşan iki kişi arasında hükmettiği için burada biz onların hükümlerine şahitler idik buyurdu. Bakara suresinde inme emrini tekrar ederek şöyle buyurdu: biz de kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta vardır dedik. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Dedik ki oradan tümünüz inin. Artık ne zaman size benden bir hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa onlar için ne bir korku vardır ne de mahzun olacaklardır. Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise onlar ateşin halkıdırlar ve orada süresiz kalacaklardır. Bu tekrar hakkında bazı müfessirler dediler ki birinci indirmeden maksat cennetten dünya semasına indirmektir. İkincisinden maksat da dünya semasından yeryüzüne indirmektir. Ancak bu görüş zayıftır. Çünkü birinci indirme emrinde şöyle buyuruyor: biz de kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde sizin için bir süreye kadar yerleşim ve faydalanacak bir şey vardır dedik. Değerli kardeşler, bu da göstermektedir ki onlar ilk önce hemen yeryüzüne indirilmişlerdi. Ve şüphesiz Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Bu hususta sahih olan şudur ki burada mana bir olmakla beraber sadece lafzen bir tekrar söz konusudur. Bunlardan her biriyle birlikte farklı bir hüküm zikredilmiştir. Birinci indirme emrine onlardan her birinin diğerine düşman olacağı hükmü bağlanmıştır. İkinci indirme emrinde de onlara şart koşmuştur. Bu şarta göre onlardan her kim onun daha sonra onlara indirileceği hidayetine tabi olursa o saadete ermiş olur ve her kim de ona muhalefet edecek olursa o da şekavet ehli olur. Kur'an-ı Kerim'de bu uslubun pek çok benzerleri ve örnekleri vardır. Hafız İbni Asakir Mücahid'in şöyle dediğini rivayet etti: Allah-u Teala Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı kendi komşuluğundan cennetten çıkarmaları için iki meleğe emir verdi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem'in başındaki tacı aldı ve Mikail de Adem'in mücevherle örülmüş baş bağını çözdü. Hazreti Adem'in saçları bir dala takıldı. Böylece Adem hemen cezaya çarptırılacağı zannına kapıldı ve başını eğerek affet beni, affet beni diyerek yakarmaya başladı. Allah Subhanehu ve Teala ona ey Adem benden mi kaçıyorsun buyurunca şöyle dedi: hayır, fakat senden haya ediyorum ey efendim. Evzai Hassan bin Atiye'den şöyle dediğini aktardım: Hazreti Adem cennette 100 sene, bir rivayette 60 sene durdu. Cennetten çıktığı için 70 sene ağladı ve hatasından dolayı da 70 sene ağladı. Öldürülen çocuğu için de 40 sene ağladı. Bunu İbni Asakir rivayet etti değerli kardeşlerim. İbni Ebi Hatim İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti: Adem aleyhisselam Mekke ile Taif arasında Dehna denilen bir yere indirildi. Hasan dedi ki Hazreti Adem Hindistan'a, Hazreti Havva Cidde'ye, İblis Basra'ya, birkaç mil uzaklıktaki Deste Misan'a ve yılan da İsbihan'a indirildi. Bunu da İbni Ebi Hatim nakletti değerli kardeşler.
Süddi dedi ki, Hazreti Adem Hindistan'a indi. Yanında bir de Hacer-i Esved ve cennet yapraklarından bir avuç indirdi. Bu yaprakları Hindistan'a serpti. Bundan orada güzel kokulu ağaç ve bitkiler yeşerdi. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki, Adem aleyhisselam Safa'ya, Hazreti Havva da Merve'ye indirildi. Bunu da İbni Ebi Hatim nakletti. Abdurrezzak Müsennafinde Ebu Musa el-Eşari'nden şöyle dediğini nakletti. Allah-u Teala Hazreti Adem'i cennetten yeryüzüne indirince ona her şeyin sanatını öğretti ve cennet meyvelerinden onu azıklandırdı. İşte sizin bu meyveleriniz cennetin meyvelerindendir. Ancak bu meyveler değişmekte, bozulmakta, diğerleri ise asla değişmemektedir. Hakim Müstedrek'inde İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Adem aleyhisselam ancak ikindi namazı ile güneşin batması arasındaki müddet cennete yerleştirildi. Hakim dedi ki, bu hadis Buhari ve Müslim'in şartına uygun olup sahihtir. Buhari ve Müslim bunu rivayet etmemiştir değerli kardeşler. Sahih Müslim'de sabit olduğuna göre Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Güneşin kendisinde doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Bugün de Adem yaratıldı. Bugün de cennete yerleştirildi ve bugün de cennetten çıkarıldı. Bu hadisin diğer bir rivayetinde de şu ziyade de vardır değerli dostlar. Ve bugün de kıyamet kopacaktır. İmam Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Güneşin içinde doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem bugün de yaratıldı. Bugün cennete yerleştirildi ve bugün cennetten çıkarıldı. Ve kıyamet bugün kopacaktır. Bu hadisin isnadı Müslim'in şartına uygundur değerli kardeşlerim. İbn Asakir'in rivayet ettiği şu hadise gelince Enes radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem ve Havva ikisi de çıplak olarak indiler. Üzerlerinde cennet yapraklarından vardı. Adem'e sıcaklık isabet edince oturup ağlayarak Havva'ya şöyle diyordu. Ey Havva, sıcaklık beni çok rahatsız etti dedi. Dedi ki, Cebrail pamuk getirerek Havva'ya eğirmesini öğretti. Adem'e de dokumayı öğreterek dikmesini emretti. Dedi ki, Adem aleyhisselam ağaçtan yemekle işledikleri hatadan dolayı cennetten ininceye kadar hanımıyla birlikte olmamıştı. Dedi ki, yeryüzüne indikten sonra onlardan her biri tek başına yatıyordu. Biri bir köşede, diğeri de öbür köşede yatıyordu. Ta ki Cebrail gelerek hanımıyla birlikte olmasını emretti. Dedi ki, Cebrail hanımıyla nasıl birlikte olacağını Adem'e öğretti. Adem hanımıyla birlikte olunca Cebrail geldi ve hanımını nasıl buldun dedi. Adem de iyi şeklinde cevap verdi. Bu hadis gariptir. Bunun merfu şekli münkerdir. Bu seleften bazılarının sözü de olabilir. Bunun senedinde bulunan Said bin Meysere hakkında İmam Buhari hadisi münker olan biridir demiştir. Onun hakkında İbni Hibban uyduruk hadisleri rivayet ediyor derken İbni Adi ise onun durumu karanlıktır demektedir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Bakara suresinin 37. ayetinde. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Ve yine Araf suresinin 23. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dediler ki, Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik.
Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Bu görüş Mücahit, Said bin Cübeyr, Ebul Ali'ye, Rabi bin Enes, Hasan, Katade, Muhammed bin Kab bin Halid bin Madan, Ata el-Horasani ve Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den rivayet edilmiştir. İbn Hatim Übey bin Kab'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adem aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, eğer hatamdan dönüp tevbe edersem tekrar beni cennete koyar mısın? Allahu Teala evet buyurdu. İşte bu şu ayette bahsedilen husustur değerli kardeşlerim. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Bu hadis bu yolla gariptir değerli kardeşler. Senedinde kopukluk vardır. İbni Ebu Necih Mücahid'in şöyle dediğini nakletti. Bu kelimeler şunlardır. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Hamdinle seni tesbih ederim. Rabbim, muhakkak ben nefsime zulmettim. Beni bağışla. Zira bağışlayanların en hayırlısı sensin. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Hamdinle seni tenzih ederim. Rabbim, muhakkak ben nefsime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Hamdinle seni tesbih ederim. Rabbim, muhakkak ben nefsime zulmettim. Tövbemi kabul buyur. Şüphesiz ki tövbeleri kabul eden Rahim sensin. Hakim Müsedrek'inde Said bin Cübeyr yoluyla İbn Abbas radıyallahu anh'ın derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki o tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Ayeti kerimesi hakkında şöyle dediğini rivayet etti. Adem dedi ki, ey Rabbim, sen elinle beni yaratmadın mı? Ona evet denildi. Sen ruhundan bana üfürmedin mi? Ona evet denildi. Ben hapşırdığımda sen Allah'ın rahmeti üzerine olsun demedin mi? Senin rahmetin gazabını aşmış değil mi? Ona evet denildi. Sen benim bu ameli işleyeceğimi yazmadın mı? Ona evet denildi. Adem dedi ki, bana haber verir misin? Eğer ben tevbe edersem tekrar beni cennete koyar mısın? Allah-u Teala evet buyurdu. Hakim dedi ki, bu hadisin senedi sahihtir. Buhari ve Müslim bunu rivayet etmemişlerdir değerli kardeşlerim. Yine Hakim, Beyhaki ve İbni Asakir, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem yoluyla Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'dan rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem hatayı işleyince şöyle dedi. Ey Rabbim, senden Muhammed'in hakkı için dilerim ki beni bağışlayasın. Allah-u Teala buyurdu ki, ben daha Muhammed'i yaratmamış olduğum halde sen onu nereden bildin? Adem şöyle dedi. Ey Rabbim, sen beni elinle yaratıp ruhundan bana üfürdüğünde ben başımı kaldırdım ve arşın ayakları üzerinde şöyle yazılı olduğunu gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben de anladım ki senin isminin yanında yazdığın kimse mahlukat arasında en sevdiğin kimsedir. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu. Doğru söyledin ey Adem. O mahlukat arasında en çok sevdiğim kimsedir. Madem sen onun hakkı ile benden istedin, ben de seni bağışladım. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Değerli kardeşler, Beyhaki dedi ki, bunu bu yoldan sadece Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem rivayet etti. O da zayıftır. Allah en iyisini bilendir. Bu ayet aynen Allah-u Teala'nın şu sözü gibidir. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de yolunu şaşırdı.
Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğruya iletti. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, bu hafta da bize tanınan sürenin sonuna geldik. Haftaya Adem Aleyhisselam'ın hayatı ile ilgili inşallah devam edeceğiz. Konu başlığımız ise Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın tartışması başlığından devam edeceğiz. O vakte kadar sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh değerli kardeşler.

0: yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

Dilimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

sana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağut

Öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini iyi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: gönlünde benim sevgim olduğu halde bana kavuşanı cennetime koyacağım. Gönlünde benim korkum olduğu halde bana kavuşanı cehennemimden uzak tutacağım. Gönlünde benim mahcubiyetim olduğu halde bana kavuşanın günahlarını yazıcı meleklere unutturacağım.
2: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: ما أنه درب طويل.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Allah.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescid

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Kavmiyetçilik ümmet bütünlüğünü bozmaktır. Yeryüzünde bir ümmet ve medeniyet inşa etmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlediği fikir ve davranışlardan birisi de kavmiyetçiliktir. İslam'ın öngördüğü ve Müslümanları davet ettiği toplum yapısı ümmettir. Burada ümmetten maksat Hazreti İbrahim aleyhisselamın ismini koyup geliştirdiği soyundan gelen son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanan dine, İslam'a ve bu manada millete mensubiyet rabıtası ile birbirine bağlı insanların ve grupların oluşturduğu toplum yapısıdır. Bu toplumun fertleri birbirinin kardeşidir. Bu toplumun yurdu bütün müminlerin yurdudur. Bu toplum İslam'ı din olarak benimsememiş, başka bir dine mensup olmuş millet ve ümmetlerden ayrı ve farklı. Onları barış, adalet ve ahlak çerçevesinde ilişkiler kurarak kendi camiasına davet eden, insanlığa alternatif bir dünya görüşü ve hayat düzeni sunan bir ümmettir. Siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki bağlar ve bağlantılar yanında bir üst kültüre bağlılık bu ümmetin gruplarını birleştirmiş ve bütünleştirmiştir. Mehmet Akif'in deyişiyle Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam bağlamak lazım iken anlamadım, anlayamam. Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? Fikri kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize? Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı, temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyasetse bu, hiç böyle siyaset yürümez. Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan, kaldırın ayrılık esbabını artık aradan. Siz bu davada iken yoksa iyazen billah, ecnebiler olacak sahibi mülkün naga. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Birinin ırzı heder, diğerinin hunu helal. İşte ey unsur isyan, bu elim izmihlal. Seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti, ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyetine sarılıp sımsıkı dursaydın ya milliyetine. Arnavutluk ne demek, var mı şeriat değeri? Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürt'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış, nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş, ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. İslam kültüründe yakından uzağa soy ilişkisi şab, kabile, aşiret gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve tanışmanız için sizi boylara, şuub ve kabilelere ayırdık. Şüphe yok ki Allah nezdinde en kıymetli olanınız, ona isyandan en fazla sakınır olanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Kur'an-ı Kerim'de millet kelimesi toplumun dini, ümmet kelimesi ise bir peygambere, bir dine mensup insan topluluğu, gruplar manasında kullanılmıştır. Bugün bizim millet dediğimiz toplum yapısını ifadeye en yakın kelime kavimdir. Arapçada el-kavm. Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar bir kökten, topraktan, sonra bir ana babadan, Adem ile Havva'dan yaratılmışlardır. Aynı kökten gelmelerine rağmen yeryüzüne dağılmışlar, dilleri ve renkleri farklı kılınmış, farklılaştırılmış. Farklı kelimelerle ifade edilen gruplara, topluluklara, cemaat ve cemiyetlere ayrılmışlardır. Bütün bu oluşma ve gelişmeler fıtrat, yaratılış icabıdır, tabiidir. Allah'ın iradesiyle olmuştur. Ayrıca birçok ayet ve hadis yardımlaşma, ilgilenme, dayanışma, koruma konularında yakınlara öncelik vermektedir. Akraba, arkadaş, komşu, hemşehri bu manada yakınlar içinde yer almaktadırlar. İstisnai durumlar dışında zekat sarfında da bu önceliğe riayet edilmiştir. hem geçmişin hem gelecek nesillerin hem de halen üzerinde yaşayanların hakkı bulunan yurdun, mülkün korunması İslam'ın önemli amaçları arasındandır. İnsanın diğerlerine nispetle yakınlarına daha fazla sevgi duyması da tabidir. Bütün bu tabilik, fıtrilik ve teşvikler göz önüne alındığında aynı tarihi, kültürü, dini, dili, adetleri, zevkleri, yurdu, mensubiyet şuurunu paylaşan insanların millet, kavim gibi bir isim altında bir grup teşkil etmelerine, bir grup içinde birbirini daha ziyade sevmelerine, korunmalarına, dayanışmalarına, kültürlerini ümmet camiasına nispetle alt kültürlerini geliştirmelerine ve bir değer, bir zenginlik olarak insanlığa takdim etmelerine İslam'ın bir diyeceği yoktur. Yeter ki ümmetin diğer gruplarıyla, diğer İslam kavimleri ve bugünkü realiteye göre milletleriyle ilgiyi kesmeye, bütünlüğü bozmaya, onlara ve diğer insan gruplarına haksızlık etmeye, İslam öncesi inanç ve adetlere dönerek tabii ve hukuki düzenin bozulmasına sebep olmasın. İslam dini fıtridir. İnsanın fert ve toplum olarak yaratılıştan gelen tabiatı icabı olan vasıf ve özelliklerine uygundur. Bunlarla örtüşmektedir. Allah'ın insanlara yaratırken verdiği mahiyetten, fıtrattan ibaret olan tevhid dinine kendini ver. Sağlam din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 30 mealindeki ayet fıtrat ile hak din arasındaki bağı ifade etmektedir. İnsan türünü diğerlerinden ayıran akıl, irade, estetik duygu gibi fıtri özellikler yanında insan gruplarını, topluluklarını birbirinden ayıran özellikler de vardır. Kur'an-ı Kerim bunlardan ikisini işaret etmektedir. Allah'ın işaretlerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz zaman içinde yeryüzüne yayılan insan nevi oldunuz. Onun işaretlerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve sizin dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Bilenler için şüphesiz bunlarda büyük işaretler vardır. İnsanlar bir kökten geldikleri halde yeryüzüne dağılıp çoğalıyorlar. Dilleri ve renkleri farklı alt neviler, gruplar oluşturuyorlar. Renk, biyolojik farklılıklara, dil ise kültür farklarına işaret eden anahtar kelimelerdir. Yine ayette geçen insanların dağılıp yerleştikleri yeryüzü insan gruplarının bağlandığı, sahiplendiği toprağa yani coğrafi unsura işaret etmektedir. Biyolojik, kültürel, coğrafi özelliklerin bir araya getirdiği, birleştirdiği insan gruplarına Kur'an-ı Kerim'de kavim denilmektedir. Bir kavmi, bir etnik gruba mensup olmayı ileri sürerek ümmet bütünlüğünü bozmak, tefrika çıkarmak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlediği bir davranıştır. Müslüman olmak, kavmiyet, bugünkü manada milliyet bağını, İslam kardeşliği bağına tabi kılmak demektir. İslam bağı bütün bağların üstündedir. Birbirine İslam bağı ile bağlanmış etnik grupların kavmiyeti bir ideoloji haline getirerek ümmet birliğini bozmaları hakka ve hakikate karşı bir isyandır. Müslüman hangi ülkenin vatandaşı ve hangi kavmin, etnik grubun mensubu olursa olsun her şeyden önce Müslümandır. Sonra bir ülkenin vatandaşıdır. Sonra da bir etnik grubun mensubudur. Bu sıra bozulmadığı, her bir unsurun hakkı verildiği amaç bölünme değil, bütünleşme olduğu müddetçe Müslümanlar arasında kimlik farkı kısmen tabi ve kısmen zaruri olarak meşrudur. Zararsızdır, faydalıdır. Tanışmanız, tanımlanabilmeniz için buyruğuna uygundur. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi,

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM.
1: Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.

0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 21. sayfasında yer alan 5. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 21'de 5. alıştırmada şöyle bir başlık var. اِقْرَئِ الْاَمْسِلَةَ ثُمَّ حَوِّلِ الْجُمَّلَ الْاَتِيَةَ عَلَى غِرَارِهَا مُسْتَعْمِلًا اِسْمَ التَّفْضِيلِ. اِقْرَئِ الْاَمْسِلَةَ, örnekleri oku. ثُمَّ حَوِّلْ الْجُمَلَ الْاَتِيَةَ, sonra aşağıdaki cümleleri dönüştür. عَلَى غِرَارِهَا, örnekte olduğu gibi. مُسْتَعْمِلًا اِسْمَ التَّفْضِيلِ, ismi tafdili kullanarak. İsmi tafdili kullanarak, örnekte olduğu gibi aşağıdaki cümleleri dönüştür. Peki, 3 örnek verilmiş burada elif ba cim maddeleri halinde. Muhammedun talibun hasenun, Muhammed iyi bir öğrencidir, güzel bir öğrencidir. Sol tarafta Muhammedun ahsenu talibin fil fasli, Muhammed sınıftaki en iyi, en güzel öğrencidir anlamında bir cümle. Ba maddesinde hâzâ beytun cemîlun cümlesini görüyoruz. Bu güzel bir evdir anlamında. Sol tarafta hâzâ ecmelu beytin fişşâri'i cümlesi var. Bu caddedeki en güzel evdir. Hâzâ ecmelu beytin fişşâri'i, bu caddedeki en güzel evdir anlamında bir cümle. Cim maddesinde Aminatu talibetun sagiratun ifadesi var. Amine küçük bir öğrencidir. Sol tarafta Aminatu asgaru talibetin fil medraseti cümlesini görüyoruz. Amine okuldaki en küçük öğrencidir anlamında. Programımızın önceki bölümünde ismi tafdil konusunun örneklerinin ele alındığı 4 numaralı alışmayı geride bıraktık hatırlarsanız. Ve 4 numaralı alıştırmada bir sıfatta ortak olan iki ismi birbiriyle karşılaştırdık. Ortak oldukları o sıfatta bir ismin bir başka isimde sahip olduğu sıfat itibariyle daha üstün, daha öne çıkan bir yön olduğunu gördük. Mesela Haşim Osman'dan daha uzundur anlamındaki cümlede uzunluk vasfında Haşim'in Osman'ın daha önünde olduğunu, Haşim'in Osman'dan daha uzun olduğunu, Haşim'un atvelu min Osman'e cümlesinde gördük. Batı dillerinde bu iki isim arasındaki karşılaştırmaya komparatif adı veriliyor. Komparatif, yani iki isim arasında bir sıfatta karşılaştırma yapma. Bunun adı komparatif. Şu an üzerinde çalıştığımız sayfa 21'de yer alan 5. alışmadaki kullanım ise Batı dillerinde süperlatif şeklinde bir adlandırmayla irdeleniyor ya da bu isimle isimlendiriliyor. Şimdi burada dikkat ederseniz Muhammedun ahsenu talibin fil fasli cümlesinde, onun altında yer alan هَذَا اَجْمَلُ بَيْتٍ فِي الشَّارِعِ cümlesinde ve cim maddesinde verilen اَمِنَةُ أَسْغَرُ طَالِبَةٍ فِي الْمَدْرَسَةِ cümlesinde ismi tafdil vezninde olan اَحْسَنُ اَجْمَلُ وَاَصْغَرُ isimlerinden sonra bir min harfi cerri ve bu min harfi cerrini takip eden mecrur bir isim kullanılmadı. Peki ne oldu? İsmi tafdil veznindeki ahsenu, ecmelu ve esharu kelimelerinden hemen sonra mecrur bir isim geldi. Başına min gelmemiş olan, başında min bulunmayan bir mecrur isim geldi. Dolayısıyla ahsenu talibin, ecmelu beytin ve esharu talibetin ifadelerinde ismi tafdil vezni olan ef'alu vezninde gelen ahsenu, ecmelu ve esharu ifadeleri kendilerinden sonra gelen talibin, beytin ve talibetin kelimelerinin mudafı oldu. Demek istediğim şu ki sevgili öğrencilerim, ahsenu talibin, en iyi öğrenci, en güzel öğrenci, ecmelu beytin, en güzel ev, asgaru talibetin, en küçük öğrenci şeklinde tercüme ettiğimiz bu ifadelerde ahsenu mudaf talibin mudafun ileyhtir, ecmelu mudaf beytin mudafun ileyhtir ve yine aynı şekilde asgaru talibetin terkibinde asgaru mudaf talibetin mudafun ileyhtir. Aralarında bir isim tamlaması ilişkisi vardır. Peki nasıl elde edildi bunlar? Mesela Muhammedun talibun hasenun cümlesinde hasen sıfatını görüyoruz. Hâzâ beytun cemîlun cümlesinde cemil sıfatını. Cim maddesinde verilen, kaydedilen âminetu talibetun sagîratun cümlesinde ise sagîratun sıfatını görüyoruz. Bu sıfatlar alındı. Hasen, cemil ve sagîra sıfatları alındı. Ef'alü veznine aktarıldı. Ve ef'alü veznine aktarıldıktan sonra hemen önlerinde yer alan talibun, beytun ve talibetun isimleri söz konusu bu ismi tafdil veznindeki ahsenu, ecmelu ve asgaru isimlerine mudafun ileyh kılındı. Yani talibun hasenun, ahsenu talibin şekline dönüştü. Beytun cemilun, ecmelu beytin şekline dönüştü. Talibetun sagiratun ise asgaru talibetin şekline dönüştü. Cümlelerin sol tarafta verilen şekillerinin nasıl elde edildiğinin bir izahını yapmaya çalıştım. Burada yer alan sayfa 21'de 5. alıştırmada yer alan bu 10 cümlenin ismi tafdil vezninde yeniden oluşturulması esnasında biraz önce size izah ettiğim, açıkladığım üslubu, yöntemi kullanırsanız, bu yöntemi takip ederseniz muhakkak cümleleri dönüştürebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili öğrencilerim. Birinci cümle mesela hâzihi gurfetun sagîratun, bu küçük bir odadır anlamını taşıyan bir cümle. Şimdi biz bu cümleyi bu evimizdeki en küçük odadır anlamını ifade edecek biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Peki nasıl düzenleriz? Biraz önce izah ettiğim üsluptan, yöntemden hareketle sagira sıfatını alıp ef'alu vezninde ismi tafdil yapacağız ve hemen önünde yer alan hurfe kelimesini de kendisinin mudafı ileyhi yapacağız veya bir diğer ifadeyle sagira şeklinde kaydedilen sıfatı alıp esgaru şeklinde ismi tafdil veznine aktardıktan sonra ya da aktarırken bunu, yani asgaruyu kendisinden burada verilen hâzihi gurfetun sagiratun cümlesindeki gurfetüne mudaf yapacağız. Şunu kastediyorum, cümleyi şöyle düzenlemiş olacağız. Hâzihi asgaru gurfetin fi beytina. Tekrar ediyorum. Hâzihi asgaru gurfetin fi beytina. Ben doğrusu bu tür izahlara girmeden, bu tür detaylara dalmadan burada isteneni doğrudan kendim zikrederek sizin duymanızı veya kitaplarınıza kaydetmenizi sağlayabilirim. Ve fakat bu şu anlama gelir: siz açsınız ve karnınızı doyurmak istiyorsunuz ve ben size işte deniz kenarında, göl kenarında balık tutup kendi ellerimle sizin karnınızı doyuruyorum Bu buna benzer. Peki ne zamana kadar ben sizin karnınızı doyuracağım? Yani her gün mü, her zaman mı, her öğün mü? Elbette hayır. Peki ne yapmam lazım? Size balık tutmayı öğretmem lazım. Balık şöyle tutulur diye balığın nasıl tutulacağını göstermem lazım ki benim olmadığım veya balık tutmayı bilen birisinin olmadığı bir yerde siz aç kalmayasınız, kendi karnınızı kendiniz doyurabilirsiniz. Böyle bir teşbihle muradımı izah edebiliyorum. Efendim şimdi ikinci cümleye geçelim. Bilalun la'ibun hasenun. Bilal iyi bir oyuncudur. Bilal iyi bir oyuncudur. Peki şimdi biz bu cümleyi Bilal takımımızdaki en iyi oyuncudur anlamını ifade edecek biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Bilalun ahsenu la'ibin fi fariqina diyeceğiz. Peki bu cümleyi nasıl elde ettik yöntem olarak? Burada verilen Bilalun la'ibun hasenun cümlesinde yer alan ve cümlenin son öğesi olan hasen sıfatını aldık. Bunu ef'alu vezninde ismi taftil haline getirdik. Ve kendisinden önce gelen la'ib kelimesini de kendisinin mudafını ileyhi yaptık. Bir diğer ifadeyle ef'alu veznindeki ahsenuyu la'ib kelimesine mudaf kıldık. Öyleyse Bilalun ahsenu la'ibin fi fariqina cümlesi böylelikle oluşmuş oldu. Bilal takımımızdaki en iyi oyuncudur anlamında bizden istenen cümleyi böylece oluşturmuş olduk. Üçüncü cümle Yasirun raconun fakirun. Peki Yasir yoksul bir adamdır, fakir bir adamdır anlamındaki bu cümleyi Yasir köyümüzdeki en yoksul adamdır, en yoksul kişidir anlamını ifade edecek biçimde düzenleyeceğiz. Peki biraz önce size tarif ettiğim yöntemle fakir kelimesini almalısınız. Ef'alü veznine aktarmalısınız. Ef'alü veznine aktardıktan sonra ortaya çıkacak, elde edeceğiniz sözcük ef'karudan başkası olmayacaktır. Öyleyse fakirunu aldık, ef'alüye aktardık. Ef'karuyu elde ettik. Peki şimdi ne yapacağız? Racul kelimesini ef'karu kelimesinin mudafun ileyhi kılacağız. Yasirun efkaru raculin demiş olacağız. Zaten cümlenin geri kalan kısmı burada kaydedilmiş. Fi kariyetina şeklinde. O halde oluşturduğumuz, elde ettiğimiz yeni cümle ne oldu sevgili öğrencilerim? Yasirun efkaru raculin fi kariyetina. Yasir köyümüzdeki en yoksul adamdır. Dördüncü cümle هذه ساعة رخيصة. Bu ucuz bir saattir. Peki rahisa kelimesini ef'alü veznine aktardığımızda ortaya çıkacak olan kelime erhasudur. Peki o zaman erhasudan sonra ne yapacağız? Saati getireceğiz. هذه أرخص ساعة في السوق. Bu çarşıdaki en ucuz saattir anlamında bir cümleyi oluşturmuş olacağız. Beşinci cümle هذا درس سهل. Bu kolay bir derstir. Peki şimdi sizden bu kitaptaki en kolay derstir anlamındaki cümleyi oluşturmanız bekleniyor. Sizden bu isteniyor. Peki bu kitaptaki en kolay derstir anlamındaki cümleyi nasıl kurarsınız? Burada söz hakkını size versem. Evet, cevabınız nasıl? Cevabınız şöyleyse هذا أسهل درس في الكتاب şeklindeyse konuyu tamamen anladınız deriz diyebiliriz. Eğer bu şekilde dönüştürebildiyseniz yeni cümleyi bu söylediğim biçimde oluşturabildiyseniz bravo size. هذا أسهل درس في الكتاب. Bu kitaptaki en kolay derstir. Altıncı cümle Doktoru Zekeriya tabibun şehirun. Doktor Zekeriya ünlü bir doktordur. Şimdi Doktor Zekeriya memleketimizdeki en meşhur doktordur anlamını ifade edecek biçimde cümle yeniden kuracağız. Ne diyeceğiz? Doktor Zekeriya eşheru tabibin fi beledina diyeceğiz. Doktor Zekeriya eşheru tabibin fi beledina. Cümle 7'ye geçelim sevgili öğrencilerim. El Ezheru camiatun kadimetun. El Ezher eski bir üniversitedir. Şimdi El Ezher dünyadaki en eski üniversitedir anlamındaki cümleyi kuracağız. El Ezheru akdemu camiatin fil alemi. El Ezheru akdemu camiatin fil alemi. El Ezher dünyadaki en eski üniversitedir demiş olduk. 8. cümle El Ustadu Nu'manu Mudarrisun Hasenun. Numan Hoca iyi bir öğretmendir anlamındaki bu cümleyi Numan Hoca okulumuzdaki en iyi öğretmendir anlamını ifade edecek biçimde dönüştüreceğiz. Peki nasıl dönüştürürüz? El Ustadu Nu'man Ahsenu Mudarrisin fil Medraseti. Numan Hoca okuldaki en iyi hocadır, en iyi öğretmendir anlamında cümleyi kurmuş olduk. Peki efendim, bir sonraki sayfada, sayfa 22'de iki cümle daha var bu alıştırmayla ilgili. Hemen sayfayı çevirelim ve 9 ve 10 numaralı alıştırmaları da yani 5. alıştırmanın 9 ve 10 numaralı cümlelerinde çalışmış olalım. Hâzâ dersun sâbun. Ne demek? Bu zor bir derstir. Peki şimdi siz bu cümleyi bu kitaptaki en zor derstir anlamını ifade edecek şekle dönüştürebilir misiniz? Evet, haydi bakalım balık tutmaya. Ben tutmuyorum şimdi, siz tutuyorsunuz. Evet, ne dediniz? Bekledim. Hâzâ es'abu dersin fil kitâbi. Cevabınız böyle olmalıydı sevgili öğrencilerim. Hâzâ es'abu dersin fil kitâbi. Bu kitaptaki en zor derstir anlamında bir cümle. 10. cümle. Hâzâ faslun vâsi'un. Bu geniş bir sınıftır. Şimdi biz bu cümleyi bu fakültedeki en geniş sınıftır anlamını ifade edecek biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Peki ben size havale etsem bunu nasıl dönüştürürsünüz? Hâzâ evsâ'u faslin fil kulliyeti. Cevabınız böyleyse doğrudur efendim, onaylıyorum. Hâzâ evsâ'u faslin fil kulliyeti. Bu fakültedeki en geniş sınıftır anlamında bir cümleyi oluşturmuş olduk. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 22. sayfasında yer alan 6. alışmaya kadar geldik. Programımızın hem geçen bölümünde hem de bu bölümünde üstünlük sıfatı diye tercüme edebileceğimiz ve ismu tafdil başlığıyla adlandırdığımız konuyu çalıştık. Şimdi 6. alıştırma bizden ne istiyor ona bakalım. İkra'il misaleyni, iki örneği oku. Thumma irbit beyne kulli cümleteyni fîmâ yeli musta'milen lakinne. Ve'lem enne lakinne min ehevâti inne. Peki ne dendi şimdi burada? İki örneği oku. Thumma irbit beyne kulli cümleteyni fîmâ yeli. Sonra aşağıda gelen her iki cümleyi birbiriyle bağla. Mustamilen lakinne, lakinneyi kullanarak. İki örneği oku ve aşağıdaki her iki cümleyi lakinneyi kullanarak birbirine bağla. Ve'lem enne lakinne min ehavati inne. Ve lakinnenin innenin benzerlerinden olduğunu bil. Peki inne ne işe yarardı, ne yapardı? İsim cümlesinin başına gelir. Mübtedayı nasbeder. ve artık isim cümlesinin başına inle geldikten sonra nasb edilen mübteda, mübteda diye adlandırılmaz. İnnenin ismi diye anılır. Mübtedanın haberini değiştirmez inne. Benzerler de tabii ki öyle. Ve fakat irab bakımından artık mübtedanın haberi denmez habere. İnnenin ya da benzerlerinin haberi denir. Verilen iki örneğe bakalım. Ettullabu kesirun, el faslu sagirun. Öğrenciler çok, sınıf küçük. Peki şimdi ok işaretinin solunda yer alan cümleye bakalım. Ettullabu kesirun, lakinnel fasle sagirun. Öğrenciler çok fakat sınıf küçük. Burada el faslu sagirun cümlesinde el faslunun mübteda, sagirunun ise mübtedanın haberi olduğuna dikkat edelim. Ancak lakinnenin bu cümlenin başına geçmesi sonrasında lakinnel fasle sagirun cümlesinde el fasle kelimesini lakinnenin ismi, sagirun kelimesini ise lakinnenin haberi diye irab ederiz. Bağ maddesindeki örneğe geçiyorum değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Hamidun müctehidun, Hamid çalışkandır. Sadiquhu keslanu, arkadaşı tembeldir. Ok işaretinin solunda yer alan cümle Hamidun müctehidun lakinne sadiquhu keslanu. Hamid çalışkandır fakat arkadaşı tembeldir anlamında bir cümle. Bu verilen iki örnekten hareketle siz burada yer alan 7 grup halinde verilen cümleleri birbirine bağlayarak yazın lütfen. Programımızın gelecek bölümünde ders kitabınızın bu sayfasında 6 numaralı alıştırmada buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla gencimizle, çocuklarımızla delikanlılarımızla, kadınımızla erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

düştü de henüz dibe ulaşamadı. Utbe bin Gazvan devamla der ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh ateşi çokça zikredip hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetlidir. Derinliği çok fazladır. Çengelleri de demirdendir buyurdu. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veyl cehennemde bir vadidir. Kafir orada 40 yıl batar da dibine ulaşamaz. Değerli Müslümanlar, cehennemin yapısı böyleyken bir de kimlerin cehenneme gireceğinden bahsedelim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ayetlerimizi inkar edenleri de cehenneme atacağız. Derileri piştikçe de azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi 56. ayet. İnkar edenlere ise cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Onlardan cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her kafiri işte böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz bizi çıkar da dünyada işlediğimiz kötü amelleri bırakıp salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denir. Size öğüt alabileceklerin öğüt alabileceği kadar bir ömür verilmedi mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Fatır suresi 36 ve 37. ayetler. Mal biriktiren ve onu sayıp duran ve insanları sözle ve işaretlerle ayıplayanların vay haline. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır, o mutlaka hutameye, yakıp yok edene atılacaktır. O yakıp yok edenin ne olduğunu sana kim bildirebilir? O Allah'ın yüreklere kadar dayanan tutuşturulmuş bir ateşidir. Dikilmiş direklere bağlı oldukları halde o ateşin kapıları cehennemliklerin üzerine kapatılacaktır. Hümeze suresi. Ey iman edenler, birbirlerinizin mallarını size yasaklanmış faiz, rüşvet ve fuhuş işletmeciliği gibi yollarla haksız yere yemeyin. Karşılıklı rızaya dayanan meşru ticaret yoluyla yiyebilirsiniz. Birbirinize kıymayın. Allah size gerçekten merhametlidir. Kim düşmanca davranarak ve sınırları aşarak bunu yaparsa ileride onu ateşe atacağız. Allah'a göre bunu yapmak pek kolaydır. Nisa 29 ve 30. ayetler. İman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti öğütleyenler, cennetlikler, yani cennette olanlar kendi aralarında soruşturacak da günahlara batmışlara soracaklar. Sizi sakara, derileri yakıp kavuran ateşe düşüren nedir? Onlar da şöyle diyecekler. Biz namaz kılmazdık, yoksulu doyurmazdık. Fayda ve sonuç vermeyen işlere dalanlarla birlikte biz de batıla dalardık. Müddessir suresi 40'tan 46. ayetlere kadar. Muhterem Müslümanlar, kısaca kimlerin cehenneme gireceğinden bahsettik. Şimdi de cehennemdeki ceza ve azap çeşitlerinden kısaca bahsetmeye gayret edeceğiz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sevap tartısı hafif gelenin ise kucağı, sığınacağı anası haviyedir, uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu sana kim bildirdi? O kızgın bir ateştir. Kariya suresi 8'den 11'e. İşte bunlar Rableri hakkında münakaşa eden mümin ve kafir iki hasım zümredir. İnkar edenlere ateşten elbiseler biçilir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Onunla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demirden topuzlar vardır. Onlar ne zaman

Azabının elemlerinden sıyrılıp çıkmak isteseler, her defasında oldukları yere döndürülürler. Onlara inkarınızın cezası olarak yakıcı azabı tadın denir. Hac suresi 19'dan 22. ayet. Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda emredilmedikleri bir şekilde harcayanları can yakıcı bir azapla müjdele. Kıyamet gününde bunlar cehennemin ateşinde kızdırılır. Bunlarla biriktirenlerin alınları, göğüsleri ve sırtları dağlanır. Onlara işte biriktirdiğiniz şeyler bunlardır. Şimdi biriktirdiklerinizin azabını tadın denir. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların cehennemdeki yiyeceklerindendir. Zakkum ağacı erimiş maden gibidir. İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. Duhan suresi 43 ve 44. ayetler. İnkarcı zalimlerin önlerinde de cehennem vardır. Onlara irinli sudan içirilecektir. O suyu yutkunur, bir türlü yutamaz. Ölüm her yönden kendisine gelir ama ölüp kurtulamaz. Peşi sırada çetin bir azaba uğrayacaktır. İbrahim suresi 16 ve 17. ayetler. Muhterem Müslümanlar, cehennemde daha burada sayamadığımız birçok azap mekanları, azap çeşitleri ve azap veren yiyecek ve içecekler vardır. İşte bunların hepsi Allah'ı inkar eden, ona şirk koşan, onun hükümlerini devre dışı bırakan, kendi heva ve hevesleriyle insanları idare eden zalim ve tağutlar içindir. Bütün bunlar ben Müslümanım dediği halde Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmeyen, ona ibadet ve itaat etmeyen, büyük günahlar işleyen, zalim ve tağutları bile bile destekleyip küfür ve şirk amelleri işleyenler içindir. Allah'ın ayetlerini gizleyen veya onu az bir dünya karşılığında satan veya makama, paraya, mala, mülke, şana ve şöhrete karşılık satan belamlar içindir. Değerli kardeşlerim, okuduğumuzda bizi derin düşüncelere sevk edecek bir hadis-i şerifle bitiriyorum inşallah. Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cehennem yaratıldığı günden beri Mikail aleyhisselam hiç gülmemiştir buyurdu. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri yakıtı ve insanlar olan cehennem azabından muhafaza eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
3: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bize hedefleri belirleyecek şeylerin başında okumak gelir değerli dostlar. Okumaya çok önem veriniz. Okumayan insan kuruyan insandır. Okumayan insan çürüyen insandır. Okumayan insan geri kalan insandır. Okumayan insan kaybeden insandır. Okumayan insan zayıflayan insandır. Okumayan insan haftalarca, aylarca yemek yemeyen insan gibidir. Her yemek yediğinizde ruhuma da yemek yediriyor muyum diye düşününüz. Aklınıza gelsin. Bundan sonra her yemek yediğinizde, kaşığı her ağzınıza götürüşte acaba kalbimi doyuruyor muyum, aklımı doyuruyor muyum, ruhumu doyuruyor muyum diye düşününüz. Okuyunuz, çok okuyunuz. Başta kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Hem Arapçasıyla hem manasıyla. Ama önemli hedeflerden bir tanesi. Buradan sonra sayacağımız her şey idealler ve hedeflerdir. İlk hedef, ilk ideal. Her hafta mutlaka en az bir kitap bitiriniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Yetişkinlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Beyaz Karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıl gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilin. Yoksa küs müsün bana? Oysa uğurumsun sen, kaderimsin. Aslında bahtın ak senin. Ama benim yüzüm kara. Mahcubum sana. Sen hüznümsün, kederimsin. Kucağında soluklandı bir zaman vahyin serinliğiyle peygamberler. Diyarın mis kokuyordu İsra gecesi, rüzgarın anber. Karbeyaz gelinliğinle karşıladın o şanlı yolcuyu. Ne muhteşemdi o şenlik. Dillere destan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. Bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken turda, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zaza'nın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin, ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin? Neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri? Kirli ayaklar basarken çiçeklerine? Üzülme kızıl karanfilim. Ne olursun ve üzme beni. Bak binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin. Şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet. Ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz," derler.

0: muyuz?
1: Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır" der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.

0: Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.
1: Kul

Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.

0: عین سین قاف.
1: Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.